Ediniyor. Dilediği an birinci cennetin sahibidir. Çünkü sevapları günahlarını mutlaka aşmıştır. Bu kişi bundan sonra ölse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennet onundur. Sonraki işlemlere bakıyoruz. O Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Evvela o kişiye furkanlar verip günahlarını örtüyor. O kişi kör, sağır ve dilsizken onu gören, işiten ve idrak eden birisi haline getiriyor. Onun günahlarını örtüyor. Onun kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kalbini Allah'a çeviriyor kişinin. Göğsünü yarıyor ve Allah'a teslim olmak için yarıyor. Ve göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından rahmetle faz o kişinin göğsüne gidiyor, göğsünden içeriye giriyor. Ve bu noktada sadece rahmetle faz geliyor kişinin göğsüne ve kalbe ulaşıyor ikisi de. Ama kalbin içine fazıllar giremiyor, sadece rahmet nuru giriyor. Ve kişi huşu sahibi oluyor. Neye yarar? Şuna yarar. Kim huşu sahibi olursa Allah'tan sorduğu takdirde mürşidini, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte kişi huşu sahibi olmuş, Allah'tan soruyor, Ya Rabbi bana mürşidimi göster diyor, talepte bulunuyor. Ve Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu kişi zikri sevmiyorsa mürşidine ulaşması da bir şeye yaramaz. Nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Çünkü zikir yapmazsa nefsinin kalbine Allah'ın katından rahmetle fazl isimli nurlar giremez. Giremezse nefs tezkiyesi olmaz. O zaman Allah Teala sözünü tutamaz. Ama tutmaması da mümkün değil. Öyleyse ne yapacak? Kişiyi zikri seven bir kalp yapısına ulaştıracak. O kişi zikirden birdenbire hoşlanmaya başlayacak. Allah Teala da zikir yaptığı zaman o kişiye büyük bir ferahlık verecek. Zikri hiç mi hiç sevmeyen bu kişi zikri sever olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde o kadar büyük güzellikler var ki hepsi sizler için. Bir küçücük emeğiniz, küçücük bir dileğiniz sizin üçüncü kat cennete kadar çıkmanıza sebebiyet veriyor. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ikinci kat cennetin sahibiyiz. Sonra nefs tezkiyesine başladığımızda nefsimizin kalbindeki nurlar, fazıllar %7, %7, %7 arttıkça ruhumuz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır ve yedi tane alem geçerek ruhumuz yedinci alemin sonunda Sidretül Müntaha'dan yukarıya doğru dikey bir yolculuk yapar. Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fenafillah olmaktır. Allah'ın zatında fani olmaktır, yok olmaktır. Allah o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur sevgili kardeşlerim. Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Öyle söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim görüyor musunuz? Bütün mutluluklar sizin. Her açıdan Allah sizinle birlikte. Mutlulukların hepsi sizi bekliyor. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki yolda sadece
mutluluklar var. Öyleyse 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur, yani fani olur. Böylece kişi fena fillah makamının sahibi olur. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş bir ermiş evliya olur. Allah-u Teala mutlak olarak garanti ediyor bunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa, o kişinin ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. O namazı, orucu, zikri sevmeyen kişi, Allah-u Teala tarafından namazı da, orucu da, zikri de sevmeye başlar. Hepsi bu kişi için doyulmaz zevkler oluşturur. Bir kişi düşünün sevgili kardeşlerim, oruç tutuyor. Eskiden oruç tuttuğu zaman çocukları babalarından Allah'a şikayet ediyorlar. Ya Rabbi, Ramazan gelmese de babamız oruç tutmasa ve bizi dövmese. Babası çocukların sinirli, asabi, Allah'ın yolunda değil. Ama diyorlar ki oruç tutmazsan gideceğin yer cehennem ha. Kendini topla, orucunu tut. Zorla tutuyor orucunu ama öfkesi burnunda. Çocuklardan birisi en ufak bir şey söylediği zaman çocukları pataklıyor. Sevgili kardeşlerim, ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dinlemiş olsaydı gene orucu sevmediğini kabul edelim. Allah Teala ona mutlaka orucu sevdirecekti. Hem de zevk haline getirecekti. O kişi oruç tuttuğu zaman birdenbire karnının artık acıkmadığını hissedecek. Allah Allah diyecek, ben eskiden de oruç tutardım. Fena halde acıkırdım. Bu yüzden sigara tiryakiliğim de vardı. Sigara içememekten dolayı da fena halde sinirli olurdum. Etrafımdaki herkesi sopadan kırar geçirirdim diyor. Ama diyor şimdi ben Allah'a ulaşmayı diledim ve bu bapta Allah'a ulaşmayı dileyen ben artık oruç tuttuğum zaman açlık hissetmiyorum. Kişi o güne kadar namazdan zevk almazken namazdan zevk almaya başlıyor. Zikirse ona en büyük zevki veriyor. Zikir yapmak, namaz kılmak, oruç tutmak kişi için Allah-u Teala tarafından zevk haline getiriliyor. Neden? Çünkü o kişi Allah'a tevekkül etti, Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes Allah'a tevekkül etmiş, yani Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Ya Rabbi, ben seni, sana ulaşmayı diliyorum. Sen benim vekilimsin, beni kendine ulaştır. Vekilimsin çünkü bana verilmiş olan sözüm var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyorsun. Ben de seni vekil tayin ettim. Ben bana düşeni yaptım. Sana ulaşmayı diledim. Ve diliyorum Yüce Allah'ım beni kendine ulaştırmanı. Allah-u Teala bu kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Handikaplar ne olursa olsun, kişinin namazı sevmemesi, orucu sevmemesi, zikri sevmemesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi karşısında hiçbir önem taşımaz. O kişinin bütün eksiklikleri Allah-u Teala tarafından giderilir. Bu kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Üstelik de çok kısa bir zamanda. 5-6 aylık bir zaman parçası bu işin tahakkuku için yeterli. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri, kullarını, insanları o kadar çok seviyor ki ona kul olduğunuz takdirde kullarını çok sever,
Ama hiç kimse başlangıçta Allah'ın kulu değildir. Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Başlangıçta herkes dalalettedir. O şeytanın kullarını Allah'ın kulu haline getiren şey, o kişinin Allah'a ulaşmayı dinlemesidir. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda şurada kalbinden dilerse, Allah anında hep o kişinin kalbine baktığı için onu görür, işitir ve bilir. Ve gördüğü anda da derhal o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin görmeyen gözlerini açar. Görme hassasını açar. İşitmeyen kulaklarını açar. İşitme hassasını da açar. Kalbindeki ekinleti alır Allah Teala. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Her şey çok güzel bir şekilde cereyan eder sevgili kardeşlerim. Bunun arkasında sadece bir tek dilek yatar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse bu dilek vardır. Dilek tahakkuk etmiştir. Kişi kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırmıştır. Ben sana ulaşmayı diliyorum diye. Allah Teala mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Kimi kendisine ulaştırırsa burası üçüncü kat cennetin sahibi kılındığı yerdir o kişinin. Üçüncü kat cennette ise o kişinin dünya saadetinin yarısı da garanti edilmiştir. Yani 21. basamak kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı ve 22. basamak Allah'ın zatında ruhun yok olduğu noktada o kişi nefsinin kalbinin çoğu Allah'ın nurlarıyla kaplandığı bir noktayı ifade eder. Başlangıçta herkesin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Kapkaranlıktır. Hasletlerle dolu olan ruhun kalbiyle afetlerle dolu olan nefsin kalbi birisi geceyi, birisi gündüzü temsil eder. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanoğlu Allah'ın emrini yerine getirince, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyince Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Böyle dediğiniz zaman bu bir şey ifade etmez. Dilinizin söylediği bu söz Allah için bir önem taşımaz. Mutlaka kalbinizden bir dileği Allah'a ulaştıracaksınız. Kalbiniz isteyecek. Hani canı gönülden isteme derler ya Türkçemizde. Canı gönülden istemek. İşte böyle canı gönülden Allah Teala'dan isteyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmak istediğinizi canı gönülden isteyeceksiniz. Diliniz ise sadece talebinizi ikrar edecek, açıklığa kavuşturacak ve aynı zamanda dilinizde tasdik edeceksiniz. Talebiniz kalpten bir talep olacak. Ancak o zaman siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ise Allah'ın temel emrini gerçekleştirmek, yani Allah'a kul olmak demektir. İşte kurtuluş noktanız. Allah'a kul olduğunuz nokta. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Biz bütün insanları başka bir şey için değil ve bütün cinleri
başka bir şey için değil, bana, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a kul olmak. İşte Allah-u Teala'nın buradaki li ya'budun ifadesini, li için ya'budun, kul olmak. Bana kul olmaları için yarattım diyor. Öyleyse kişinin kulluğu nereye kadar gidiyor? Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan üçüncü kulluğa kadar. Ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok ettiği noktaya kadar gidiyor. Üçüncü kulluk, üçüncü kat cenneti ifade eder. Kişinin nefsinin kalbinde her katta %7 fazıl birikimiyle %49 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta da %2 rahmet girmiştir kalbe. Nefsin kalbindeki nurlar %50'yi aşmıştır. %51'e ulaşmıştır. Yani o kişinin nefsinin kalbinin artık yarıdan fazlası nurdur. Yarıdan azı karanlıktır. Şeytanın hakimiyeti ise sadece karanlıklar, bir başka ifadeyle nefsinizdeki afetler üzerinedir. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle dolu olduğu için sizler farkına bile varmadan hep şeytanın dediklerini kendi düşüncelerini zannederek yerine getirmişsinizdir. Bu büyük tehlikeden sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde kurtulabilirsiniz. Dilediğiniz an Allah-u Teala şeytanlarınıza bir zırh çeker, bir perde çeker ki şeytan ve avanesi size hiçbir kötülüğü yapamaz. Sizi asla Allah'ın yolundan caydıramaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek son derece önemli bir merhaledir. Artık anladınız herhalde sevgili kardeşlerim. Yüzlerce defa tekrar ettiğimiz bu tekerlemeyi, Allah'a ulaşmayı dileyin ki felaha eresiniz. Artık ezberlediniz herhalde. Öyleyse bu söylediklerimi anladıysanız benim size söyleyeceğim bir şey olabilir. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten Allah-u Teala tarafından en güzel şekilde dizayn edilmiş. Öylesine güzel ki bu güzelliğe sadece hayran olursunuz. İşte kişi önce Allah'tan hoşlanır, sonra Allah'ı sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra da hayran olur. Sevgili kardeşlerim, Allah da onu mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediği an daha mutlaka yola çıkartır. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır eğer o kişiye 5-6 aylık bir ömür vermişse. Ama o kişinin cehennemden kurtulması an meselesidir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişinin günahları örtüleceği için sevapları günahlarından daha fazla olan bir kişidir. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Ne yapmıştır? Hiçbir şey yapmamıştır. Ama gireceği yer mutlak olarak cennettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu cenneti kazandıktan sonra bütün gayretinizle onu elden kaçırmamaya çalışmanız lazım. Çünkü ruhunuz Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah-u Teala şeytanla aranızdaki koruyucu kalkanı, perdeyi kaldırır. Kaldırınca insan ve cin şeytanların devamlı telkinine maruz kalırsınız.
Hepsi sizi o ulaştığınız Allah'ın katından düşürmeye çalışır. Başarabilirler mi? Az kişi de olsa Allah'ın yolundan saptırmaları mümkündür. Bu tağutun insanların kalbindeki nurlardan onları karanlığa döndürmesidir. Allah Teala Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahum it-tagute yuhricunehum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, dileyen müminlerin dostudur. Allah onları zulmetten nura çıkarır. Yani onların kalpleri başlangıçta %100 kapkaranlık iken, %100'ü kapkaranlık iken, onları en az %51 nura ulaştırır. Aydınlıklar, nurlar karanlıkları aşar. Bu zulmetten nura çıkarmaktır. Ama koruyucu kalkan kalktıktan sonra şeytan ve avanesi o kişiye tekrar saldıracaklardır. Onu kandırmaya çalışacaklardır. Çok akıllı, çok zeki olan bu korkunç mahluk, bütün insanları yoldan çıkarmak için elinden gelen bütün gayreti harcayacaktır. İnsanların belki küçük bir kısmı, ama vuslattan sonra geri dönen, başlangıç noktasına geri dönen çok insan vardır. Bu çok dediğim, bize göre çok, yoksa insanların toplamına göre belki %1, belki %2. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bir Allah dostu size diyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah bulasınız. Allah sizi kendisine ulaştırsın. Üçüncü kat cennetin sahibi kılsın. Dünya saadetinde yarısını size bağışlasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki, kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a milaki olmayı kerih görürse Allah da o kişiyi kerih görür. O kişinin kendisine ulaşmasını istemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olun, Allah'ı sevin, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin, günahlarınızı örtsün ve sizi üçüncü kat cennetine ulaştırsın, dünya saadetinin de yarısını size teslim etsin. Öyleyse Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa siz neden size düşeni yapmıyorsunuz? Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'ya bir şeyler borçlu değil misiniz? Bu dünyada yaşıyorsanız eğer, bunun bir bedeli olmalı. Bu kadar kolay bir sebeple Allah'ın cennetine ulaşabilmek, Allah'ın çok büyük bir hediyesi, mükafatı, ihsanı, nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Karte.
1: Al-Fatiha mit As-Salawat. Ich will da nicht mehr

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha hepimiz birlikteyiz. Allah Teala, biz ve sizler. Sizlere bugün Allah'ın adaletinden bahsetmek istiyorum. Dünyada Allah'ın adaletinin mevcut olmadığı söyleniyor. Madalyonun bir tarafından bakıldığı zaman gerçekten öyle gibi görünür. Çünkü herkes dilediğini yapmakta, hesaba çekilmesi mutlak olmak üzere serbest bırakılmıştır Allah-u Teala tarafından. Ama bu olay, insanların serbest olması, dedikleri gibi zulmetmeleri, Allah'ın adaletinin yok olduğunu gösteriyor diyenlere ibret olmak üzere bu konuşmayı yapmak istiyoruz. Allah-u Teala bu dünyada da adaleti mutlak olarak gerçekleştirir. Hangi açıdan bakarsanız bakın, mutlak olarak adaletin gerçekleştiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, çünkü Allah Teala iki isim kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. El-Hak. Bir de enfsi olan bu müessese, kişisel olan hakkın Allah-u Teala tarafından devamlı korunduğunu gösterir. Bir de hukuk müessesesi var. O afakidir. Onu da el-adl esması ifade eder. Allah'ın adaletinin sahibi olduğunu en kesin şekilde gösterir. Adalet enfüsü değildir, afakidir. İnsanlar arasında haklıyı haksızdan ayıran standartların konulmasını ifade eder. Öyleyse Allah bu dünyada adaleti sağlamaz. Bu dünyadayken insanlar Allah'ın adaletiyle karşı karşıya kalmazlar diyenlerin ne kadar yanıldıklarını sizlere anlatmak için buradayız. Sevgili kardeşlerim, insanlar serbest davranışların sahibi olarak yaratılmışlardır. Herkes hür bir cüz'i iradenin sahibidir. Herkesin irade-i cüz'iyesi, kendisine ait olan iradesi, her dilediğini yapmak konusunda o kişiyi imkanlı kılar. Başkalarına zarar vermek de bu konunun içine girer. Bir insan kendi iradesiyle olan davranış

kişisel iradesini kullanma yetkisini vermiştir. Ama hakkın ve adaletin sahibi olan Allah'ın her an müdahalesi söz konusudur. Allah müdahale etmez diyenler bakalım bu anlattıklarımızdan sonra ne düşünecekler? Allah'ın müdahalesi ne tarzda bir müdahaledir? Evvela onu görelim. Allah-u Teala'nın bir ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Allah'ı seri'ül hisab. Allah hesabı seri olarak yani derhal görendir. Buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın el-adl esması kişisel iradelerin çatıştığı yerde mutlaka devreye girer. El-Hak esması kişilerin ayrı ayrı kendilerine alakadar eden bir dizaynda tecelli eder. El-Adl esması ise kimle kim arasında bir adaletsizlik müessesesi oluşmuşsa onların ikisini birden ihata eder. Öyleyse Allah-u Teala hakkın koruyucusudur, adaletin temsilcisidir ve tahakkuk ettiricisidir. İyi ama insanlar dünya kadar kötülük ediyorlar, onlara Allah ceza vermiyor. Öyle mi zannediyorsunuz? Sevgili din adamları, öyle mi zannediyorsunuz? Hadi bakalım Allah-u Teala ne yapıyor? Birisi bir başkasına bir kötülük etti. Diyelim ki basit bir misal verelim, bir tokat attı. Böyle bir tokatı atan kişi, o attığı tokat Allah'ın emrindeki mizanda kaç derecelik bir kayıp ifade ediyorsa, tokatın şiddetine göre o kadar derece o kişinin amel defterinin sol tarafına kırmızı rakamlarla mutlak olarak yazılır. Allah hesabı görmüştür bile. Ne olmuştur? Kişi karşısındakine bir haksızlık etmiştir. Haksızlığın karşısında ona eşit olan bir miktar dereceyi kaybetmiştir. Böylece kişinin, tokatı atan kişinin ameliyle, yaptığı işlemle kaybettiği derece eşitliği sağlamıştır. Sıfıra sıfır, elde var sıfır oluşmuştur. Şimdi kendisine haksızlık eden kişiye ulaşalım. Haksızlık edilen kişi bir tokat yemiştir. Bu bir haksızlıktır. Adalet müessesesi yara almıştır. Allah-u Teala'nın seri'ül hesap standartları derhal harekete geçmiştir. O kişinin amel defterinin sağ tarafına, kazançhanesine, yeşil rakamlarla sevaphanesine aynı miktarda derece kaydedilmiştir. O kişi bir tokat yemiştir, buna karşılık o tokata eşit olan bir dereceyi kazanmıştır. Dikkat edin, bir insanı cennete veya cehenneme götürecek olan derecat sistemi Allah'ın katında asıldır. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onların gideceği yer cennettir. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onların gideceği yer, ebediyen kalacağı yer cehennemdir. Öyleyse cennete gidenler de ebediyen cennette kalacaklardır. Cehenneme gidenler de ebediyen cehennemde kalacaklardır. 29 ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Çıkılacağına dair bir işaret hiçbir ayette mevcut değil. Aynı gün kıyamet günü çıkılması konusunda Allah-u Teala'nın bir işareti var. Meryem suresinin 73. ayet-i kerimesinde cehenneme girenlerden cennete gidecek olanların oradan ayrılacağı, Allah-u Teala tarafından alınacağı ifade ediliyor. Cehennemde cezasını çektikten sonra değil, o gün kıyamet günü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne oldu? Verdiğimiz

Misalde taraflardan biri bir tokat attı, eşit miktarda derecat kaybetti. Tokatı attığı zaman ne oldu? Hak müessesesi yara aldı. Taraflardan biri bir başkası tarafından zarar gördü. Ne olması lazım? Hakkın iade edilmesi lazım. Allah-u Teala'nın el adl esması devreye derhal girer. Derhal o kişi yaptığı kötü davranışın karşılığı olan derecatı kaybeder. Kötülüğü yaptığı kişinin ise amel defterine onun kaybettiği derecat aynen kaydedilir. Allah'ın sonsuz olaylar dizisini muhtevasına alan mizanı en ufak bir yanlışlık yapmadan kişilerin amel defterlerine anında bunu kaydedecek olan bir özelliğin sahibidir. Öyleyse adalet aynı anda gerçekleşti. Ama insanları hesaba katmadık. Ola ki tokadı yiyen kişi bunu bir izzet-i nefis meselesi yaptı ve de derecatı kazanmasına rağmen onu işgale almayarak hayır dedi, ben intikam almak istiyorum. Diyelim ki davası kabul edildi. Kur'an-ı Kerim'deki kısas sistemi uygulandı. O da karşısındakine bir tokat attı. Başlangıçta olaya karşılık derecat kaybı tokat atan için, olaya karşılık derecat kazancı tokat yiyen kişi için vardı. Olayla kazanılan veya kaybedilen derece dengeyi sağlıyordu, sıfırlıyordu olayı. Ama kısas tahakkuk ettiği zaman, tokat sahibine iade edildiği zaman, tokat atana bir tokat atıldığı zaman, olay yeni bir veça arz eder. Bu sefer tokatı önce yemiş olan kişi karşı tarafa tokat attığı için aynı miktarda derecat kaybeder. Tokatı ilk atan kişi ise bir tokat yediği için kendisine atılan tokatın derecesi kadar derecat kazanır ve yeni bir eşitlik oluşur amel defterlerinde ve dünya olaylarında. İki taraf da eşittir. Hem olaylar cephesinde eşittir. Taraflardan biri bir tokat atmış, bir tokat yemiştir. Taraflardan ikincisi bir tokat yemiş, bir tokat atmıştır. Her ikisi de birer tokat yemiş, birer tokat atmıştır. Öyleyse olaylar arasında kesinlikle Allah'ın adaleti teşekkür etmiştir. Gelelim derecelere. İlk tokatı atan tokatı attığı zaman derecat kaybetmiştir. Tokatı yiyen kişi de derecatı kazanmıştır. Ama ikinci tokat vücuda geldiği zaman tokatı yiyen taraf kaybettiği derecat kadar derecat kazanmıştır. Tokatı atan taraf da kaybettiği derecat kadar derecat kazanmıştır. Öyleyse burada hem olayların eşitliği var. Taraflardan biri tokat yedi, diğeri de yedi. Hem de derecat eşitliği var. Tokatı atan da kaybettiği derecat kadar derecat kazandı. Dereceler sıfırlandı. Tokatı yiyen de tokatı sonradan attığı için kaybettiği derecat kadar derecat kazandı. Dereceler sistemi de eşitliğe kavuştu. Yani hem olaylar cephesinde adalet tesis etti. Bir kişi hem tokat yedi hem de aynı miktar, aynı şiddette bir tokatı attı. İkincisi de bir tokat attı, aynı şiddette bir tokatı yedi. Olaylar eşit, sıfıra sıfır, elde var sıfır. Dereceler eşit, her iki tarafında kazandığı derecelere kaybettiği dereceler birbirine eşit, sıfıra sıfır, elde var sıfır. Öyleyse Allah'ın adaleti Allahü Seriyyül Hisab ayeti kerimesi gereğince anında teşekkür eder, olay tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki
Allah-u Teala'nın dizaynı aynı anda adaleti mutlak olarak sağlar. Adalet aynı anda tahakkuk eder. Aynı anda yerine getirilir. Hiç vakit geçirmeden. İşte bu dereceler konusunda size bir kısa söylemek istiyorum. Merkez Efendi ve Sümbül Efendi'yi hepiniz duymuşsunuzdur. Merkez Efendi, Sümbül Efendi'nin sonradan damadı olmuştur. Ama onun talebesidir. Sümbül Efendi'nin dergahına ayak basıyor, bir kenarda oturuyor, dinliyor, sessiz ve sakin, her şeyi hafızasına ve kalbine nakşediyor ve tasavvufu yaşamaya başlıyor. Sümbül Efendi ihtiyarlamıştır. Artık bu dünyadan geçeceği günlere yaklaşmıştır. Öğrencilerine diyor ki, hepiniz dergâhtan ayrılın, İstanbul'un içine dağılın. Mahkemelere gidin, vatakanalara gidin, insanların neler yaptığına şahit olun, bütün adaletsizlikleri gelin, bana söyleyin. Bu konuda en başarılı olanınız benim postuma sahip olacaktır, ben öldükten sonra yerime geçecektir diyor. Herkes dağılıyor İstanbul'a. Mahkemeleri dolaşıyorlar, hapishaneleri dolaşıyorlar, meyhaneleri dolaşıyorlar, kötü insanların bulunduğu yerlere gidiyorlar ve notlarını alıp dönüyorlar. O akşam toplantıda Sümbül Efendi diyor ki, hadi bakalım şimdi gördüklerinizi anlatmaya başlayın. Herkes hangi konuda adaletsizlik görmüşse onları anlatıyor. Nasıl birisinden nelerin çalındığını, birisinin öldürüldüğünü, birisinin çok fena dayak yediğini teker teker anlatıyorlar. Adaletsizlikler birer birer Sümbül Efendi'ye arz ediliyor. Talebelerin hepsi bir şeyler söylüyor. Bir kişi sessiz. O sessiz olan öğrencisine Sümbül Efendi soruyor. Evladım diyor, hiçbir şey söylemedin. Sen diyor yoksa gitmedin mi? Gidişinden haberi var tabii. Diyor ki, sonradan Merkez Efendi ismini alacak olan o delikanlı, Efendimiz diyor, ben de gittim. Onların gezdiği her yeri ben de gezdim. Ama diyor, bir adaletsizlik göremedim. Her şey merkezindeydi. Acaba ne demek istiyor? Sonradan bu her şey merkezinde sözü üzerine adı Merkez Efendi olacak olan ve Sümbül Efendi'nin rahmetli oluşundan sonra onun postuna oturacak olan ne demek istiyor acaba? Allah'ın hesabı seri gördüğünden bahsediyor. Allah'ın seri hesap diyor. Ve bütün hesaplar görülmüştü diyor. Adaletsizlik diye bir şey kalmamıştı diyor. Sonra bizim sizlere demin anlattığımız olayı anlatıyor. Her olayda Allah-u Teala'nın zulüm yapan taraftan tarafa kiramen katibe melekleri tarafından negatif dereceler yazdırıldığı, kendisine zulüm yapılanınsa o kadar pozitif derecat kazandığı, olayla derecatın birbirini anında karşılaması hesabıyla hesabın sıfırlandığını, Allah'ın hesabı hemen gördüğünü, bu sebeple merkezden aynı uzaklıkta olan negatif ve pozitif kutupların eşit mesafede olması hesabıyla eşitliğin sağlandığını söylüyor. Allah hesabı çabuk görüyor. Ama acaba Allah'ın adaleti bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil sevgili kardeşlerim. Daha ötesi de var. Akıllarını kullanmayanlara azap ederiz diyor. Günah işleyenlere azap ederiz diyor Allah-u Teala.
zalimlere azap ederiz diyor Allah Teala. Bu azabı sadece cehennem azabı zannetmeyin. Daha oraya gelmedik. Kim başka birisine bir kötülük ika ederse, aynı o kötülüğün seviyesinde bir azabı Allah Teala o kişiye mutlaka tattırır. İnsanlar buna vicdan azabı derler. Aslında Allah Teala'nın o kişiye, o kişinin fizik bedeninde tatbikata geçirdiği bir cezalandırmadır bu. Azap vermedir. Allah o kişiye yaptığı her kötü davranışın arkasından azap eder. Yeter mi? O kötülükle aynı seviyede bir azap mutlaka o kişi tarafından yaşanır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ruh da nefse huzursuzluk verir, sıkıntı verir. Nefs de sıkılır, fizik vücutta azap edilen bir fizik vücut olarak, fizik vücut olarak sıkıntı duyar, huzursuzluğu yaşar. Öyleyse kişinin başka birisine yaptığı bir zulüm hem fizik vücuduna ödetiliyor, aynı seviyede bir huzursuzluk, bir azap edilmek suretiyle, hem de nefse ödettiriliyor. Nefse sıkıntı vermek suretiyle huzursuzluğu yaşıyor kişi iki defa. Öyleyse burada Allah-u Teala açısından olay sadece amel defterindeki dereceleri halletmekle kalmıyor. Allah-u Teala bir kişinin azap verdiği kişi ne kadar bir kişinin kendisine zulmettiği kişi ne kadar huzursuzluğu yaşamışsa, üzülmüşse aynı miktardaki üzüntüyü Allah da o kişiyi yaşatır. Öyleyse azap açısından eşitlik sağlanmaktan başka Allah Teala zülintikam diyor kendisi için. İntikamın sahibidir diyor. Ve ruhu nefsi huzursuz etmekle, sıkıntı vermekle vazifeli kıldığı için Allah Teala bir de o kişiden o günahı işlemiş olan başkasına zulmetmiş olan kişiden Allah Teala ruhu devreye sokmak suretiyle bir de intikam alıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah kötülerin yanında değildir. Allah kötülerin karşısındadır. Allah masumlardan yanıdır. Allah zulmedilenlerden yanıdır. Zulüm görenlerden yanıdır. Yani Kur'an'daki tarifle mazlumlardan, zulüm görmüşlerden yanıdır. Öyleyse sadece amel defteri üzerinde olaylara karşılık derecat vermekle, her şeyin merkezinde olması orada bitmiyor iş. Her şey merkezinde, her olayın karşısında o kişinin kaybettiği derecatla zulmü sıfırlanıyor. Ama onunla kalmıyor Allah Teala. O kişiye vicdan azabı denen bir azabı mutlaka tattırıyor. O kişi zulmünün karşılığını üzüntü duyarak ödedikten başka o kişinin nefsi de ruh tarafından sıkıntı verilmek suretiyle rahatsız ediliyor. Öyleyse Allah-u Teala hiçbir kötülüğü karşılıksız bırakmıyor. Ve dereceler açısından baktığımız zaman sıfıra sıfır elde var. Sıfır olayıyla karşı karşıyayız. Eğer olayla dereceyi karşılaştırırsak gene o olayın mizandaki derecesiyle tam karşılığı söz konusu olduğu için orada da sıfır, sıfır, sıfıra sıfır elde var, sıfır olayı var. Ama bunun ötesinde de Allah Teala mazlumlardan yana olduğu için zalimi hem kendisi cezalandırıyor
kişinin fizik vücuduna azap ediyor, hem de o kişinin nefsine ruhun huzursuzluk vermesini, o kişinin nefsini huzursuz kılmasını oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki bu dünyada zulüm yapan, cezasız kalır zannedenler kesin şekilde aldanıyorlar. Allah Teala onları bu dünyada da cezalandırıyor. Yeter mi? Yetmez. Bu ceza müessesesinin kabirdeki kesimi de var. Kabirde kişinin bütün hayat filmi gözünün önünden geçiriliyor. Zaten kim bir ölüm tehlikesi atlatmışsa o bunu yaşamıştır. Mutlaka gözünün önünden bütün hayatı birkaç saniye içinde geçer. Çok hızlı bir şekilde hayatının binlerce bölümü o kişinin gözünün önünden geçer. Ve kişi öldüğü zaman hayat filmi ona gösterilir ve karşılığında da mutlu olan, yani o kişinin hayır yaptığı yerlerde kişi mutlu kılınır. Başkalarına zulmettiği yerlerde de ona gene orada azap edilir. Öyleyse kişi başkasına yaptığı kötülükler kadar mutlaka azaba uğrayacaktır kabirde. Allah Teala bu konuya öldüğünüz zaman Allah size yaptıklarınızı gösterecektir diyor. O gösterme oradaki melekler vasıtasıyla gerçekleşir ve kişiye hayat filmi gösterilir ve her zulmünde o kişiye azap edilir. Kısa süreli bir olaydır ama kişi mutlaka yaptıklarının karşılığını kabirde de öder. Eğer başkalarını iyilik ettiyse mutluluğu orada da yaşar. Her ikisinin de karşılığı kabirde kişiye ödetilir. Hem yaptığı kötülüklerin karşılığı hem yaptığı güzel davranışların karşılığı. Olay burada da bitmez. O kişi eğer zalim bir insansa Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi zalimler sınıfında mütalaa ediliyor. O kişi cehenneme girecek ve ebediyen kalacaktır. Ve cehennemde o kişi sonsuz bir zaman parçasında hep azap edilecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insanların davranış biçimleri ve bu dünyadaki olayları yaşamaları üç ayrı şekil gösteriyor. Allah Teala şöyle söylüyor. Allah Teala'nın yolunda üç ayrı tür davranış biçimi söz konusu. Birinci grupta olanlar henüz rüştlerini ispat etmemiş olanlar. İkinci grupta olanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmış ama daimi zikre ulaşamamış olanlar. Üçüncü grupta olanlar daimi zikirde olanlar. İşte bu üç olayı anlatan bir dizayn Allah Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'e konulmuş. Günahları olan kişinin günahlarının karşılığı
ona ödettirilir. O kişi nefsinin tesiriyle hareket edecektir. Ve mutlaka nefsin sahibi olan kişi kısas isteyecektir. Ruhunu alalaştırdıktan sonra fizik vücudunu teslim eden veya o noktaya yaklaşan bir kişi içinse farklı bir davranış biçimi söz konusudur. O intikam almayı istemeyecektir. Ama iradesini de Allah-u Teala'ya teslim eden bir kişi için daha farklı bir davranış söz konusudur. Allah-u Teala birincisi için kısas sizden evvelki kavimlere yazıldığı gibi size de yazıldı diyor. İkinci grup için ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. Üçüncü grup içinse onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir diyor. Bir delikanlı tasavvufa yeni girmiş. Efendisi ona diyor ki evladım aşağıki kata in dergâhta. Orada merdivenin tam karşısına gelen bir kapı var. Oradan içeriye gir. Orada şu anda Kur'an-ı Kerim okumakta olan birisini göreceksin. O kişinin ensesine bir tokat at ve neticeyi gel bana bildir. Delikanlı gidiyor. Orada gerçekten o sırada Kur'an okumakta olan birisi var. Onun ensesine bir tane tokat atıyor. Adam tokatı yer yemez kalkıyor yerinden. O da bizim delikanlının ensesine bir tane tokat atıyor. Delikanlı ensesini ovuştura ovuştura gidiyor. Anlatıyor durumu. Ben ona tokat attım. O da bana bir tokat attı diyor. Tamam evladım diyor. Böyle olması lazımdı. Şimdi diyor gene merdivenden aşağı ineceksin. Merdivenin diyor sol tarafında bir kapı var. Tam karşısındaki kapı değil, onun sol tarafındaki diğer kapıya gideceksin diyor. Oradan içeri gir. Orada da birisini göreceksin diyor. Şu anda Kur'an okuyor. Onun da diyor ensesine bir tokat at ve bana neticeyi bildir. Delikanlı gidiyor. Bir tokat da onun ensesine vuruyor. Ondan sonra da geri çekilip bekliyor. Tokat ensesine gelecek diye. O kişi bakmış tokat yedikten sonra bizim delikanlıya. Sonra gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış. Göz kırpmış. Ondan sonra okumasına devam. Bizimkine tokat filan atmamış. Bizim oğlan beklemiş beklemiş tokat gelmiyor. Anlamış ki tokat gelmeyecek. Çıkmış kapıdan. Anlatmış durumu. Bu sefer de demiş böyle oldu demiş. Bana tokat atmadı. Tamam yavrum demiş. Böyle olması lazımdı. Şimdi demiş onun da daha solunda bir başka kapı var. Ona git demiş. Ve oraya gitmiş delikanlı. Bakmış gene birisi okuyor Kur'an-ı Kerim'i. Gitmiş onun da ensesine bir tane tokat patlatmış. Ve adam yerinden kalkmış. Bizim kenara çekilip beklemekte olan delikanlıya doğru iyice yaklaşmış. Bizimki bekliyor. Ha tokat geliyor ensesine. Ha gelecek. O zat daha yaşlı birisi. Diyor ki yavrum diyor benim enseme tokat attın. Hay Allah senden razı olsun diyor. Ben diyor mutlaka sana diyor bu tokatı atman için zemin hazırlayan bir yanlış davranışta bulunmuş olmalıyım diyor. Eğer diyor öyleyse bana diyor söyler misin Allah-u Teala'nın huzurunda ne yaptığımı? Bunu söylemekten muradım diyor
senden intikam almak değil diyor. Allah'ın huzurunda diyor, senden af dilemek istiyorum diyor yaptığım hata sebebiyle. Söylesen de diliyorum diyor. Allah'ın huzurunda senden af diliyorum sana karşı yaptığım hata dolayısıyla. Bu tokata hak etmiş olduğumu kabul ediyorum diyor. Eğer diyor yapmadıysam gene diyor ben senden Allah'ın huzurunda af diliyorum. Şunun için diyor. Senin elin benim enseme vurduğu zaman diyor. Ensem mutlaka elini acıtmıştır diyor. Onun için diyor senden Allah'ın huzurunda af diliyorum. Ama diyor yetmez. Artık sen diyor bir dost kazandın diyor. Bu dergaha geldiğine göre bu dergahın malı oldun. Ve diyor nerede bir problemin olursa mutlaka bana ulaş. Senin problemini çözmek için ikimiz beraber hareket edelim. Mutlaka başarırız diyor. Ama diyor bil ki her zaman senin yanında bugünden itibaren sana yardım edecek olan, her şart içinde sana yardım edecek olan bir dostum var artık diyor. Allah Teala Fussilet suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde şöyle söylüyor. Onlar ki diyor Allah'a teslim olduklarını söyleyerek Allah'a davet ederler. Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç salihatla, hasenatla, seyyiat, kötülük bir olur mu? Onlar kötülüğe iyilikle mukabele ederler diyor. Siz de kötülüğe iyilikle mukabele edin. Ve kötülüğe iyilikle mukabele etmek hassasının sahipleri, Hazrül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, üç grup insan gördüğünüz davranış biçimleri itibariyle, birincisi tokatı yiyor ve kalkıyor karşısındakinin ensesine, o da bir tokat atıyor. Çünkü ayet-i kerime öyle. Kısas sizden öncekilere olduğu gibi sizin de üzerinize farz kılındı. Sizin de üzerinize yazıldı. O kişi henüz ruhunu Allah'a ulaştırmamış seviyede olan birisi ve kendisine bir kötülük edildiği anda intikam hissiyle yanıyor, mutlaka intikamını almak istiyor ve intikamını alıyor kısas uygulamak suretiyle. Nefsinin afetleri henüz yarı yarıya bile olmamış. Allah Teala bu ayeti söyledikten sonra kısas sizden evvelkinin üzerine yazıldığı gibi sizin de üzerinize yazıldığı ifadesini kullandıktan sonra Allah Teala buyuruyor ki ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. İşte ikinci kişinin yaptığı şey affetmek. Ensesine bir tokat atıldığını hissediyor, tokatın acısını yaşıyor. Ondan sonra aklına şimşek gibi bu ayeti kerime geliyor o kişinin. Hayır diyor, o bana tokat atabilir ama ben ona atmayacağım. Yukarıya bakıyor, Allah Teala'ya bir göz kırpıyor, anladım diyor, beni imtihan ediyorsun diyor. Acaba gerçekten barajı aşabildim mi? Bana yapılan kötülüğe ben de kötülükle mi mukabele edeceğim, nefsime tabi olacak mıyım? Hayır diyor, olmuyorum diyor. İntikam almayacağım ondan diyor, kısas yapmayacağım diyor. İntikam almayı istemiyorum diyor. Daha üstün bir noktada ve kendisine yapılan bir olay ona derecat kazandırıyor. Ama kazandığı derecatı geriye iade etmiyor. Nefsine tabi olmuyor. Öyleyse kısas
müessesesi Kur'an-ı Kerim'in için konmuştur. Nefsine tabi olan insanların intikamlarını alabilmesi için konmuştur. Cevaz vermiştir Allah-u Teala hukuk açısından. Evet, birisi bir başkasını öldürdüğü zaman, öldürülen kişinin kardeşi haksız yere öldürülmüşse, öldürülen kişinin kardeşi, amcası, akrabası, babası o diğer kişiyi öldürebilir. Böyle bir yetki Kur'an-ı Kerim'de konulmuş. Mümine karşı müminin öldürülmesi, mümin olmayana karşı mümin olmayanın öldürülmesi müminlerin üzerine Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tarafından yazılmış. Yani kişi dilerse, bunu gerçekleştirirse Allah katında sorumluluğu olmaz. Dünya üzerinde mutlaka mahkemeye çıkıp hesap görülür. Ayrı bir konu. Sevgili kardeşlerim, giriyoruz üçüncü kişiye. Üçüncü kişi öyle birisi ki daimi zikre ulaşmış. O da irşat makamının sahibi olmuş ve kendi mürşidinin bulunduğu dergahta halen. Emir geldiği zaman oradan ayrılıp başka bir dergah kurmak üzere kendisi de irşat makamının sahibi kılınmış Allah-u Teala tarafından. O kişi için intikam almak meselesi kesinlikle söz konusu olmadığı gibi kendisine kötülük eden kişiye yardım etmek de üzerine vazifedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah-u Teala teraziye üç ayrı açıdan kefe koymuş. Birinciler, nefslerine tabi olanlar. İkinciler, yarıdan öteye geçip de nefslerin intikam duygularını gemleyebilenler. Üçüncülerse kötülüğe, iyilikle mukabele edenler. Derecat açısından meselelere baktığımız zaman birincide, delikanlının girdiği birinci kişide ona bir tokat atmakla derecat kaybediyor. Karşı taraftan da derecat alıyor. Eğer bir emir üzere olmasaydı olay bu şekilde gerçekleşecekti. Gene eğer o emri alarak yapmasaydı bu işlemi, ikinci kişiye attığı tokat sebebiyle derecat kaybedecekti. İkinci kişi ona cevap vermediği için derecatı kazanmış olacaktı. Tokatı atan derecat kaybedecek. Fiille kaybedilen derecat eşitlenecekti. Tokatı yiyen için de, yiyen kişi için de yediği tokat sebebiyle derecat kazanacaktı. Kendisine karşı yapılan haksız fiile karşılık onun o seviyede bir derecatı kazandığı için fiille derecat eşit olacaktı. Hem tokat atan da hem de tokatı yiyen de. Ve üçüncüye gelince tokatı yemesine rağmen karşı kişiye tokat atmak yerine dost elini uzatan, hatta ondan ensem senin elini acıtmıştır diye özür dileyen, hatasını öğrenmek isteyen kişi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında biz için söz konusu olan şey, Allah'ın bir adalet terazisinin her zaman mevcut olduğunu bilmenizdir. Öyleyse Allah Teala zulme müsaade eder. Adaleti oradadır, kıyamet günüdür diyenler için
Bu söz geçerli değil sevgili kardeşlerim. Orada değil, burada, dünya üzerinde hiçbir kötülüğün sahibine Allah kötülüğü onun yanında bırakmak gibi bir açık kapı bırakmamıştır. Kötülük yapan mutlaka cezalandırılır. Hem de kaç kat olarak cezalandırılır. Amel defterinde derecat kaybeder. Derecat kaybettiği anda fiiliyle kaybettiği derecat eşitlenmiştir. Ama Allah Teala bununla kalmaz. O kişiyi mutlaka azaplandırır. Bu kötülüğü yapan kişi mutlaka vicdan azabı duyar. Aynı zamanda ruhta nefse azap eder. Yani onu sıkıntılı kılar. Ona sıkıntı verir. Öyleyse zalimin cezası artan bir ceza sistemi eşitlik formülünün ötesine geçiyor. Mükafat da öyle. Kim bir iyilik yaparsa o yaptığı iyilik kadar derecat kazanır. Yetmez, Allah Teala onun içine ferahlık verir. O kişiyi huzurlu kılar. Yetmez, ruh da nefsi huzurlu kılar. Mutlu kılar. Allah fizik vücudu mutlu kılıyor, huzurlu kılıyor. Fizik vücudun içine ferahlık veriyor, huzur veriyor. Ruh da nefsi huzurlu kılıyor. Yaptığı her güzel davranışın arkasından. Öyleyse sevgili kardeşlerim, amel defterindeki karşılığın ötesinde Allah Teala'nın ilahi adaleti söz konusu. Unutmayın, burada, bu dünya üzerinde işlem, negatif işlem tamam olduğu anda, zulüm oluştuğu anda o olay sıfırlanır Allah Teala'nın indinde. Burada Allah'ın formülü uygulanır. Üstelik de zülintikam olan Allah Teala o kişiye iki kat azap vermek suretiyle bu dünyada da onu cezalandırır. Öyleyse hiç kimsenin zulmü yanına kalmaz. Kaldı ki zulmün sahipleri, ki onlar Allah'ın yoluna zaten girmeyenlerdir, Allah'a ulaşmayı dinlemeyenlerdir. Onlar için kıyametten sonra sonsuz bir cehennem azabı söz konusudur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Adalet burada da farklı bir şekilde dizayn ediliyor. Sıfır noktasından dünya sıfır noktasını ifade eder. Yedi kat gökyüzü yukarıdadır. Yedi kat yerler aşağıdadır. Yedi kat yerlerin melekutu, yedi kat cehennemin muhtevasını taşır. İnsanların hayatları boyunca işledikleri suçlardan kazandıkları negatif dereceler itibariyle yaptıklarının Kur'an'daki karşılıkları dizaynında eksi bir numaralı cehennem aşağı doğru inen birinci kat, zemin kattan bir kat aşağısı. Eksi iki numaralı cehennem, eksi üç, dört, beş, altı, yedi numaralı cehenneme kadar insanlar yaptıklarının karşılığını, bedelini ödemek üzere cehenneme girerler. Ve bu dünyada yaptıkları o suçlarının karşılığını bütün ömürleri boyunca ayrıca öderler. Bu dünyada sıfırlanan olayların bedeli orada zalime kat kat ödetilmiş olur. Her eksi numarası çoğalan cehennem aşağı doğru inen bir cehennem katıdır. Gay kuyusu denen azapların en büyüğünü ifade eden cehennemse yedinci kat cehennemdir. Orası şeytanla ilişki kurup da
bu dünyada insanların üzerine cinleri saldırtanların, insanlara büyü yapanların gidecekleri en alt kattaki cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın adalet mekanizmasından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Allah'ın adaleti bu dünyada derhal anında teşekkür eder. Cehennemde ayrı bir ceza söz konusudur. Ondan evvel kabirde ayrı bir ceza söz konusudur. Veya cennette mükafatlandırma söz konusudur. Kabirde mükafatlandırma söz konusudur. Bu dünya hayatında da her olayın arkasından insanın Allah Teala tarafından mutlu kılınması, huzur verilmesi, ona mutluluğu yaşatması Allah Teala'nın söz konusudur. Veya yaptığı her kötü davranışın arkasından huzursuzluğu yaşatması söz konusudur. Mutsuzluğu yaşatması söz konusudur. Öyleyse Allah'ın adaleti bu dünyada da geçerlidir. Bir, kabirde de geçerlidir. İki, cennet veya cehennemde de geçerlidir. Üç, adalet bütün boyutlarıyla Allah'ın el-adl esmasının gereği olarak bu dünyada vardır. Kabirde de vardır. Cennet veya cehennemde de vardır. Öyleyse ümit ederiz ki artık onlar da öğrenmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bizlere nasip ettiği bu zaman parçasını Allah'ın adaleti açısından değerlendirmeyi Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. El-Fatiha ve as-salavat.

Bütün mutluluklar, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu sizlerin olsun sevgili kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz bir zikir sohbetinde. Konumuz davranış biçimleri. Öyleyse davranış biçimleri, yani yaşantımızı en güzele döndürecek olan şey davranışlarımızın doğru davranışlar olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerimizde siz bir taraftınız, Allah da ikinci taraf. Bir de diğer insanlar var, sizin dışınızdaki insanlar. Onlar da taraflardan birini oluşturuyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya dikkatle bakın. Siz ve başkaları, biz bir bütün oluşturursunuz. Sizden başkalarına ulaşan her şey aynı boyutlarda tekrar size geri döner. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu bapta muhtevayı gerçekleştirebilmek mutluluğu yaşayabilmek demektir. Öyleyse mutluluğu yaşamak, davranış biçimlerinize göstereceğiniz özel dikkat ve ihtimamı ifade eder. Unutmayın, kim Allah Teala tarafından yaratıldıysa, yaratılan her insan bu dünyada yaşamak hakkının sahibidir. O hakkını dilediği gibi kullanmak imkanının da sahibidir. Allah Teala kişisel iradeye engel koymuyor. Nasıl istersen öyle davranabilirsin diyor. Ama her yaptığının hesabını Mahkeme-i Kübra'da mutlaka vereceksin diyor. Kanun böyle. Öyleyse Mahkeme-i Kübra dediğimiz zaman bir hakimin huzuruna çıkacağız da ona yaptıklarımız birer birer bize söylenecek ve biz de cevaplar mı vereceğiz? Hayır. Son derece basit ve kainatın en sağlam mahkemesi. Hayat filmimiz bize gösterilecek. Bize hiç görünmeyen kiramen katibin melekleri hayatımızın her saniyesini üç boyutlu olarak filme alırlar. Sesli bir film, üç boyutlu. Yetmez, ikinci bir film daha aynı anda alınır. Biz zamanın o dakikasında acaba ne düşünüyoruz? Fiillerimizle düşüncelerimiz arasındaki ilişki taammüdü ortaya koyar. Taammüd, Yani bilerek, isteyerek bir hedefe yönelmek, mesela bir suç işlemek veya bir güzelliği işlemek. İkisinde de kasıt unsuru vardır. Birinde bir güzelliği işlemek üzere bilerek, isteyerek harekete geçersiniz. Ötekisinde de bir kötülüğü işlemek üzere, bir günahı işlemek üzere. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda davranış biçimleriniz doğuşunuzdan ölümünüze kadar devamlı filme alınır. İşte bu film hayatınızın filmidir. Bu film daima ikilidir. Her saniye hem düşünceleriniz hem de davranış biçimleriniz beraberce filme alınırlar. Kiramen Katibin Melekleri düşüncelerinizi de görebilen, onları tespit edebilen bir özelliğin sahipleridir. Öyleyse o gün sadece hayat filminize bakacaksınız. Elinizdeki mizandan sizin her aksiyonunuzda, düşünce yapınızda, fiiliniz arasındaki ilişkilerin mizan adı verilen kainatın en gelişmiş bilgisayarıyla hata ihtimali olmayan bir dizayn içerisinde nasıl hayatınızın her saniyesine değer biçtiğini, pozitif ve negatif rakamları nasıl kazandığınızı siz de göreceksiniz. Hem düşünceniz orada yer alacak hem de tatbikatınız. Yani mizanın yanılmasını imkansız kılan bir vakayla karşı karşıyasınız. Neyi tasarlamışsanız onu gerçekleştirdiğiniz zaman, o gerçekleştirdiğiniz şey bir suçsa, bunun haklı olarak bir derecat kaybı olduğunu göreceksiniz ve size kıl kadar zulmedilmemiş olduğunu, yani yanlış bir derecatla değerlendirilmemiş olduğunu göreceksiniz. Düşüncenizdeki olayla vücuda getirdiğiniz fiil arasında ki irtibat, bunun düşüncelerinize hangi ölçüde dayalı olduğu konusu hepiniz için bir dizaynı oluşturur. Aralarındaki korelasyon gerçeğin habercisidir. Onun için kıyamet günü sizi özel bir mahkemeye falan çekmeyecekler. Mahkeme-i Kübra sadece hayat filminizi seyretmenizdir. A'dan Z'ye hayat filminiz size orada gösterilecektir. Hayat filminiz boyunca göreceksiniz ki size kıl kadar zulmedilmemiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o hayat filminiz neyi sağlar? Sizin cennet veya cehenneme gideceğinizi sağlar. Mahkeme-i Kübra'da bu olgunlaşır. Oysa ki sizin sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemeniz hali bile sizi cehennemden kurtaracak olan son derece basit ve kolay bir yöntemdir. Öyleyse Allah'ın dostlarının bir cehennem korkusu olamaz. Onlar, yani sizler sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cenneti hak etmiş olanlarsınız. Kim dilerse Allah onu mutlaka cennetine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, insanlar sosyal mahluklar olarak yaratılmış, yani başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde olan insanlar. Hepiniz öylesiniz. Hepiniz sosyal mahluklarsınız, insansınız. Öyleyse başka insanlarla olan davranış biçimlerinizde dikkat etmeniz lazım gelen şeyler nelerdir? İşte davranış biçimleri dizisi bunu tekrar tekrar sizlere anlatmak içindir. Davranış biçimlerinizde neye dikkat edeceksiniz? Nefsinizin ve şeytanın zebunu olmamaya. Buna dikkat edeceksiniz. Sonuçlardan neticeyi çok kolay çıkartabilirsiniz. Eğer sizin bir davranışınız başka birisini üzmüşse veya öfkelendirmişse veya kırmışsa siz şeytana ve nefsinizin bir

her etrafınızdaki kişinin yüzü sizin davranış biçimlerinizin aynasıdır. Söylediğiniz söz bir başkasının öfkelenmesine mi sebebiyet verdi? Yanlış yaptınız. Söylediğiniz söz bir başkasının öfkelenmesine değil de onun üzülmesine mi yol açtı? Öfke göstermeyen bir üzüntü de söz konusu olabilir. Kişinin davranış biçimlerinden derhal sezersiniz. O zaman gene yanlış yaptınız. Yani olması lazım geleni değil, Allah'ın emrinde olarak başka insanları mutlu kılmak için çalışmayı gerçekleştirmemişsiniz. Tam tersine şeytan ve nefsinizin bir afeti sizi bir yanlışa sürüklemiş. Sizi kullanmış iblis. Başka birinin kalbini kırmakta kullanmış. Arkasında başka birisi yok sevgili kardeşlerim. Hep siz varsınız. Etrafınızdaki insanların davranış biçimlerine dikkatle bakın. Ne kadar hazin bir tecellidir ki iki kişinin anlaşamaması halinde olaya seyirci olanlar mutlaka bir taraftan hissederler kendilerini. A ile B aralarında bir tartışma yapmışlarsa onları gören diyelim diğer 10 kişi bir kısmı A'nın tarafını tutacaktır, bir kısmı B'nin tarafını tutacaktır. Bu kavga eden kardeşlerimizin yaptığı iş ne kadar yanlışsa onlardan birinin tarafını tutan kişi de o kadar büyük bir yanlışlığın içerisindedir. Hiç kimseden yana olmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Hak'tan yana olacaksınız. Ve dizaynı tatbik ettiğiniz zaman hiç kimseden yana olmamakla neyi kastettiğimizi anlayacaksınız. Bir olay cereyan etmiştir. Siz ona şahit olmuşsunuzdur. Size göre A haklıdır, B haksızdır. Aynı olaya şahit olan bir başkasına göre B haklıdır, A haksızdır. Aslında hiç kimse %100 haklı, %100 haksız değildir. Olayların bir kısmında taraflardan biri haklı görünür, diğer kısmında diğeri haklı görünür ve herkes taraflardan birinin yanında ötekinin karşısında olmayı sanki kendilerine Allah-u Teala tarafından verilmiş bir vazife gibi düşünürler. İsteseler de istemeseler de taraf tutarlar. Dikkat edin. Taraf tutacaksınız. Nasıl tutacaksınız? Herkesin yaptığı hataları irdeleyip acaba ben bu kardeşimize bu yaptığı hatasında nasıl yardım etmeliyim veya etmeliydim ki o kardeşimiz bu hatayı yapmasın. Taraflardan biri için bunu düşündünüz. İkinci için de aynı şeyi düşüneceksiniz. Acaba ben bu kardeşimize ne yapmalıydım ki, nasıl bir davranış biçimi sergilemeliydim ki, o diğer kardeşimize verdiği o cevapta o kadar sert olmasaydı. Ne yaptınız? İkisinden de yana olmadınız, haktan yana oldunuz. Ama aslında aynı zamanda ikisinden yana da oldunuz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhteva içerisinde bir dizaynın var olduğunu zannediyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Acaba ne yapacaksınız?

insanların elinde olsa da güzel davranmanın gösterisinde bulunsalar, tartışma yapmakta olan insanların o tartışmayı bitirmeleri için herkesin harekete geçmesi bir sonuç ve sebep ilişkisi oluşturabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhteva içerisinde müdahale etmek veya etmemek herkese göre farklı bir dizayn oluşturur. Olaylar yaşanıyor. İnsanlar nefslerine tabi oluyorlar. Bir kişi bir diğerine kötü davranıyor. İkincisi de bu kötü davranışın tesiri altına giriyor. O da nefsine kapılıyor. O da karşı tarafa kötü davranıyor. Sizler de buna şahit oluyorsunuz. Bu şahit olmanın standartlarına dışarıdan bakıldığı zaman şu kesin bir gösterge olarak çıkıyor karşımıza. Mutlaka iki kişi arasındaki tartışmayı gören herkes taraflardan birine yakın, öbür tarafa uzak hissediyor kendisini. Yani sanki buna mecburmuş. Mutlaka taraflardan birini tutmak mecburiyetindeymiş. Bunun manasını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her anlaşmazlıkta iki taraftan bir tanesini tutarsanız, bunun manası ötekine karşı düşmanca bir düşüncenin içine girersiniz. Taraflardan birini tuttuğunuz an, taraflardan ikincisine karşısınız demektir. Yanlış sevgili kardeşlerim. Hiçbiriniz hiç kimse için taraf tutmayacaksınız. Göreviniz her iki tarafı da en iyiye ulaştırmak için gayret sarf etmektir. O kadar. Dikkat edin, niçin bunu sizden istediğimi anladınız mı? Taraflardan birini tuttuğunuz an bunun manası ikinci tarafa karşısınız demektir. Hayır, Allah-u Teala bunu istemiyor. Onlar sizin kardeşlerinizse, bizden birileri ise, Allah'ın yolunda olan insanlarsa, şunu bileceksiniz ki herkes bazen nefsinin öfke afetine kapılabilir. Kapılabilir ve yanlış şeyler yapabilir. Olabilir bunlar. Burada sizlere düşen şey, öfkelenen kişinin yatışmasını temin etmek olmalıdır. Siz karar verecek hakim mevkiinde değilsiniz. Taraflardan birisini karşınıza almanız, ona karşı olmanız sizin de nefsinizde davrandığınızın ifadesi değil mi? Öyleyse neyi yapacaksınız? Her buna benzer bir olayı yaşadığınız zaman şöyle düşüneceksiniz. Ben A ve B isimli iki kişi tartışırken A'nın yerinde olsaydım ne yapmalıydım? B'nin yerinde olsaydım ne yapmalıydım? İşte sevgili kardeşlerim, gördüğünüz sonuç anlaşmazlığa düşüp kavga eden iki kişinin birbirinden soğumasıdır, birbirine karşı kötü davranmasıdır. İki tarafın da arkasında nefsleri var. Her birinize düşen şey, taraflardan birinden yana olup da diğerine karşı olmak, asla bu tarzda bir davranışın içinde olmamalısınız. İki taraf da sizin dostunuzdur. İki taraf da bu öfke furyasına girdikleri için sadece yardıma muhtaç iki tane insan var karşınızda. Öfke denilen
Şeytanın her zaman kullandığı vasıtayı yutmuş olan ve o anda hissiyatına mağlup olan ve karşı tarafa kötü davranmakla bu öfkeyi gidermeye çalışan iki zavallı var karşınızda. Öyleyse ne A'dan yana ne B'den yana olacaksınız, ikisinden yana olacaksınız. Bunun manası haktan yana olmaktır. Yani A hatayı yapmışsa ona hatasını anlatacaksınız. Hiçbir zaman tartışan, kavga eden iki kişinin sadece bir tanesinde %100 hata bulamazsınız. Mutlaka iki taraf da hatalıdır. İşte taraflardan birini tutup ötekine karşı olduğunuz zaman en büyük hatayı burada yapmış olursunuz. Çünkü onun da mutlaka haklı tarafları vardır. Ve siz o zaman o kişinin haklı olduğu cepheyi bütünüyle devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Ve bu haksızlıktır. İki tarafında haklı olduğu taraflar vardır. Siz onlara bakacaksınız. Evvela göreviniz kavgayı, anlaşmazlığı bitirmeye çalışmaktır. Her grubun içinde mutlaka anlaşmazlıklar vücut bulacaktır. Ama bu anlaşmazlık vücut bulunduğu zaman hepinizin donup kalması, seyirci olmanız birkaç dakikayı aşmamalıdır. Birkaç dakikalık bir zaman parçasından sonra onları kırmayacak bir tarzda müdahale etmelisiniz. Bu müdahaleyi yapmak mecburiyetindesiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü zaman devam ediyor. İki kişi anlaşamamış, kavga ediyorlar. İşini gücünü bırakıp onları seyretmeye donup kalan ve onları seyretmeye başlayan bütün kardeşlerimizin de vakit müessesesi onların kavgalarına paralel olarak harcanıyor. Zaman Allah'ın en kıymetli hazinesidir. Öyleyse zamanı ne siz harcayabilirsiniz ne de başkaları sizin zamanınızı harcayabilir. Bunun Allah'ın bir kanunu olduğunu düşünün. Zamanınızı başkalarının harcamasına müsaade etmemek mecburiyetindesiniz. Nasıl yapacaksınız? Hemen ortaya çıkıp ikisine de haddini bildirerek mi? Hayır. O zaman siz de nefsinizle hareket ediyorsunuz demektir. Kavga iki kişi arasındaki kavga, üç kişi arasındaki kavgaya dönüşür. Öyleyse sulh ve sükûne davet etmek hepinizin birden vazifesi olmalıdır. Kitle halinde meseleyi bitirmek üzere harekete geçmelisiniz. Evvela Allah'ın en kıymetli hazinesi zaman israf ediliyor. Gerek anlaşmazlığa düşüp de tartışmayı yapanlar, gerek tartışmayı seyretmek mevkiinde olanlar, hepiniz birden zamanı israf ediyorsunuz. Öyleyse birinci safhada tartışmayı önlemelisiniz, müdahale etmelisiniz. Tartışmanın tasavvufa yakışmadığını söylemelisiniz. Allah'ın en kıymetli hazinesinin heba edilmesine sebebiyet verildiğinden bahsetmelisiniz. Hepiniz birden bunu yaptığınız zaman tartışan,
kardeşlerimiz zaten daha harekete geçtiğiniz anda yanlışlığın farkına varacaklardır. Eğer meydan bu kadar boş değilse, herkes dilediği gibi başka birini karşısına alıp da çata çat birbirine tartıştığı zaman herkes müdahale ederse, kavganın kesilmesi istikametinde harekete geçerse, tartışmanın kesilmesi istikametinde harekete geçerse, o zaman tartışma zemini bulamazlar. İşte problem orada başlıyor. Herkes harekete geçip de bu tartışmanın yapılmaması lazım geldiğini nasıl anlatacak? Ne yazık ki hani Türkçe'de bir deyim vardır. Kaş yapayım derken göz çıkarma. Birçok yerlerde bu olayla karşı karşıyayız. Kaş yapayım derken göz çıkarıyoruz. Tartışmaya müdahale eden birisi taraflardan birinin söylediği bir lafı kesiyor ve taraflardan bir tanesine hitap ediyor. Bu anda ne oldu? Eğer hitap ettiği tarafa karşı sert bir müdahale yapıyorsa, onun haksız olduğunu beyan ediyorsa, tartışmayı yapan taraflara göre taraflardan birinin tarafından oldu demektir bunun manası. Hayır, böyle yapmayacaksınız. Müdahil olanlar asla taraflardan birinden olmayacaklar. Taraflardan birinden olmanız demek, ikinci tarafa karşı olmanız demek. Buna haklı değilsiniz. Hatalı olabilir. Birisi çok hatalı olabilir, öteki az hatalı olabilir, mümkün. Ama öyle de olsa, hayır, taraf tutmak sizin işiniz olmamalı. Hangi açıdan bunu söylüyorum? Taraf tutacaksanız ikisinin birden tarafını tutmak mecburiyetindesiniz. İkisinden de yana olmak mecburiyetindesiniz. Konunuz haklıyı bulmak, haksıza ceza vermek değildir. Konunuz olayı bitirmektir. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey çok açık bir dizayn içerisinde. Acaba ne yaparım da ben bu iki kardeşimize de yardımcı olabilirim diye düşünmek olmalıdır. Hataların mutlaka varlığını kabul etmek mecburiyetindeyiz. Herkes her an hata yapabilir. Bu eşyanın tabiatına son derece uygundur. Bu hataların çıkış sebeplerini nasıl daha iyi bir davranışa dönüştürülebileceğini söylemek üzere harekete geçmeliyiz. Eğer iki kişi tartışıyorlarsa oradakilerin hepsi bu tartışmanın karşısında olduklarını, bu tartışmanın Allah'ın zamanını israf etmek olduğunu, şeytanın emrinde olmayı ifade ettiğini ve anlaşmazlığın devamı boyunca Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı harcamak mecburiyetinde kalacağınızı davranışlarınızla belli etmelisiniz. Kavgalar başlarken önlenmelidir. Zaten sevgili kardeşlerim, kavga varsa aşırılık var demektir. Başka birini
rahatsız edici bir davranışın içine girmişiz demektir. Bunu önlememiz lazım. İşte sevgili kardeşlerim, tartışma var ise bu tartışmanın bitmesi elzemdir. Hepiniz tartışmanın bitmesi istikametinde harekete geçmelisiniz. Burada gene şeytan size bir yanlışı yaptırabilir. Taraflardan birini benimsersiniz. Diğerinin size vaktiyle yaptığı bir yanlış davranış, sizin ona karşı soğukluk duymanıza sebebiyet vermiştir. İkinci taraf size daha yakın görünmektedir. İşte bu yapacağınız büyük yanlışlardan biridir. O yakın görünen tarafın, kişinin tarafını tutmak ve diğer kişiye karşı olmak yapacağınız, tasavvufu yaşayanlar arasında yapacağınız en büyük yanlışlıklardan biridir. Onun adamları, bunun adamları diye bir şey yok tasavvufta. Allah'ın adamları olmak var. Zaten eğer iki kişi tartışıyorlarsa, tartışma anında ikisi de Allah'ın adamı değildir. İkisinde de şeytan duruma hakimdir. Onları şeytanın duruma hakim olduğu o ortamdan Allah'ın duruma hakim olduğu bir ortama ulaştıracaksınız. Bu da onların iç dünyalarında sağduyularını kullanabilmek yeteneğine tekrar döndükleri andan itibaren başlar. Öyleyse elektriklenen bir ortamda taraflar birbirine karşı adeta hakaret edici sözlerde davranıyorlarsa burada büyük bir yanlış vardır. Tasavvufa sığmayan bir olay vardır. Allah'ın zaman hazinesinin sorumsuzca israf edilmesi söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sükunetinizi bozmadan müdahale etmelisiniz. Bir kişi değil, hepiniz birden müdahale edeceksiniz. Haksızlık başladığı anda durdurulursa, burada doğruyu yapmış olursunuz. Herkes kendi görevini devam ettirir. Ama söylediğim gibi bir tiyatro oynanıyormuşçasına iki taraf anlaşmazlık içinde birbirlerine söylenecekler. Diğerleri de onları seyredecek. 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika. Burada bir yanlışlık var sevgili kardeşlerim. Şeytanın o anda emrinde olan iki kişinin Allah'ın emrinde olması lazım gelen diğerleri de elektrikli bir havada o olayın seyircisi haline koyduğu noktada şeytanın tarafında kullanılma noktasına getirdiklerini varsaymak mecburiyetindeyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, evvela madem ki bir aradasınız, ilk öğrenmeniz lazım gelen şey sükunettir. Adab-ı maşeret, yani davranış biçimleri, sizi her halükarda sakin olmayı gerçekleştiren bir ortamda muhafaza etmelidir. Nerede bu zemin deliniyorsa orada durun. Ve insanların öteye geçerek birbirlerini daha çok kırmalarına mani olun. Sakın taraflardan birinin yanında ötekinin karşısında olarak devreye girmeyin. Bizim kardeşlerimizin ciddi kavgalar edeceğine inanmak istemiyorum. Böyle bir olay hiç vücut bulmaz diye düşünüyorum.
Ama anlaşmazlıklar her zaman olabilir. Olmaması için hepimiz birden gayret etmek mecburiyetindeyiz. Bu gayretleri yaparken de dikkat edin. Adaletten sakın ayrılmayın. Adalet müessesesi taraflardan birinden olmanızı kesin olarak önleyen bir müessesedir. Adalet müessesesi taraflardan birine karşı olmanızı kesin olarak önleyen bir müessesedir. Siz haktan yana olacaksınız, adaletin temsilcisi olacaksınız. Bir tartışmada seyirciler olduğunuz noktada. Öyleyse müdahale mutlaka edeceksiniz. Zamanın israfına mani olacaksınız. Hepiniz birden. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve tartışmayı başladığı yerde bitirmek hepinizin görevi olmalıdır. Hepiniz birden dediğimiz zaman hepiniz birden ayağa kalkın, yakalarına, paçalarına sarılıp onları kenara çekin. Bunu mu demek istiyoruz? Hayır. Tasavvufi bir davranış biçimi istiyoruz hepinizden. Tasavvuf, başkalarından yana olma sanatıdır. Ama birbiriyle ayrı fikirleri müdafaa eden iki kişi var karşınızda. İkisi de kendi fikrini müdafaa etmek için karşısındakine haksız bir şeyler, şeytanın emrindeyse mutlaka söylemiştir. Karşısındakini küçük gören kaba bir davranış biçimine farkına bile varmadan şeytan onları çoktan sokmuştur. O zaman bu noktada anlaşmazlığı durdurmakla hepiniz birden vazifelisiniz. Onların üstlerine hücum ederek değil, sükunetle onlara bunları hatırlatarak. Sevgili kardeşlerim, eğer hepiniz Allah içinseniz, bunu yaptığınız anda aranızda sülh ve sükun tohumları ekildiğini göreceksiniz. Ve en güzel bir ortamda, en güzel hüviyette bir davranış biçiminin sahibi olacaksınız. Anlaşmazlığı başladığı noktada bitirmek. Zaten arkasında ne var? Anlaşmazlığın arkasında ne var? Allah yok. Anlaşmazlığın arkasında mutlaka şeytan var. İki tarafı da birbirine düşman etmeye çalışan şeytan. Siz iki tarafı da birbirine dost etmeye çalışan Allah taraftarları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, üzerinize düşeni yapın. Aranızda toplum halindeyken insanların tartışmalarına engel olun. Öyle bir engel oluşla engel olun ki oradan ayrıldıkları zaman da artık tartışmak gereğini duymasınlar. Tartışmadan onları vazgeçirecek olan bir hava içinde olmanız lazım. Yani şunu demek istiyorum. Hepiniz birden harekete geçirdiniz, geçtiniz, tartışmayı kestiniz. İşinize devam ettiniz, biri bir tarafa gitti, öteki öbür tarafa gitti, gene devam ettiniz çalışmalarınıza, kavga bitti. Ama bir de bakıyorsunuz ki işinizi bitirdiğiniz zaman daha dışarı çıkar çıkmaz iki kişi tekrar kapışmışlar. Bu neticeye müncel olacak olan bir önlemeden bahsetmiyorum. Önlemeniz, kavgayı bitirmeniz, münakaşayı bitirmeniz, tartışmayı bitirmeniz,
o tartışan kardeşlerimize öyle bir şeyi ispat etmek şeklinde olmalıdır ki onlar yaptıklarının bir hata olduğunu, birbirinin düşmanı olmadıklarını, Allah yolunda birbirinin dostu olduklarını ve birbirlerine karşı olmamaları lazım geldiğini, birbirinden yana olmak mecburiyetinde olduklarını idrak etmiş olsunlar. Bunu idrak edebildikleri zaman onlar dışarı çıkıp da artık bir daha kavga etmezler. İşte eğer sizler şu anda beni dinleyenler, anlaşmazlıkların içinde olanlarsanız, o zaman hedefinizin bu olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Siz tasavvufa başkalarıyla kavga etmek için girmediniz. Başkalarını da sulh ve sükuna ulaştırmak vazifesiyle oradasınız. Hepiniz vazifelisiniz. Herkes birden harekete geçerse kaos olmaz mı? Kaos ne zaman olur bilir misiniz? Herkes adaletsizlik için harekete geçtiği zaman kaos olur. Herkes ortalığı yatıştırmak için, süt liman kılmak için, kavgayı bitirmek için, taraflardan birinden değil, iki taraftan birden olmak üzere, şeytandan değil, Allah'tan yana olmak üzere harekete geçerse, o zaman mesele biter. Şeytandan yana olanlar ne yaparlar? Böyle anlarda aman biraz daha kavga alevlensin de şu kendisine kızdığım kişiye öbürü bir şöyle bir güzel hakaret etsin. Onu bir gözümün önünde haşlasın ki ben de bundan mutlu olayım, memnun olayım diye düşünenler varsa onlar bilsinler ki o anda onlar da şeytanın birer esiridirler. Evvela içinizdeki birikime mutlaka mani olmalısınız sevgili kardeşlerim. Bir kardeşiniz size yanlış bir davranışta bulundu. Olabilir mi? Her zaman olabilir. Hemen düşünün. Neden bu davranış beni üzdü? Acaba ben bu davranış karşısında negatif etkilenmekte haklı mıyım? Acaba bu davranış bana neden böylesine negatif bir etki yaptı? Ben bu kardeşimizin bana bunu yapması sebebiyle üzüldüm. Öyleyse ilk düşünmeniz lazım gelen şey, o kardeşimiz bana böyle davrandıysa, acaba ben ona bu beni üzecek olan davranışı bana yapması için ne yaptım? Bir şey yapmış olmalıyım ki kardeşimiz bana böyle davrandı. Bunu düşünebildiğiniz an anahtarı yakaladınız demektir. Hemen sizi üzen olayı beklemeyeceksiniz. Bir saat, iki saat sonrasını değil, o anda. Hemen diyeceksiniz ki ben mutlaka sana karşı bir şey yapmış olmalıyım. Mutlaka senin kalbini kırmış olmalıyım. Mutlaka sana kötü bir davranışta bulunmalıyım. Hatırlamam önemli değil. Ama bunu yapmış olduğumu düşünüyorum. Ve Allah'ın huzurunda senden af diliyorum. Beni affetmeni dilerim. Şimdi bir başka kardeşiniz size karşı sert bir şey söylemiş. Onun ve bir tartışmanın başlangıcı olacak bu. Siz de ona onun sertliğine karşılık aynı sertlikle başka bir cevap verebilirsiniz. O zaman şeytanın esiri olmuş olursunuz. Siz de o kardeşiniz olmuş. Ama siz o anda aklınızı başınıza toplayabilirseniz burada bir saldırı var. Bu bana beni kızdıracak olan bir şey söyledi ki ben kızdım. Öyleyse ben evvela kendi cephemde meselemi düzeltmeliyim. Kendi top sahamda, yarı sahada düşünmeliyim. Ben o kardeşime bize mutlaka bir şey yapmışımdır. Bir şey yapmışımdır ki kardeşim bana böyle davranıyor. Hemen ondan af dileyeceksiniz. Ne yaptıysam senden bu yaptığım hataya karşı Allah'ın huzurunda af diliyorum. Eğer bana hatamı söylemek büyüklüğünü gösterirsen
Bundan ayrıca mutlu olurum ki ben Rabbime yalvardığım zaman, ya Rabbi ben böyle bir hata işledim, beni bağışla diye Allah'a da müracaat edeyim. Bilmiyorsunuz hatanızı, bilmediğiniz için böyle söylediniz. Hatanızı biliyorsunuz. O zaman daha kolaylaşıyor işiniz. Geçen gün ben sana böyle bir şey yapmıştım ve senin bu söylediğini değil, ondan çok daha ağırını hak etmiş durumdayım ben şu anda. İşte sen bana bunu söyledin, ben Allah'ın huzurunda senden o yaptığım hata sebebiyle af diliyorum. Beni bağışlama büyüklüğünde bulunursan bundan büyük mutluluk duyarım ve sana karşı yaptığım o yanlış davranış için Allah-u Teala'dan da tövbede bulunup onun da beni affını dileyeceğim diyebiliyor musunuz? Diyebildiğiniz zaman bu meseleyi başlarken bitirmiş olursunuz sevgili kardeşlerim. Başlarken bu konu biter. Bir anda kendinize bir hakimiyeti gerçekleştirdiğiniz an meseleyi bitirdiniz demektir. O kişinin tabii ben sana bana o gün yaptın o kötü davranış için böyle yaptım diyeceğini mi zannediyorsunuz? Hayır. O da sizin bu davranış biçiminizden büyük ölçüde tesir alacak ve derhal o da sizden af dileyecektir yaptığı hata sebebiyle. Ne oldu? Yangın başlarken alevler giderek büyüyüp iki tarafı da kontrol altına alacak. İblis tarafından ateşlenirken tam siz karşınızdakinden af dilediğiniz anda bu büyüyecek olan, yükselecek olan spirali olduğu yerde durdurdunuz. Siz af dilemek büyüklüğünü gösterdiğiniz zaman karşınızdaki kişi de sizden af dilemek büyüklüğünü gösterecektir. Sadece kardeşlerimizin arasında değil, nerede olursanız olun, kiminle karşılaşırsanız karşılaşın, haksızlığı kabul ettiğiniz an karşı tarafın bütün silahlarını elinden aldınız demektir. Onun kolunu kanadını kırdınız demektir. Savaşmak için gerekli olan malzemesini aldınız demektir. O sizden kendi sert tepkisine karşılık bir ikinci sert tepki bekliyordu ki onun üzerine bina ederek yeniden size saldırabilsin. Siz ne yaptınız? Onun saldırısına af dilemekle cevap verdiniz. Hareket imkanını yok ettiniz. Eğer dışarıdaki bir insansa, nefsine tabi ise yapacak fazla bir şeyi kalmamıştır. Biraz karşılıklı sükunet içinde konuşabilirseniz mutlaka o kişi sizden af dilemek gereğini duyacaktır. Sevgili kardeşlerim, hayır, onun karşısında küçülmediniz. Aksine onun karşısında büyüdünüz, yüceldiniz. Şeytanın tesir altına kolay kolay girmeyeceğinizi, şeytanın tesirine kolay kolay kapılmayacağınızı ona ispat ettiniz. Sevgili kardeşlerim, ilk bakışta size zor bir şeyden bahsediyor gibiyim. Ama muhtevaya baktığınız zaman böyle olmadığını göreceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tartışmalar dışarıda her zaman olan tartışmalar sizin önünüzde olmamalıdır. Sözlerimizi ne kadar ciddiye alırsanız, ne kadar tatbik ederseniz, toplumun sulh ve sükununu o kadar büyük ölçüde korumuş olursunuz. Elbette herkesin kendisine has çeşitli düşünme standartları vardır. Herkes dilediğini düşünebilir. Ama
tasavvuf camiasında yaşamakta olan sizlerin sulh ve sükun ortamını koruyabilmeniz için bazı formülleri kullanmak mecburiyetindesiniz. Böyle olduğunuzu, buna mecbur olduğunuzu unutmayın. Toplumun huzuru için, toplumun sulh ve sükunu için hepiniz tek tek fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın sizlerden istediği şey sulh ve sükundur. Bu sulh ve sükunu en güzel bir ortamda oluşturabilirsiniz. Bu sulh ve sükun her davranış biçiminizde sizinle beraber tesis etmelidir. Öyleyse hep bir tasavvuf mensubu olduğunuzu düşünün. Allah'ın dostu olduğunuzu veya bu dostluğa namzet olduğunuzu, mutlaka dostu olmak noktasına ulaşacağınızı düşünün. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu güzelliği yaşamaya başlayacaksınız. Yapamadığınız zamanlar kendinize biraz kızacaksınız. Ama başarmaya başladığınızda büyük bir iç huzuru ve Allah'a duyduğunuz güvenle yolunuza devam edeceksiniz. Etrafınızdaki insanlar sizin hep doğru davranışları sergileyen bir insan olduğunuzu görecekler ve sizden örnek alacaklar. Öyleyse hepiniz içinde bulunduğunuz topluma örnek insanlar olmak üzere bir gayretin sahibi olmalısınız. Sükunetinizi muhafaza etmeyi her şart altında usul haline getirmelisiniz. Böyle bir standartta sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hep başkalarını yüceltmeye çalışarak yücelebileceğinizi hiç unutmayın. Hiç kimse başkalarını küçülterek yücelemez. Sadece kaybeder. Dünya hayatında bir takım insanlar başkalarının omuzlarına basarak yükselmeyi usul haline getirdiklerini düşünürler. Ve para da kazanırlar dünyada. Ama Allah katında onlar hiçbir zaman Allah'ın sevgilileri olamazlar. Çevrenize ne kadar mutluluk veriyorsunuz sevgili kardeşlerim? Kendinizi bununla ölçün. Miyarınız, ölçünüz bu olmalıdır. Sizden çevrenizdeki insanlara ne ulaşıyor? Bu ulaşım statüsüne dikkatle bakın. Onlara rahatsızlık veriyorsanız ve böyle yaptığınız için de kendinizi bir şey zannediyorsanız, bir marifet yapmış zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Gerçekten marifetin sahiplerine bakın. Onlar çevrelerindeki insanları yüceltenlerdir. Demin verdiğimiz misale dikkat edin. Birisinin size bir ters davranması halinde, size kötü davranması halinde, size hakaret etmesi halinde onun sizden beklediği nedir? Sizin de ona hakaret etmeniz.
kötü davranmanız, böylece o daha kötü davranmak için bir zemin hazırlayacak kendisine. Şeytan size diyecektir ki, baksana hakaret ediyor, sana kötü davranıyor, etraftaki insanlar da buna şahit. Ve sen onun hakaretlerine aynı hakaretlerle cevap vermezsen, diğer insanların gözünde de, onun gözünde de küçülmüş olursun. Bir hiç olarak değerlendirirler seni. Bu zokayı yuttuğunuz zaman şeytanın elinde bir oyuncak olursunuz. Olması lazım gelenin tamamen tersini her zaman vasıta olarak kullanan son derece kurnaz bir mahluk iblis. Oysa ki demin verdiğim misaldeki gibi siz haklı da olsanız karşınızdakinin o ters davranışı karşısında ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilirseniz, hayır, onun karşısında küçülmezsiniz. Etrafınızdaki insanlar da sizi onun karşısında küçülmüş görmezler. Tam aksine hem etrafınızdaki insanlar hem muhatabınız sizin kendilerinden üstün bir insan olduğunuzu fark edeceklerdir. Bu noktada bu dirayeti gösterebilirseniz küçülmeyeceksiniz, yüceleceksiniz. Neticede mutlaka muhatabınız da sizden af dileyecektir. Zemin onu mutlaka oraya ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İlk defa karşılaştığınız bir insan size bir hakaret etse, siz de ondan af dileseniz, şeytanın size, baksana hakaret etti, bu kadar da insan buna şahit oldu, şimdi sen ona aynı boyutta, hatta ondan daha şiddetli bir cevap veremezsen, herkes seni bir korkak olarak değerlendirecek. Herkesin karşısında küçüleceksin. Buna razı olacak mısın? Sen ona daha ciddi, daha sert bir cevap ver. Şeytan sizi buna zorlar. Ama söylediğimi yaptığınız zaman tamamen tersinin geçerli olduğunu görürsünüz. Etrafınızdaki insanlar da sizin küçülmüş olduğunuzu değil, yücelmiş olduğunuzu idrak edeceklerdir. Böyle bir davranış biçimi içerisinde bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'tan yana olmak. Allah'tan yana olmak tevazuu, şeytandan yana olmak gururu ifade eder. Tevazu ruhunuzun bir hasletidir. Gurur nefsinizin bir afetidir. Gurur af diletmez. Allah ise af dilemenizi ister, kabahatsiz olsanız da. Sevgili kardeşlerim, bu tarzdaki olayları çok yaşarsınız. Öyleyse tasavvuftan olan birileri olarak davranış biçimlerinizde sulh ve sükunu koruyacaksınız. Ekip halinde çalışıyorsanız, bir iş yapmaktaysanız, ekibin konulmuş olan standartlarına uymayı usul haline getirmelisiniz. Herkes öyle yapabilir. Ama ben onların yaptığı gibi yapmam. Ben canım istediği gibi yaparım dediğiniz zaman toplumun diğer üyelerinin ahengini bozarsınız. Şeytan size böyle bir yanlışlığı yaptırabilir. Onlar gibi yapmamakta direnirsiniz. Farklı bir davranış biçimiyle iblis
sizin bir şahsiyet kazanmış olacağınızı size zannettirir. Oysa ki sadece şahsiyetinizi kaybedersiniz. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bütün ekip halindeki iş yapmakta, çalışmakta ekibin her elemanı diğerleriyle uyumlu çalışmak mecburiyetindedir. Bir konuda hazırlık yapıyorsunuz, bir şey üreteceksiniz ve ürettiğiniz şeyi satacaksınız. Bir gıda maddesi konusunda çalışıyorsunuz. Her konunun genel kabul edilmiş prensipleri vardır. Ve müşteri sizden belli kalitede bir mal bekler. Ama içinizden bir tanesi, ben sizin dediğiniz gibi yapmam, ben kendi dilediğim gibi yaparım diye yapıyorsa ve onun yaptığı beğenilmiyorsa, müşteriler tarafından reddediliyorsa, o zaman bunu yapmaya hakkı olabilir mi? Bu uyum içinde çalışması lazım gelen insanların arasında bir uyumsuzluk başlangıcını ifade eder. Ve tembihlere rağmen aynı şekilde davranmış devam ederse, o zaman o kişinin oradan alınması gerekir. Sakın bu tarzdaki davranışların sahibi olmayın sevgili kardeşlerim. Siz tasavvuftasınız. Her davranışınız başkalarını üzen, hakkınızda negatif duygular beslenmesine sebebiyet veren bir kişi olmayın sakın. Öyle olduğunuz zaman kardeşleriniz tarafından sevilmeyen bir insan olursunuz. Ve bunu, onların sevgisini ne uğruna kaybettiğinizi bir düşünün. Nefsinizin size verdiği bir davranış biçimi. Onlar nasıl yaparlarsa yapsınlar, ben onların yaptığı gibi yapmam, böyle yaparım dediğiniz zaman onların birliğini, beraberliğini, ekip çalışmasını zedelemiş olursunuz. O zaman sizin o ekipte yeriniz olmaz. Neden oradan alındığınızı da o zaman idrak edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çalışmalarınızda lüzumundan fazla kalabalık olmak sizi daha çok üretime götüremez. Çalışmak bir standart işidir. Ekip çalışması, herkesin birbirine karşı anlayışlı olduğu, birbirine karşı sadece yardım ettiği bir alan gerektirir. Böyle bir alanda az sayıda kişi, böyle olmayan bir alanda kendilerinin iki katı, üç katı insanların vücuda getirdiklerinden daha fazla ve kaliteli üretim yapabilirler. Arkasında ne var biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Uyum içinde çalışmayan insanlar sadece kendi yaptıklarının yetersiz kalmasına sebebiyet vermezler.
başkalarını da meşgul edeceklerdir. Başkalarını da daha az üretmeye ulaştıracaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman kuvvetler üretimi sağlamaya yönelik gayretleri ifade etmez. O zaman kuvvetler başkalarının çalışmasını da negatif etkileyen bir kuvvet harcaması hüviyetine dönüşür. Yani etkenlik pozitif değil, negatif etken olur. Eğer insanlar, ekip çalışması yapacaklarını düşünen insanlar aralarında anlaşamıyorlarsa, kavgalar ediyorlarsa, bir defa bu nefslerine ne kadar yenildiklerini gösteren çok açık bir misaldir. Sizler tasavvufun içinde yaşayan insanlarsınız. Her zaman toplum halindesiniz. Ve bir konunun halli için sarf ettiğiniz enerjiyle konunun halledilmesine farkına bile varmadan engel olduğunuz olaylarda her çatışmanız, her anlaşmazlığınız sadece anlaşamayan iki kişiye değil, diğerlerine de devamlı zaman kaybettiren bir özellik taşır. Daha çok enerji sarf edilmiştir, daha az üretim yapılmıştır. Üretime yönetmeniz lazım gelen enerjinizi birbirinizle çatışmaya harcadığınız için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu durumda yapılması lazım gelen şey bir güzelliği sağlamak değil mi? Allah'ın içinize verdiği o huzur nereden geliyor? Allah yolunda size düşenin yapılması lazım gelen standartlarını en güzel şekilde vücuda getirdiğiniz için huzur duyuyorsunuz. Ekip kendi içinde bir dostluk halesiyle birbirine bağlanan ruhları Allah için, Allah sevgisiyle dolu insanların gayretleri ise o zaman tam bir sulh ve sükun içerisinde işlevlerinizi yürütürsünüz. Sohbetleri dinlerken sohbet dinlemenin en güzel yöntemini uygulamalısınız. Sohbet dinlemenin en güzel yöntemi not almaktır sevgili kardeşlerim. Bizim bir kasetimizi koydunuz, dinliyorsunuz. Bir, ister gözlerinizi açık, ister gözlerinizi kapalı tutarak dinlemek var. O sırada kafanızdan kim bilir ne kadar düşünce geçer. Öyle değil mi? Herkes sizi dinliyor, görür. Ama siz o sırada orada değilsiniz. Aklınız kim bilir, düşünce sisteminiz böyle nerelerde geziyor. Ama eğer konuyu takip ediyorsanız, not almanız sizi devamlı konu üzerinde canlı tutacaktır. Konu üzerinde aktif tutacaktır. Konu üzerine yüklenmiş tutacaktır. Konuyla birlikte yaşamaya başlayacaksınız. Ve dikkatinizi çeken noktalarda kısa kısa notlar aldığınız sürece başka yere gidemezsiniz. Düşünceniz orada kalır, dinlersiniz. Peki, sonra ne yapacaksınız? Sonra da sohbet bitince herkese söz hakkı verilmelidir. Herkesten
bir şeyler beklenmelidir.

dinleyemezsiniz. Bir saat süreyle düşünce standartlarınızı oraya konsantre edemezsiniz. Ama ne zaman elinize kalemle defteri alırsanız, bir şeyler not etmek için hazır beklerseniz, not edebileceğiniz birçok şeyin ard arda geldiğini göreceksiniz. Hepsini not etmeniz gerekmiyor. Ama söz sırası size geldiği zaman bahsedebileceğiniz birkaç tane konu o not defterinizde mutlaka bulunmalı. Notlarınızı alırken can kulağıyla dinleyen bir insansınız. Notlarınızı yazarken can kulağıyla yazan bir insansınız. Ama almıyorsanız ve sohbet tamamlandığı zaman söylemek istediğiniz bir şey var mı diye sorulduğunda hayır yok diye cevap veriyorsanız, başkalarının faydalandığının yarısı kadar bile faydalanmadığınız sonucuna ulaşın. Dinlemek başka şeyler düşünmek değildir. Sadece dinleyen bir insan çoğu zaman aklı başka yerlerde dolaşan bir hüviyettedir. İstese de istemese de bu kaçınılmaz bir olaydır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse bir kaseti dinlerken bu kaseti ben madem ki dinliyorum, öyleyse birçok şeyler benim dikkatimi çekmeli ve ben bunları dile getirmeliyim diye düşünmelisiniz. Size söz sırası geldiğinde o konu hakkında çorbada sizin de tuzunuz bulunmalı. Birkaç cümle siz de söylemelisiniz. Sizden bu istenmeli diye düşünüyorum. Yani sohbeti dinleyen kişi sohbetin belli bir kısmı hakkında, kendisine uygun gelen bir kısmı hakkında bir kısa konuşma yapabilmelidir. Konuya aşina olduğunu, orasını, o aklına yatan kesimi anladığını ortaya koymalıdır. Aksi mümkündür. Kişinin aklına yatmamıştır. Daha evvel işittikleriyle bu yeni dinlediği birbirine uymamaktadır. Tamam, çok güzel. Hemen notlarını almalıdır. Ve söz sırası kendisine geldiğinde bunu söylemelidir. Evvelce bu böyle söylenmişti ama bugün bana farklı gibi geldi. Siz ne diyorsunuz diyebilmelidir. Zaman içerisinde gelişmeler söz konusu oluyor. Ve bu gelişmeler ömür boyu devam edecektir. Hidayet çağının bir gereği olarak. Öyleyse birçok yerlerden kardeşlerimiz başka yerlere gidiyor sohbet vermeye. Kaset dinleniyor, arkasından sualler soruluyor, cevaplar alınıyor. Herkes bir güzelliği yaşıyor. Neden siz bu güzelliğin dışında kalasınız? Biz de dinliyoruz ama not almadan dinliyoruz diyebilirsiniz. Ama eğer not almayı denerseniz çok farklı şekilde dinlediğinizi göreceksiniz. Adeta bir taramadan geçireceksiniz sohbeti. Onun için sevgili kardeşlerim, nerede olursanız olun, hangi sohbeti dinlerseniz dinleyin. Tasavvufi ve Kur'ani sohbetlerden birini dinlediniz. Mutlaka o sohbetin dinlenmesinin sonunda siz de söz alın. Diyelim ki yanlış söylediniz, hiç önemli değil. Ama bu dinlediğinizin kesin işaretini verir. Yanlış anlamışsanız faydası var. Neden? Çünkü o zaman size doğrusu öğretilecektir. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir robot gibi oturmak var. Dinlemiş olmak veya dinler görünmek var. Neticede ağzını açıp hiç konuşmamak var. İki, notlar almak. Sonunda da birkaç

cümleyle ne anladığını belirtmek var. İkisi birbirinden çok farklı. İkinci kişi konuyla meşgul olduğunu ve bir şeyleri anladığını ifade ediyor. Diyorum ki en kötü ihtimalle yanlış anladınız. Ama aslında bu da kötü bir ihtimal gibi görünüyor ama kötü değil. Neden? Çünkü eğer bir yanlış anlama varsa bunu otomatik olarak düzeltecek olanlar zaten orada. Öyleyse başkalarına da fayda her söylemeniz. Her söylediğiniz şey sizi dinleyen başkaları için de fayda. Neden? O sırada onu öyle düşünmeyen, farklı düşünen birileri vardır orada. Onlar da diyebilirler ki ama biz bunu farklı şöyle biliyorduk. Tamam, çok güzel. Onlar da fikirlerini söyleyecekler. Siz de söyleyeceksiniz ve neticede doğru herkes tarafından öğrenilecek. Sevgili kardeşlerim, toplum bir bütündür. Sizler de o bütünün bir parçasısınız. O bütünden birisi olduğunuzu notlar alarak ve konuşarak ispat etmelisiniz. Bundan günler geçtikçe ne kadar büyük bir haz aldığınızı hayretle müşahede edeceksiniz. Ne kadar zevkliymiş diyeceksiniz. Allah'ın bu güzelliklerini takip etmek, hele hele size de söz düşmesi, sizin de anlatabilmeniz. Anlatmak da bir adab işidir. Sözü alıp da bir saat konuşmak isteyen bir kardeşimizi düşünün. O zaman toplumun diğer üyelerine yeterli söz hakkı vermiyor, söz hakkını kendisi gasp ediyor demektir. Bu da yanlış bir şey olur. Herkes söz almalı. Herkes konunun dilediği yerine dokunmalı. Hiç kimse de başkalarından neden bütünü anlatmıyor da bir kısmını anlatıyor diye bir şey sormak, hesap sormak hakkının kendisinde olmadığını bilmeli. Herkes birazını anlatsa bir bütünü birçok ağızdan dinlemiş olacaksınız. Herkes kendi anlattığını zaten öğrenmiş ama dinlediği zaman ötekilerinin anlattığından da anladıklarını karşılaştırıp doğruya varma imkanının sahibi. Öyleyse görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Tezekkür dediğimiz müessese bu beşeri münasebetlerde ne kadar önemli bir kesim içeriyor. İnsanlar eğer dinliyorlarsa dinlediklerini ifade edebilmeliler. Siz öğrendiğiniz o güzellikleri başka insanlara da anlatmakla vazifeli olacaksınız. Gelecek günlerde bu vazifeniz dünya üzerinde çok önemli bir yer işgal ettirecek size. Biliyorsunuz hidayet çağının içindesiniz ve o hidayet çağındaki hidayetin ne olduğunu insanlara öğretme müessesesinin içindesiniz. Öyleyse öğrenmelisiniz. Öğrenmek için dinlemeli ve öğrendiğinizi belirtecek bir konuşmayı mutlaka yapmalısınız. Sevgili kardeşlerim, insanların sizlere karşı olan davranış biçimlerinden negatif etkilenmeyi usul haline getirmeyin. Bu nefsinizin afetlerine ne kadar yenik düştüğünüzü gösterir. Muhtevaya dikkatle bakın. Her an kardeşlerimiz bir yerlere gidiyor, kaset dinleniyor, arkasından herkes tezekkür ediyor. İşte bu herkes dediğimiz zaman şunu görüyoruz. Bazen kardeşlerimiz tezekkür etmek istemiyorlar. Sadece gelen kardeşimizin
konuşma yapmasını istiyorlar. Belki ilk defa böyle bir toplantıya katılanlar için haklı bir taleptir bu. Güzel de bir taleptir. Tamam. Ama toplumun dışında biri olmayın. Toplumun içinden birisi olun. Yani anlatılanları anlamaya çalışan, anlayan ve anlatan biri. Anlattıkça bunun ne kadar büyük bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir doyulmaz zevki yaşayacaksınız. Elbette anlatmak da, dinlemek de bir sanattır. Herkes birbirinden farklı bir anlatım dizaynının sahibidir. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuç doğurur. Ama konuştuğunuz zaman nerelerde eksik olduğunuzu daha net anlarsınız. Başka insanların o sırada sizi dinliyor oluşu sizin sözlerinize daha çok dikkat etmenizi ifade edecektir, sağlayacaktır. Daha çok dikkat ettiğiniz zaman daha çok anlamak mecburiyetinde olduğunuzu hissedeceksiniz. Anlatabilmek için anlamanız gerek. Sadece dinlemek bir anlamaya vesile olabilir. Ama anlatmak için dinlemek ondan çok daha üst derecede bir anlama vesilesidir. Anlatabilmek için anlamak mecburiyetinde olduğunuzu bildiğiniz andan itibaren anlatabilmek için dinlemeye başlayacaksınız. Bu konuya tehalükle sarılmanızı ifade eder. O zaman daha çok anlayacaksınız. O zaman daha çok anlatacaksınız. Ve anlatabildikçe anlatabildiğinizi görmenin verdiği huzuru yaşayacak, daha dikkatle dinleyecek, daha çok anlatacaksınız. Ve anlatmak gayesiyle dinlemeyi, yani tezekkür etmek gayesiyle dinlemeyi öğreneceksiniz. İşte hepinizden istediğimiz bu. Anlatabilmek gayesiyle dinleyin. Gelişen anlatımı daha üst boyutta anlamak imkanının sahibi olmalısınız ve daha üst boyutta anlatmak imkanının sahibi olmalısınız. Anladıkça ve anlattıkça her şey ne kadar güzelmiş diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her gün yeni bir yerlerde yeni kardeşlerimizin aramıza katıldığını hamdolsun ki görüyoruz. Bu güzelliği her yeni yaşamaya başlayan kişi, Allah bizleri ne kadar çok seviyormuş meğerse, bu sevgiye layık olmalıyız diyerek, bir insan dostu, bir güzel davranışlara aşığı insan olmalıdır. Ve bu hedefe hepiniz el ele, gönül gönüle yürüyeceksiniz. Birbirinizi seveceksiniz. Birbirinizi sevdiğiniz zaman birbirinizle beraber olduğunuz zaman daha mutlu olduğunuzu hissettiğiniz noktada asıl güzellikleri yaşamaya başlayacaksınız. Allah'ı
anlamanın ve anlatmanın o müstesna güzelliği. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an bir güzellikler bütünüdür. O güzelliklerin her bir alanı farklı bir muhteşem dizaynı içerir. Sevgili kardeşlerim, parklara ve tabiat güzelliklerinin bulunduğu yerlere gittiğiniz zaman ağaçlara dikkatle bakın. Artık ağaçlar yaprak açtılar. Allah'ın başka renklerden bahsetmiyorum. Sadece yeşil renkten bahsediyorum. Bir tek bahçede bile, birkaç yüz ağaçtan oluşan bir tek bahçede bile ne kadar çok yeşili bir arada yarattığını göreceksiniz. Sadece yeşil rengin yüzlerce tonu sizi Allah-u Teala'nın yaratma kabiliyetine hayran bırakacak. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Kur'an'ın her safhası sizin için bir yeni güzelliğin keşfedilmesi, öğrenilmesi ve öğretilmesi aşamalarında bütün güzellikleri yaşayabileceğiniz bahçelerdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah anlatıyor. Onu seveceksiniz, ona aşık olacaksınız, ona hayran olacaksınız. Mutlu bir insan olacaksınız. Allah'ın sizden beklediği şey, istediği şey, hepinizin mutlu olması sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunca senedir birbirimizle en güzel ilişkiler içerisinde bir öğrenme ve öğretme dizaynı oluşturttu Allah-u Teala bizlere. Her şey öylesine güzel ki bu güzelliği birlikte yaşamak bizim için doyulmaz bir zevk. Sizler için de aynı zevkin mevcut olduğunu görüyorum. Bu vardığım netice beni çok büyük ölçüde mutlu kılıyor. Allah'ı ne kadar öğrenirseniz, Allah'ı ne kadar idrak ederseniz, o kadar çok mutlu olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse neden Allah-u Teala acaba böyle bir şey emretti? Kasetin dinlenmesi, notlar alınması, herkesin belki küçücük bir konuyu ama mutlaka bir şeyleri anlatabilmesi, herkese söz hakkı vermek. Herkes bir şeyler söylemeli. İşte çok kalabalık olan ortamlarda az konuşmak söz konusu olacaktır. Kalabalık olmayan ortamlarda da çok konuşmak. Ama her ikisi de ayrı bir güzelliği içeriyor. Siz konuştuğunuz zaman kendi anladığınız şeyi anlatacaksınız. Etrafınızdakilerin konuşmasından da onların anladığını anlatarak konuyu tamamlayacaksınız. Toplum halinde bulunmak, kurallara itaati mutlaka gerektirir. Başkalarının haklarına saygı göstermelisiniz. Hiç kimse konuşurken onun sözünü kesmemelisiniz. Öyleyse
tasavvuf bütün kardeşlerimize başkalarına saygı göstermeyi öğreten bir müessese olmalıdır. Saygı gösterdikçe siz saygıya layık olursunuz. Başkalarına en güzel davranışlar sergileyip onları yüceltmeye çalışmalısınız. Öğrenen yücelir. Bu yücelmenin birinci basamağıdır. Öğrendiklerinizi tatbik ettiğiniz zaman daha üst seviyeye yüceleceksiniz. Öğretmeye başladığınız zaman daha üst seviyeye yüceleceksiniz. Öyleyse öğrenmek, öğrendiklerini yaşamak, tatbik etmek ve öğretmek. Üç tane safa var. Aslında bu bildiğiniz gibi 7 safayı içeriyor. Yani öğrenmek standardı, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide ulaşmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı içeriyor. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi ve nefsi Allah'a teslim etmeyi içeriyor. Öğrendiklerinizi tatbik etmekte daha birinci kademeden itibaren Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak bütün safhaları içeriyor. Ama öğretmek herkese göre değişen bütün dilimleri gene içeriyor. Öyleyse öğrenmek de, hazmedip tatbik etmek de, öğretmek de 28 basamağın bütün muhtevası içerisinde 3. basamaktan başlayarak hep var. Ama üst boyutlu bir öğretmek o 28. basamağın 5. mertebesinde Allah'ın verdiği yetkiyle gerçekleşir. Ama kalın çizgilerle herkes mürşittir. Kim neyi öğretmişse, öğrenmişse, o öğrendiğini öğretebilecek olan bir şeyleri gerçekleştirebiliyorsa, o öğretim alanında bir mürşittir, öğretmendir. Öğreneceksiniz ve öğreteceksiniz. Bir insan ne zaman iradesini de Allah'a teslim ederse, o zaman sadece öğreten mürşit olmaz. Yaşatan mürşit olur. Öyleyse farklı sonuçlarla karşı karşıya olacaksınız. Herkes Allah ile olan dostluğu paralelinde daha güzele, daha güzele, daha güzele yükselecek, yücelecek. Ama bunu toplum halinde gerçekleştireceksiniz. Dinleyeceksiniz. Seyredeceksiniz. İzleyeceksiniz. Her olayda bir şeyleri kalbinize yerleştireceksiniz. Kalbiniz her geçen gün daha bir güzele, daha bir güzele, daha bir güzele yönlenecek. Her biriniz örnek olmak üzere yola çıkın. Kim güzel örnek olmayı dilerse o güzel örnek olur. Ama güzel örnek olmak için yola çıkanlar başkalarını şu veya bu şekilde hiçbir zaman rahatsız etmeden hedefe gidenlerdir. Öyleyse güzel örnek olmak üzere yola çıkın. Başkaları sizin
insanlığın hayrına bir gayretin içinde olduğunuzu her an sizin davranışlarınızdan fışkıran o güzellikle hissetmeliler. Başkalarına ben şöyleyim, ben böyleyim demeniz bir şey ifade etmez. Davranışlarınız onlar için aynadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şey öylesine güzel ki bu güzelliği birbirinizle beraberken yaşamaya çalışın, paylaşın. Cemaat halinde yaşamanın güzelliği tek başına yaşamanın güzelliğinden daima üstündür. Neden üstündür? Cemaat halinde yaşayan kişi başkalarına örnek olmak mecburiyetinde olduğu takdirde üstündür. O zaman toplum güzele doğru adım adım yürüyecektir. Herkes başkalarına onları daha güzele götüren bir örnek olabildiği takdirde toplumun bütün güzelliklerini oluşturursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Herkes birbirine onu daha güzele ulaştıracak olan bir ayrı çerçeveden yardımcı olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öğrenin ve öğretin. Öğretmek için öğreniyorsanız, öğrenmenin en kolay ve en güzel yolunu, en tesirli yolunu seçtiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, bir olmak, beraber olmak, Allah yolunda olmak, bir büyük mutluluğu enine boyuna yaşamak demektir. Bu saadeti hepinizin en güzel standartlarda yaşayacağı kanısındayım. Yaşamaktasınız. Çoğunuz yaşıyorsunuz. Öyleyse çoğunuz azınıza en güzel örnekleri oluşturmalısınız. Teşkil etmelisiniz. Size bakanlar sizde güzellikler hissetmeliler. Farklı bir yapıda olduğunuzu hissetmeliler. Sizde Allah'ı hissetmeliler. Allah'ın güzelliklerini sergilemelisiniz. Kardeşlerimiz birbirinizle beraberken veya başkalarıyla beraberken sizlerdeki ayrıcalığı, farklılığı insanlar hissetmelidir. Yani etrafınızdaki insanlar, bu kardeşlerimiz ne kadar güzel bir hayatı yaşıyorlar. Biz de onlar gibi olmalıyız. Bunu diyebilmeliler sizlerle beraber oldukları zaman. Onlara alışmadıkları bir güzelliği sergilemelisiniz her davranışınızla. İşte Denizlili kardeşlerimiz Bursa'ya gittiler. Benim çocukluğumun geçtiği evi tamir etmek üzere. Orada en güzel davranışların içinde bulunmuşlar bu kardeşlerimiz. Etraftaki insanlardan güzel sözler aldık. Onların davranış biçimlerinin güzelliği hakkında. Bu bizi çok mutlu etti. Sizleri de mutlu edecektir.
Allah için çalışmanın, beraber çalışmanın, ekip çalışması yapmasının, yapılmasının beraberce bir güzelliği sergilemesi. Bir taraftan çalışmak, bir taraftan ibadet etmek, zikretmek ve tarihinize yakışır, Osmanlı'ya yakışır bir örnek olmak müessesesi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz bu mayanın sahibisiniz. Öyleyse daha geliştireceksiniz sizlerde olan güzelliği. İnsanların hayrına bir topluluk olacaksınız. Yalnız hayır için çalışan. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala unutmayın, hepinizi çok seviyor. Bu sevgiye layık olmaya çalışın. Aranızdaki anlaşmazlıkları yok etmeye çalışın. Ve anlayışlı olmaya çalışın. Sizin beraberce bulunduğunuz her alanda sadece sulh ve sükuna müteallik mutluluklar oluşsun. Birbirinizle niza etmeyin, kavga etmeyin. Anlaşmazlık varsa hemen bize ulaşın ki problemi belki de daha başlangıç noktasında bitirmiş olalım. Problemlerin büyümesine müsaade etmeyin. Eğer kardeşleriniz arasında iki kişi birbirine anlaşmazlığa düşmüşse, ötekilerin hepsi her ikisinden de yana olarak onları mutlaka nizadan ayırmalıdır. Anlaşmazlığın dışına çekmelidir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bize ulaşmak için imkanların sahibisiniz. Hiç kimse hakkında sözleriniz şikayet hüviyetinde kabul edilmez. Başkasını şikayet ediyorsunuz diye o şikayet ettiğiniz kişiler küçülmezler. Ve bizim onları azarlamamıza sebep teşkil etmezler. Siz kimi nasıl şikayet ederseniz edin, bu bizim üzerimizde hiçbir zaman sizden yana olup da onun karşısında olmak neticesine ulaşmaz. Kimi nasıl şikayet ederseniz edin, biz yalnız sizden yana değiliz, ondan yanayız da. Doğruyu bilen Allah'tır, unutmayın. O zaman bir başkasını küçültmeye çalışan hiç kimse bize ulaştığında bunu başaramaz. Bir başkasını olduğundan daha büyük göstermeye çalışan hiç kimse de bunu başaramaz. Doğruların sahibi Allah'tır. Şunu bilin, ne ulaştırırsanız ulaştırın, bunların sadece doğrusu dikkate alınır. Ve bizim tarafımızdan sizin söyledikleriniz kime ulaştırılırsa onlardan yana olarak ulaştırılır. O kişinin hataları varsa biz sadece onların tamiri istikametinde o kardeşimizin daha güzele ulaşmasını
temin etmek için faaliyete geçeriz. Hiçbir zaman hata yapan bir insanı küçültmek, ona hakaret etmek, bu bizim harcımız olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne buyuruyor? Aranızda nizaya, anlaşmazlığa düşmeyin. Konuyu ulaştırın diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştırmanız hacet namazı yoluyla gerçekleşir. Kaldı ki Allah-u Teala zaten her yaptığınızı bilir. Bize ulaşmanızsa hiçbir probleme sebebiyet vermez. Not bıraktığınız her şey mutlaka dinlenir. Mutlak olarak dinleriz. Cevap vermek gereği emredilirse cevap verilir. Öyleyse sakın ihmal ediliyoruz diye bir hususu düşünmeyin. Ulaştırdığınız her şey dikkate alınır. Ama siz öyle istiyorsunuz diye kendisine karşı öfke duyduğunuz kişilere biz de sizin gibi öfke duymayız. Böyle bir şey mümkün olmaz. Sizden yana olup da onlara karşı olmayız. Onlardan yana olup da size karşı olmayız. Sizi de en güzeli ulaştırmak, şikayet ettiğiniz kişiyi de en güzeli ulaştırmak, o bizim vazifemiz. Şimdi bir takım kardeşlerimiz bize bir şeyler ulaştıranları şikayet ediyor gibi görüyorlar. Yani onlar bize sizleri şikayet edecekler, biz de onlardan yana olacağız, size karşı olacağız, size kötü davranacağız, dostumuzken düşmanımız gibi bir hüviyete bürüneceksiniz diye mi düşünüyorsunuz? Çok büyük bir yanlışlık sevgili kardeşlerim. Bir kısım kardeşlerimiz, aman biz ne yaparsak yapalım, burada kalsın, oraya ulaşmasın diye düşünüyorlar. Böyle düşünenler acaba doğru mu düşünüyorlar? Bunun manası, biz nefsimizin istediği ne varsa hepsini yaparız ama bunların gizli kalması lazım. Öğrenilmemesi lazım. Gerçekten gizli kalacağına inanıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala her şeyi bilmez mi? Ama siz hata yaptınız diye Allah-u Teala size düşman olur mu? Hiçbir zaman olmaz. O sizi o hatalardan kurtarmak için bizi vazifeli kılmıştır. Ve ulaşmayı önlemeye çalışanlar şunu demiş oluyorlar. Biz hata yapmaya devam edeceğiz. Nefsimiz bize hata yaptıracak. Biz de hataları yapmaya devam edeceğiz. Ama sakın oraya ulaşmasın. O bizi hata işlemiyor bilsin. Peki sevgili kardeşlerim, bu yanlış değil mi? Hataları yapacaksınız ve gizleyeceksiniz. Ve gizleyebildiğinizi zannedeceksiniz. Öyleyse iki açıdan da değerlendirin meselenizi. Yaptığınız hatalar onlar tarafından ulaştırılmasa bile Allah-u Teala onları biliyor. Bizim bilmemizi isterse o bize bildirir. Bildirmeyebilir de. Ama bildiğimiz zaman siz o hatayı yapıyorsunuz diye biz size düşman olmayız. Sizi karşımıza almayız. Yanımıza alırız. Sizin yanınızda oluruz. O hatayı nasıl yapmamanızın
daha güzel olacağını size anlatmaya çalışırız. Hata yaptığınızı söyleyerek, size hakaret ederek değil, sizi sevdiğimizi her açıdan yaşayarak yaparız bunu. Hiçbirinize karşı değiliz ve olamayız. Ama sizden yanayız. Belki bir gün ne söylediğimizi tam olarak anlayacaksınız sevgili kardeşlerim. Ama biz sadece şunu söylemek istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve sizlerden yanayız. Hatalarınızı önlemek üzere size yardım etmek için varız sadece. Sizi hırpalamak için değil. Size haddinizi bildirmek için değil. Daha güzele ulaşmanız için varız. Öyleyse beşeri münasebetlerde, davranış biçimlerinde neler yapmanız lazım geldiğini hep anlatmaya çalışıyoruz. Başka anlattıklarımızın dışında da bir şeyler gelebilir aklınıza. Hemen telefonla, hemen e-maille ulaşın. Sizin için yaşıyoruz. Zamanımızın bütününde sizler varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir davranış biçimleri sohbeti inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وبركاته.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ودعو إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluğu paylaşmak üzere. Bir defa daha Allah'tan bahsetmenin o müstesna güzelliğini yaşamak üzere. Bir defa daha düşünmek üzere Allah bizleri niçin yaratmış. İşte böyle bir düşüncenin arkasında sevgili kardeşlerim, Allah'ın Kur'an-ı Kerim boyunca söylediklerini bir araya getirirseniz sadece bir tek hedef seziliyor. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala sizin hepinizden başka hiçbir şey istemiyor. Sizin mutluluğunuzun dışında. İstediği tek şey var, hepinizin mutlaka mutlu olmanız. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratılan insan, yaratılma hedeflerini dikkate aldığında şunu görecektir ki, Allah kendisini mutlu olsun diye yaratmış, saadeti yaşasın diye yaratmış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saadet, mutluluk, dünya saadeti, cennet saadeti hepsi sizin için. Ve Allah'ın tek muradı var. İnsan olarak yarattığım bu mahlukum diyor, mutlu olmalı. Ne mutlu o insanları ki Allah'ın kendilerini yaratma sebebini idrak edebilmişlerdir. İşte sizler o seçilmiş insanlar arasındasınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki Allah seçer. Kalbinde zevk olanları, başka insanları hidayetin dışına taşımaya çalışanları, Allah'ın ayetlerini ona göre yorumlayarak insanları Allah'tan uzaklaştırmayı düşünenleri Allah seçmez. Allah'a isyan edenleri seçmez. Kimdir isyan edenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kendileri Allah'a ulaşmadıktan başka, başka insanları da Allah'a ulaşmaktan, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya çalışmaktan, ulaştırmaktan men eden insanlar. İlim sahibi hüviyetiyle ortaya çıkıp bu hedefi yönetenler, seçilmezler. Kalplerinde hayır olmayanlar. Hayır nedir? İnsanların derecet kazandıracak olan bütün olayları hayırdır. İşte kim o olaylardan men ederse, onlar kalplerinde hayır bulunmayanlar. Sevgili kardeşlerim, sizler hayır sahiplerisiniz. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Sizler en azından bu en büyük sebeple Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için mutluluğu hak edenlersiniz. Mutluluğu ne kadar yaşarsınız? Herkes kendi ölçüsüyle ne kadar hak edebilirse. Ama bileceğiz ki mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte sizler, şu anda beni dinleyenlerin çok büyük bir kısmı, hamdolsun ki sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük gerçeğin gölgesinde yaşayacaksınız. Allah sizi seviyor. Bundan kesinlikle emin olmanız lazım ki Allah sizi seviyor. Madde bir, eğer sevmeseydi var olmazdınız, yaratılmazdınız. Nereden bunu çıkartıyoruz? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim çerçevesi içinde vaz ettiği genel mütalaa insanların mutluluğa ulaşmasıdır. Allah'ın hedefi sadece bu. Öyleyse siz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kimin mutlu olmasını istersiniz? Her şeyden evvel sevdiklerinizin, öyle değil mi? Çocuklarınız varsa çocuklarınızın mutlu olmasını istersiniz. Etrafınızda sevdiğiniz insanlar varsa, eşiniz varsa o sevdiğiniz insanların mutlu olmasını istersiniz, öyle değil mi? Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet reçetesi olarak indirmişse, bir saadet davetiyesi olarak indirmişse ve bir saadet garantisi olarak indirmişse, kimler için indirdi? Her şeyden evvel insanlar için indirdi, kainatın en üstün mahlukları için. Öyleyse insanlardan istediği ne? Onların mutlu olmaları. Siz kimin mutlu olmasını istiyorsanız, Allah da aynı statüde aynı şeyleri ister. Sevdiklerinin mutlu olmasını ister. Bütün insanların mutlu olmasını düşünüyorsa, o zaman bütün insanları seviyor demektir. Bütün insanların saadeti işte son derece basit. Allah sizi seviyor ve yaratmış ve mutlu olmanızı istiyor. Bütün şartları, sizdeki her şeyi, çevrenizdeki her şeyi sizi mutlu kılacak olan standartlarda yaratmış ve etrafınızda yerleştirmiş. Öyleyse çevrenizde ne varsa, sevdiğiniz insanlar, sevmediğiniz insanlar, hepsi sizin saadetinizin, mutluluğunuzun bir kapısıdır. Etrafınızdaki herkes. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. A. Onu biraz seviyorsunuz. B. Daha çok seviyorsunuz. C. Onda iş yok. D. O daha güzel. Ve insanları sevgi sıralamasına koyduğunuz zaman en az sevdiğinizden en çok sevdiğinize doğru bir dizayn oluşturmalısınız. Ama nefret ettiklerinizden başlamayacağı bir güne ulaşmak mecburiyetindesiniz. Hayır sevgili kardeşlerim, sizin nefret ettiğiniz hiç kimse olmamalı. Allah'ın dostu olmayı düşünüyorsanız nefret etmeyin, sevmeye çalışın. Bilin ki kim size kötülük ediyorsa aslında sadece nefsinin afetlerinin ve şeytanın kurbanı olmuştur. O bir kurbandır. Sevgili kardeşlerim, kendini Allah yolunda değil de şeytanın yolunda yanlışlıklar yaptığı sürece kullanan birisi. Eğer bir insandan çevresi nefret ediyorsa, o zaman o kişi nefsinin afetlerinin ve şeytanın zebunudur. O bir zavallıdır. Öyle insanlar hep kendilerinin kuvvetli olduğunu zannederler. Ve öyle bir yapıları vardır ki onlar kuvvetlidirler. Başkalarına sert davranabilirler, kötülük edebilirler. Belki de bununla kuvvetli olduklarını ispat etmek isterler size. O zavallı insanlara sadece acıyacaksınız kıyamet günü. Onlar neler kaybettiklerini şeytanı tanıdıkları zaman anlayacaklar. Şeytan hiç kimseye, kim olursa olsun insanlardan hiç kimseye dost olamaz. Dost olacak bir yapının sahibi değildir. En çok yardım ettiklerine de düşmandır. Zaten onlara o hani büyü öğrettiği, hüddam öğrettiği, şeytani ilimler öğrettiği, illüzyon öğrettiği, hipnoz öğrettiği insanlar var ya, onları sevdiği için değil, onları kendisiyle beraber cehenneme götürebilmek için onları öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ise herkesi o kadar sever ki onların sadece mutlu olmasını ister. Hepinizden Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey var, tek bir şey. Hepinizin mutlu olması. Başka bir talebi yok. Ve son derece basit bir teknikle, hiç kimsenin anlayamaması mümkün değil bu tekniği, bütün insanları mutlu kılmak için Allah-u Teala planlar hazırlamış. Aslında hazırlamış diyorum, insana has bir tabir bu. Allah-u Teala'nın hazırlamasına gerek yok. Ol dediği anda kainat olur. İşte saniyenin milyarda biri kadar bir zaman parçasında kainatın bütün faktörleri ait oldukları yerlerde. Büyük patlama ve sonrası. Enerjinin maddeye çevrilmesi, kainata mal edilmesi. Ne yapmış Allah Teala? Sadece ol demiş. Mekanlarından koparıp patlatmış enerjiyi. Ve enerji bütün kainata, oluşacağı bütün gezegenlere ulaşmış ve orada Allah Teala enerjiyi maddeye çevirmiş. Bütün gezegenler, güneş sistemleri, yıldızlar, samanyolları, kainat oluşmuş sevgili kardeşlerim. Sadece ol demiş. O Allah. Ama siz de o Allah'ın dostlarısınız. Bunun ne kadar müstesna bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a şükretmek için, Allah'a hamd etmek için o kadar çok sebebiniz var ki. Şu mutluluk denilen şey, hadi gelin beraberce bakalım. Ne oluyor? İkiye ayırıyoruz. Cennet saadeti, dünya saadeti. Cennet saadeti mi dediniz? Hani birçok insan umamam derler. O kadar uzakta ki o Allah'ın cenneti, hiç bizim gibi fukaraya onu nasip eder mi? Cennettekilerin çoğu da fukara, işe bakın. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı öylesine muhteşem bir dizayn ki cennet saadetinden hiç kimseyi ayırmak istemiyor Allah-u Teala. Diyor ki herkes benim cennetime girebilir. İnsanları Allah-u Teala kullanmaları için aklı sunmuş. Bir başka ifadeyle akıl onları kullansın diye. Sevgili kardeşlerim, birazcık, bir şu kadarcık aklını kullanabilen insan farkı anlayamaz mı? Bu insanlar nasıl anlayamıyor? Benim bir türlü aklım almıyor bu işi. Allah Teala diyor ki, ey insanoğlu, sadece bir tek dileğinle ben seni cennetime almayı garanti ederim. Ve Allah Teala soruyor, sen cennete ulaşmayı diliyor musun? Buna hayır diyecek kimsenin bulunduğunu pek sanmıyoruz. Şeytan dahil. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunun o sihirli reçetesini, formülünü bütün insanlara vermiş. Sen cennete ulaşmayı diliyor musun? Diliyorum. Peki, cennete mutlaka seni ulaştıracak olan bir dilek söylesem, onu yerine getirir misin? Getiririm. Tamam, öyleyse cennete ulaşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dile. cennete ulaşmayı da gene dilemeye devam etsen. Ama kim cennete ulaşmayı diler de zannederse ki o cennete ulaşmayı diledi diye cennete ulaşacak, ulaşamaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bilsin ki mutlaka cennete ulaşır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cennete ulaşmayı dileyen cennete girer. Biraz değiştirmemiz lazım. Cennete ulaşmayı dileyenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler, ki onlar cennete ulaşmayı dileyenlerin mutlaka arasında, işte onlar cennete girerler. Bir küçücük değişiklik. Allah Teala biliyor ki Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği o muhteşem cennet standartları herkes tarafından istenir, özlenir. Herkes cennete ulaşmayı diler. Bunu da herkes bilir. Herkes cennete ulaşmayı dilediğinden emindir. Öyleyse Allah Teala diyor ki küçücük bir değişiklik yapın. Cennete ulaşmak 7 kat cennet için farklı vasıflar gerektirir. Öyleyse cennete ulaşmak bir dilektir. Bir tek dilek cennete ulaşmak. Cennete ulaşmayı dilemek. Ama bu dilek 7 safayı içerir. Bunun birinci safhası cennetin birinci katına ulaşmaktır. Birinci kat Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. İkinci kat

Ama görüyorsunuz ki safhalar farklı olayları içeriyor. Ama hepsi cennete ulaşmak. Öyleyse asgari standartlar nedir? Birinci kat cennet. En alttaki cennet birinci kat cennet. Kim birinci kat cennete ulaşır? Allah'a ulaşmayı dileyen. İşte bitti olay. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir birinci kat cennete mutlaka ulaşmak. Ama efendim ben Allah'a ulaşmayı diliyorum da sizin dedikleriniz bir türlü oluşmuyor. O zaman diliyorum demeyin. O zaman dilemiyorsunuz. Oluşmuyorsa şartlar dilemiyorsunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kimi ulaştırır? Allah'a ulaşmayı dileyeni. Evvela Allah Teala'nın bir sözünü hep bir yanlışmış gibi söyleyen insanlar var. Allah Teala diyor ki ben dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Hoppala. Öyleyse ben hiçbir şey dileyemeyeceğim demektir. Çünkü Allah benim dilediğimi dilememişse ben onu dileyemem. Sevgili kardeşlerim, bu sözü dikkatle yerli yerine oturtun. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ya da dilemiyorsunuz. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bileceksiniz ki Allah Teala onu ezelde dilemiştir. Allah yalnız sizin değil. Herkesin mutlaka Allah'a ulaşmasını dilemiştir. İyi de bunu nereden biliyoruz? Çok basit. Allah'ın indirdiği bir Kur'an-ı Kerim var ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tam 12 defa ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılmış. Daha nasıl dilesin? Dilemiş, dilemekle kalmamış. Hepinizin dilemeniz için üzerinize farz kılmış ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ruhunu ulaştırmasının bir dileğe tabi olduğunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Eğer Allah Teala dediğimizse ben dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Teala dilemiş bunu. Sonra neyi dilemiş? İkinci kat cennetinde sahip olmanızı dilemiş. Üçüncü kat cennetinde sahip olmanızı dilemiş. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlerin hepsinin sahip olmanızı dilemiş. Öyleyse siz dilediğiniz zaman zaten Allah'ın dilemiş olduğu bir şeyi dilemiş oluyorsunuz. Yoksa Allah Teala'nın hepiniz için ben senin için diledim, sen de diler diye teker teker size söylemesini mi bekliyorsunuz? O hesabı toptan görendir. Dilediğini kesin şekilde ispat ediyor. Ezelde Allah Teala dilemiş hepinizden. Hepinizin Allah'a ulaşmasını. Bu dileğini de kesin bir hükümle ortaya koymuş. 12 defa üzerinize farz kılmış. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı. Ve sizden de istiyor ki benim sizin için dilediğim o şey var ya, hepiniz için dilediğim, siz de dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Niyet amelden üstündür. Doğru mu? Dört dörtlük bir doğru. İşte son derece basit bir misal. Bir adam düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ama ömrü vefa etmemiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah bu kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini görmüş, işitmiş.

Bilmiş, bilmiş. Bildiği, gördüğü, işittiği anda Rahim tecelli başlar. Arkası, gözlerdeki icab-ı mestürenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalpteki ekinetin alınması, kalbine kişinin hidayet konması, nur kapısının Allah'a döndürülmesi, göğsünden kalbine kişinin nur yolunun açılması. Her biri o kişiye derecat kazandırıyor. Öyle bir dizaynı var ki Allah Teala'nın, sadece Allah'ın bu yaptıkları, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi 3. basamaktan 14. basamağa ulaştırır. O kişi hiçbir şey yapmamıştır, sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah için bu yeterlidir. Allah'ın ezelde dilediği, üzerimize 12 defa farz kıldığı bir hususu, ki Allah önce dilemiş ki biz diliyoruz. Bir yeni dizaynla ortaya koyuyor Allah Teala. Üzerimizde öyle olaylar vücuda getiriyor ki her vücuda getirdiği olayla bize derecat kazandırıyor. Ne yapmışız? Amel mi yapmışız? Hayır. Hiçbir şey yapmamışız. Ertesi gün ölmüşüz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ertesi gün ölmüşüz. Allah Teala bizi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için mutlaka cennetini alacak. Bu niyet ve sonucu. Amel yok. Sıfır amel. Şimdi gelelim bir başka cephesine konunun. Bir insan düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden hiç haberi olmamış. Öğrenenler, dinlerini öğrendiklerini zannedenler bunu öğrenmemişler. Yani Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinden haberdar değiller. Ne diyor Allah Teala 7 ve 8'de, Yunus 7 ve 8'de? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatındaki kazandıklarıyla, elde ettikleriyle mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar diyor Allah Teala, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Böyle bir insan düşünün. 15 yaşında namaza başlamış. Rüştü hak edeceği devrede namaza başlamış. İslam'ın 5 şartını hayatı boyunca yerine getirmiş. 80 yaşında ölmüş. 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş. Kelime-i şehadet de getirmiş. Kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Bu adamın kurtulması ne yazık ki mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediği için mümkün değil. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bu amel. Ama asli unsur var olmadan bir amel. Bu amelin içinde zikir yok. Bu amelin içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Bu amelin içinde tabiyet yok. Bu amelin içinde ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi yok. Şeytanın o korkunç hilesine kurban gitmiş adam. Şeytan öylesine şeytani zekaya sahip olan bir mahluk ki vasıtaları insanlara hedef olarak göstermiş. Ve bunu başarıyla
şimdiye kadar yürütmüş. Şimdi foyası meydana çıkıyor. İnsanlar daha yeni öğreniyorlar. Şeytanın bir hilesiyle karşı karşıya olduklarını insanlar daha yeni öğreniyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, neyle karşı karşıyayız? İnsanların hilesiyle, iblisin insanlara yanlış öğrettiği hususların, o yanlışları doğru zanneden insanlar eliyle başkalarına ulaştırılması ve insanların korkunç bir cehennem yolculuğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsi birer vasıtadır. Hedef değildir. Vasıta ile hedefi birbirinden çok iyi ayırmanız lazım. Dört tane hedefiniz var, gideceksiniz. Birinci hedefiniz, ruhunuzu Allah'a teslim etmek. İkinci hedefiniz, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Üçüncü hedefiniz, nefsinizi Allah'a teslim etmek. Dördüncü hedefiniz, iradenizi Allah'a teslim etmek. Hepsi hedef. Yani gitmeniz lazım gelen menziller. Diyelim ki birinci menzil 100 kilometre ötede. Bunun sembolik manası, ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Birinci menzil ulaştınız. Oradan sonra 150 kilometre daha gideceksiniz. İkinci menzile ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra ulaşacağınız yer ondan 200 kilometre daha ötede. Yani ikinci menzilden 200 kilometre daha ötede oraya gideceksiniz. Üçüncü hedefinizi gerçekleştireceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Oradan 300 kilometre daha ötede de iradenizi Allah'a teslim etmek var. Onu da gerçekleştirdiniz. Ne yaptınız? Dört tane menzile, dört tane hedefe ulaştınız. Hepsini gerçekleştirdiniz. Neyle? Kapınızın önündeki arabayla, vasıtayla. İşte namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi o vasıtadır. Hepsi birer vasıtadır. Sizi hedefinize taşıyacak olan, 7 safhada oluşan, 4 tane sonuçla noktalanan bir teslimler dizisini gerçekleştirmeniz hedeflerinizdir. Bu hedeflere ulaşmak için namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz, hacca gideceksiniz, kelime-i şehadet getireceksiniz ve özellikle zikredeceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve iblis ne yapmış? İnsanlara hedefleri unutturmuş, hedefleri yok etmiş ve bir daire çizmiş. Bu dairenin üzerinde o vasıtayı kullanmanızı istiyor. Yani vasıtayı bir hedefe götürmek üzere değil, bir daire çizip her seferinde başladığınız yere geri dönmenizi temin edecek olan bir dizayn içerisinde sürmüş. İşte 65 yıl bir adam bu arabayı bir daire çizerek, yüzlerce kilometre çapında bir daire çizerek hep geldiği yere, başladığı yere devamlı geri dönmek suretiyle 65 yılını harcamış. Ama ne ruhunu, ne veçini, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim
edememiş. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın size gösterdiği hedef, bir daireyi çizip bu mütemadiyen başladığınız yere geri dönmeniz değildir. Allah'a doğru yükselmektir. Bu yükselmek için o vasıtaları kullanmak mecburiyetindesiniz elbette. Şeytan öylesine şeytanca bir plan kurmuş ki vasıtaları insanlara hedef olarak yutturmuş. İnsanlar şu dünyaya namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, kelime-i şehadet getirmek için geldiklerini zannediyorlar. Hayır, onun için değil. Bunları vasıta olarak kullanarak Allah'a teslim olmak için, Allah'a kul olmak için geldiniz dünyaya. 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte şeytanın foyasının meydana çıktığı bir yeni devre girmiş bulunuyoruz. Asr-ı Hidayet. Artık vasıtaların vasıta olarak düşünüldüğü, hedeflerin de varılması lazım gelen hedefler ittihaz edildiği yeni bir devreye girdik. Bu devre Asr-ı Hidayet devri deniyor. Asr-ı Hidayet, Hidayet Asr-ı Hidayet devri demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hat kelimesi, hidayet kelimesi, hüda kelimesi, hüden kelimesi, hüdaye kelimesi, mehdi kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Ve hepsi hidayeti içerir. Hidayet, lügat manası itibariyle ulaşmak demek. İnnel hüda hüdallah. Âl-i İmran 73. İnne, muhakkak ki şüphesiz ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İki tane aynı kökten gelen kelimeyi kullanmış Allah Teala. Hüda, hüdallah. Birinde isim, diğerinde fiil. Hüda, hidayet, isim. Hüdallah'taki hüda, Allah'a ulaşmak, fiil. Öyleyse böyle bir muhtevada artık iblisin palavralarına inanmayacağınız yeni bir devrin içindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda açıklığa kavuşturmuş. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile karşı karşıyasınız. Allah ne diliyor? Hepiniz için Allah Teala ne diliyor? Sadece bir tek şey, sizin mutlu olmanızı. Herkese dileyeceği kadar yücel, yükselmeyi ve yücelmeyi,
seçme hakkını vermiş. Ama diyor, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Daha kolay ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala kolaylık diliyor. Allah Allah'a bir ulaşmayı dilemenizde bir tek dilekle sizi mutlaka ebediyen kalacağınız, sonsuza kadar kalacağınız cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. O kadar mı hepsi? Hayır. Üçüncü kat cennete ulaştırmayı garanti ediyor. Siz sadece bir dilekle dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Hayır, size ait değil. Geri kalan her şeyi o yapacak. Siz namazı sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Siz orucu sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Siz zikri sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Bütün vasıta emirleri severek yapacaksınız. Çünkü Allah size onları sevdirecek. Garanti etmiş sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah'a ulaştıracağına, üçüncü kat cennetin sahibi kılacağına, dünya saadetinin yarısını mutlaka o kişiye kazandıracağına dair garanti vermiş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim size. Siz şeytan olsaydınız ne yapardınız? Daha dahi yani bir şey yapamazdınız. Şeytan allem etmiş, kalem etmiş, üç kağıtçılığını en kesin şekilde gerçekleştirmiş ve asırlar boyunca insanları yutturmayı başarmış. Herkes vasıtaları hedef zannediyor. Ya da yeni tabir kullanalım, araçları amaç zannediyor. İnsanlara sorun, Allah sizi neye yaratmış? Namaz kılalım diye yaratmış, oruç tutalım diye yaratmış, zekat verelim diye yaratmış, hacca gidelim diye yaratmış, kelime-i şehadet getirelim diye yaratmış. Buna inandırmış insanları sevgili kardeşlerim. Şimdi beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Allah Teala acaba niçin koymuş sahabenin hayatını Kur'an-ı Kerim'e? Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Gelecek bütün nesillere sahabenin hayatını projekte ediyor Allah Teala. Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar diyor kainattaki en büyük mürşide ulaşıp tabi oldular. Onlar diyor hepsi ruhlarını bana ulaştırdılar, teslim ettiler. Onların hepsi fizik vücutlarını bana teslim ettiler. İkinci teslim. Onların hepsi nefslerini bana teslim ettiler. Üçüncü teslim. Onların hepsi iradelerini de bana teslim ettiler diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam beş şeyden bina edilmiştir diyor. Bu şartlar olmazsa olmaz diyor. Gerçekten bu vasıtaları kullanamazsınız, o hedefe asla gidemezsiniz. Olmazsa olmaz. Ama kapınızın önündeki arabayı eğer gideceğiniz yer zannediyorsanız yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Kapınızın önündeki araba bir araçtır. Sizi ruhunuzu teslim etmek birinci menziline, fizik vücudunuzu teslim etmek ikinci menziline, nefsinizi teslim etmek üçüncü menziline, iradenizi teslim etmek dördüncü menziline götürecek olan bir vasıtadır. Ona benzinini koyacaksınız, yağını koyacaksınız, bakımını tutacaksınız ve o vasıtayı, diyelim ki tekerleri namazı temsil ediyor, direksiyonu zikri temsil ediyor, motoru şehadet getirmeyi temsil ediyor ve bunların hepsinden oluşan bir vasıta var kapınızın önünde. Ben birini kullanırım, ötekileri kullanmam diyemezsiniz.
Ayrıca söylediğim gibi siz sevmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Allah size sevdirecek. Öyleyse isterseniz beraberce bakalım. Hidayet çağının temelini teşkil eden esas ibret vasıtası, ispat vasıtası Kur'an-ı Kerim'deki sahabenin hayatıdır. Allah-u Teala onlar için son derece önemli bir açıklamada bulunuyor. Âl-i İmrân 119. Son derece önemli bir açıklama. Onlar size buğz ettikleri halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu meselenin ruhunu teşkil ediyor. Özünü teşkil ediyor, hülasasını teşkil ediyor. Esansını teşkil ediyor. Hem esasını hem de esansını, ruh demek. Nane ruhu dediğimiz zaman nanenin esansı anlaşılır, gene ruh manasına gelir. Öyleyse o ruha dikkatle bakın. Sahabenin hayatı Kur'an-ı Kerim'de acaba niçin bütün gelecek nesillere projekte edilmiş Allah-u Teala tarafından? İşte bunun için onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı. Yani ne demek onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı? Onlar kitabın, Kur'an-ı Kerim'in bütününü tatbik ediyorlardı. Neyi içeriyordu bütün? 7 safa içeriyordu. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, 2, ruhu Allah'a ulaştırmak, 3, fizik vücudu Allah'a aslen kılarak teslim etmek, 4, nefsi aslen kılarak Allah'a teslim etmek, 5, irşada ulaşmak, 6, iradeyi Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmak, 7. Sahabe bu 7 safhanın bütününü gerçekleştirdiler. Nasıl? Allah'ın farz kıldığı bütün hükümlere itaat ederek, onları gerçekleştirerek. O zaman son derece önemli bir olaydan bahsediyoruz. Allah neyi farz kılmışsa hepsini gerçekleştirmişler. Allah neyi yasak etmişse onlardan kendilerini korumuşlar. Öyleyse önemli mi emri bil maruf, nehyanil münker? Elbette önemli. Çünkü neyi yapacaksınız, neyi yapmayacaksınız da hedefe gideceksiniz. Allah-u Teala tarafından tespit edilmiş ve konulmuş Kur'an-ı Kerim'e. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Siz de dileyeceksiniz. Onlar devrin imamına tabi oldular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın en büyük mürşidi. Siz de tabi olacaksınız. Ve bu safhaların zamanlar içerisinde adım adım ortadan kaybolduğunu görüyoruz. 7 tane İslam'ın safhası yerine İslam'ın 5 tane vasıtasını getirmiş iblis. Hedeflerin 7'sini de yok etmeyi başarmış. Yerine İslam'ın 5 tane vasıtasını getirmeyi başarmış. Ve bütün insanları söylediğimiz gibi bir hedefe gidecek yerde bir dairenin içinde mütemadiyen dönmeyi sağlayacak bir şekilde asırlar boyunca ayarlamış ve nihayet hedefine ulaşmış. Artık insanların kitapları bunları öğütlüyor.
Siz dünyaya namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, hacca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için geldiniz diyor. Peki o ayette hangi sır var? Ali İmran 119'da. Siz kitabın bütününe iman edersiniz de hangi sır var? O devirle bu devri birbirinden ayıran temel hüküm var. Onlar Allah'ın bütün farzlarına riayet etmişler. Bütün yasaklarına riayet etmişler. Yasak ettiği fiilleri asla işlememişler. Farzların da hepsini yerine getirmişler. Nedir farz? Birinci farz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Dilemezseniz diyor benim cennetime giremezsiniz diyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? İşte Rad 20, 21, 22. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudune el misak ve lezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve yahşemne rabbihum ve lezine sabir ibtigaye ve çerabbihum. Diyor ki Allah Teala onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler. Ve misaklerini bozmadılar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Onlar kötü hesaptan korkanlardır. Yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korkanlardır. Peki kim bunlar? Bunlar kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmaması için ne yapmaları lazım geldiğini anlayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kaybettiği dereceler mutlaka kazandıklarından fazla oluyor. Onlar huşu sahipleridir diyor Allah Teala. Allah'a karşı huşu duyanlardır diyor. Ve 22. ayette de ve onlar Allah'ın zatını sabırla Allah'tan dileyenlerdir. Sabırla Allah'tan Allah'ın veçhini dileyenlerdir. Zatını dileyenlerdir. Zata ulaşmayı dileyenlerdir. Ve zatı görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse neymiş birinci farzı Kur'an-ı Kerim'in? Allah'a ulaşmayı dilemek. Onlar mı dilemişler? Bugün mü dilenmiyor? Böyle bir talep hiç kimsede yok. Din öğrenimini tamamlamış olan hiç kimse bugün Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü bu öğretim dizaynı içerisinde bu mevcut değil. Yani kitabın bütünü, öğretimin bütünü içerisinde, bugünkü öğretim statüsü içerisinde kitabın bütünü yok. Kitabın bir kısmı var. Bu kitabın bütünü neyi içermiyor? İnsanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel hükümlerin hiçbirini içermiyor. Hedefleri tamamen yok etmiş. Öyleyse bundan 14 asır evvel demek ki o kitabın bütüne tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece kitabın bütününün birinci faslını tamamlamışlar. Sonra ikinci safhaya ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İşte yedi tane safhanın itiraz edilmeyen tek noktası burası. Evet diyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Neyse çok şükür tartışmasız bir safhamız var. Hepsi tabi olmuş. Hamdolsun ki buna kimsenin bir itirazı yok. Öyleyse bugün durum ne? Bugün kimseye tabi olunmaması için herkeste bir genel çaba var. Allah'la kul arasına kimse giremez. Allah Teala da tam aksini söylüyor. Secde 24'te ve cealna minhum eymeten yehdune bi emrina diyor. İnsanlardan imamlar kıldık. Emrimizde insanları hidayete erdirsinler diye. Allah öyle diyor, onlar da böyle diyor. Olur ha. Öyleyse ikinci safayı da gerçekleştirmişler. Bugün o ikinci safa artık yok.
Öyleyse kitabın bugün bütününe iman ediyor mu insanlar, tatbik ediyor mu? Hayır. İkinci safayı tatbik etmiyorlar. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaştırılması. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Zümer 18. Onlar sözü dinlerler, en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Bugün ruhun Allah'a ulaştırılması kesinlikle yerine getirmek şöyle dursun, reddediliyor. Ruh insana hayat verir diyorlar. Kimin ruhu Allah'a ulaşır? Ölülerin. İnsan ölmeden ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Vücuttan çıkınca insan öleceğine göre, sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel onların hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran 20, Habibi müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Onlar nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe, Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların nefslerini Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Hepsi irşada ulaşmışlar. Bugün kimse nefs teslimi diye bir olaydan bahsetmiyor. Bu da yok. Kitabın bütününden insanların kurtuluşunu temin edecek olan o hedeflerin her birisini yok etmeyi başarmışız. Hedefler bir anda yok edilmemiş. Hedefler asırlarca, binlerce yıl süren iblisin gayretiyle adım adım yok edilmiş. Ve bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Hicurat 7. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinleseydi bundan zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına gelmişler mi? Gelmişler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi diyor ki o sahabe kunel evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyorsunuz? Onlar kitabın bütününe tabi oldular. Mehmet Akif Ersoy nasıl diyorsa ki, onlar Kur'an'dan bahsetmiyorlar. Kur'an'dan almalıyız bütün hakikatleri diyorsa, doğruyu söylemişse, bu basit karşılaştırma, 14 asır evvel onların kitabın bütününe tabi olduğunu, bugün kitabın bütününün devre dışı kaldığını görüyoruz. İnsanların 7 kat cennete ulaşmasını temin edecek 7 tane safhanın hepsi devre dışı kalmış. Hepsini devre dışı kalmayı, bırakmayı başarmış iblis. Ve nasıl başarmış bunu? Vasıtaları hedef olarak kabul ettirmiş. Böyle başarmış. İnsanlar namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, hacca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için hayata getirildiklerini zannediyorlar. Ve en kötüsü bu 5 tane vasıtanın içinde bütün hepsinden daha önemli olan zikir yok. Zikir yoksa hiçbir aşamayı gerçekleştiremezsiniz. Zikir yoksa mahvoldunuz demektir. Ve o da imanın bütününü ifade ediyor. İmanın bütününün arasında zikir de var. Ve zikir bugün devreden tamamen çıkmış durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler bu bakımdan geleceğin
en sağlam projektörlerisiniz. Çünkü siz öğrendiniz. Ayetlerle öğrendiniz. Hiç kimse sizi aldatamaz. Öyleyse 14 asır evvel onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabe ne yaptıysa, ondan evvel Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ne yaptıysa, ondan evvel Hazreti Musa ve Hazreti Musa'ya tabi olanlar ne yaptıysa, siz de aynı şeyi yapıyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da sahabenin yaptığı yedi safhada Allah'a teslim olmak. İslam kelimesi teslim kelimesiyle aynı kökten gelir. Hepiniz Allah'a teslim olmak şerefine erenlersiniz. Tabiyetten sonra 2-3 aylık, bilemediniz 5-6 aylık bir olay. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp teslim etmek, Allah'ın evliyası olmak, en az dünya saadetinin yarısına sahip olmak. 5-6 ayda Allah Teala garanti veriyor size bu hedeflere ulaşırsınız diye. Geri kalanı lafı güzel. Sevgili kardeşlerim, işte Kur'an, işte Allah'ın hakikatleri, işte mutluluk, işte mutsuzluk. Seçin. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

kağıt ürün. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bugün Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, bizler insan olarak yaratıldık. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. İnsan olarak yaratılmak demek, o insana doğar doğmaz Allah'ın ruhunun üfürülmesi sebebiyle bir güzelliği yaşamak demek. Allah sadece insan adı verilen bu mahluka üfürüyor. Ruhundan üfürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın en çok sevdikleriyiz. Ruhundan üfürdükleriyiz. Allah-u Teala bizleri seviyor mu diye bir sual sorulursa diyelim ki evet, seviyor. İşte bu sevginin muhtevası bizim Allah yolunda göstereceğimiz gayretlerin seviyesi kadardır. Ne yapıyoruz Allah için? Allah için yaşamak, bir başka ifadeyle başkaları için yaşamaktır. Kim hayatını başkalarına adarsa, bir başka ifadeyle kim hayatını başkalarının mutlu olması için harcarsa, Allah'ın kendisine verdiği bu hayatı Allah'ın emrettiği standartlarda en güzel olay başkaları için yaşamaktır. İnsan kendisi için de yaşar, başkaları için de yaşar. Ama başkalarını mutlu etmek söz konusu değilse, o kişinin başkaları için yaşaması da söz konusu değildir. Kim hayatını başka insanların mutluluğuna adarsa, onları mutlu etmek için hayatını dizayn ederse, aslında asıl mutlu olanın kendisi olduğunu fark edecektir. Ve bu ona daha büyük bir gayret verecektir. Aşkla ve şevkle etrafındaki insanları mutlu etmek istikametinde elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ve sarf ettikçe, bu konuda başarı kazandıkça, yani diğer insanları mutlu ettiğini hissettikçe asıl kendisi mutlu olacaktır. Bir günde 10 kişiye mutluluk verebilen birini düşünürsek, o kişi kendisi her birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını yaşamış olur. Allah-u Teala onun için bizlere nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz, seviniz, sevdiriniz diyor. Sevmek meselenin temelini teşkil ediyor. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah Teala tarafından sevmekle emredilmişiz. Seversek ne olur? Her seven sevdiklerini mutlu etmeye çalışır.
Allah Teala'nın bundan muradı ne? Bundan muradı o kişi ne kadar başka insana mutluluk ulaştırmışsa, hangi seviyede bir mutluluğu A'nın, B'nin, C'nin, D'nin üzerinde gerçekleştirmişse, A'nın, B'nin, C'nin ve D'nin toplumu kadar mutluluğu kendisi yaşar. Onlara verdiği mutluluğun toplamını kendisi yaşar. İşte Allah-u Teala onun için seviniz diyor. Seven insan ne yapar sevgili kardeşlerim? Seven insan sevdiğini mutlu etmeye çalışır. İç niyazı Allah'ın emrettiğini emretmektedir. Ya nefret eden insan, o da nefret ettiğine kötülük etmek ister. Bu da şeytanın o kişi üzerindeki tesirini ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizler Allah'ın dostları değil miyiz? Bizler şu anda Rabbimizin etrafındaki birinci daireyi teşkil etmiyor muyuz? Öyleyse bir tek görevimiz var. İnsanları mutlu etmek ve ne kadar çok insanı mutlu edersek, onlara verdiğimiz mutluluk kadarını bizim de yaşamamız söz konusu olduğu için, en çok bizim mutlu olmamızı Allah-u Teala temin etmiş olmuyor mu sevgili kardeşlerim? İstediği şey ne? Hepimizin mutlu olması. En güzel metot, başka insanları mutlu etmek. Neden? Çünkü başka insanların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını yaşayacaksınız. 10 kişiye mutluluk verdiğiniz zaman, onların her birine verdiğiniz mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. 20 kişiye mutluluk verdiğiniz zaman, onlara verdiğiniz mutluluğun 20 katını siz yaşayacaksınız demektir. Öyleyse kapılar ardına kadar açık. Onları mutlu edin sevgili kardeşlerim. Ailenizdeki herkesi, etrafınızdaki bütün arkadaşları, tanımadığınız insanları, herhangi bir sebeple yardım etmek gereken her olayda mutlaka yardımınızı gerçekleştirmelisiniz. Ne mi lazım deyip de geçmek olmamalı sevgili kardeşlerim. İnsanları severseniz eğer, onlara yardımı iç dünyanız size zaten emreder. İnsanların çoğu bunun aslında kendilerini mutlu etmesi için Allah Teala tarafından verilen bir emir olduğunu düşünmezler bile. Ama Allah'ın kanunu madem ki her mutluluk verdiğiniz insana verdiğiniz mutluluk kadarını siz de yaşarsınız muhtevası gereğince, o kişi birçoğuna mutluluk ulaştırdığı zaman onlara ulaştırdığı mutlulukların toplamı kadar kendisi mutlu olur. Ne güzel bir kanun, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Mutluluk veren kişi, herkese verdiğini mutluluk kadarını kendisi yaşayacağı cihetle, ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirse, ne kadar çok insanı mutlu edebilirse, onların hepsinin mutluluğu kadar mutluluğu kendisi yaşayacaktır. O zaman hayatımızı buna angaje edemez miyiz? Sevgili kardeşlerim, başka insanları mutlu etmeyi hedef haline getirirsek ve bu muhtevanın gerçekleşmesi halinde ne kadar çok mutlu olduğumuzu hissedersek,
O zaman bundan vazgeçmeyiz. Devam ettiririz. Devam ettikçe belki yeni arkadaşlarımızın da devreye girmesi, onları da mutlu etmemiz sebebiyle daha çok mutluluğu yaşamak imkanının sahibi kılar Allah-u Teala bizi. Bu bizlerin gayretine bağlı bir husustur. Kalbinde Allah sevgisi olan kişi bilir ki bir vazifesi vardır. Bu başka insanları mutlu etmek vazifesidir. Allah Teala niçin böyle bir emri vermiş? O emri gerçekleştiren kişinin asıl kendisinin mutlu olması için. Herkesin etrafında birçok insan vardır. 15-20 kişi olsa, bunlar çok daha fazladır ama 15-20 kişi olsa her birine verdiği mutluluk kadarını o yaşayacağına göre hayatı bir gül bahçesi gibi olur. Sevgili kardeşlerim, acaba Allah Teala neden bizi hep bu istikamette konuşturuyor? Belli değil mi sebep? İnsanlar Allah'ı tanımıyorlar. Allah'ın bu kanununu bilmiyorlar. Mutluluklarının başka insanları mutlu etmekten geçtiğini bilmiyorlar. Halbuki bunu gerçekleştirebilseler başka insanları mutlu edebilseler her birine verdikleri mutluluğun toplamını kendilerinin yaşadığını hissetseler bunu hissettikleri zaman bundan vazgeçebilirler mi? Madem ki biz başka bir insanı A kadar mutlu ettiysek, A kadar biz de mutlu oluyoruz. İkinci bir kişiyi B kadar mutlu ettiysek, biz A artı B kadar mutlu oluyoruz. Üçüncü bir kişiyi C kadar mutlu ettiysek, biz A artı B artı C kadar mutlu oluyoruz. Öyleyse mutluluk sembolü başka insanlara mutluluğu hangi ölçüde ulaştırabileceğimizle eşit bir paralellik halindedir. Sevgili kardeşlerim, o zaman aynı şarkıyı söylemez miyiz? Siz de bize demez misiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok güzel. Bize öyle gelse de güzel, gerçeği bu olsa da güzel. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın kanunu bu kadar basitse, biz etrafımızda hep insanlar bulunduğu cihetle onların hangisine ne kadar mutluluk verebilirsek, o kadar mutluluğu Allah da bize de yaşatacağı cihetle bu elimizdeki mutluluk standartlarının en büyük yardımcısı değil mi sevgili kardeşlerim? Kim olursa olsun etrafında birçok insan yaşamaktadır. Her birine mutluluk vermeyi usul haline getirse, her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi yaşayacağına göre hep en mutlu insan o olur. Ötekiler de öğrenseler aynı şeyi, onlar da etraflarındaki herkese mutluluk verse, verdikleri toplam mutluluk kadar kendileri mutlu olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, biz bunu sizlere anlatıyoruz. Ama sizler de etrafınızdaki insanlara anlatmalısınız. Birinci göreviniz sevmektir. Nefrete iç dünyanızda asla yer vermemelisiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışmalısınızdır. Sizden nefret edecek kadar
sevmeyenlere de yardım etmeye çalışmalısınız, sevmeye çalışmalısınız. Sevgi, mutluluğun temel göstergesidir. Nefret eden bir insan mutlu değildir. Huzursuzdur. Sıkıntılıdır. Nefsinin afetlerinden intikam hissi onu devamlı nefret ettiği kişiden intikam almaya yöneltmek ister. Bu oyuna kanmayın sevgili kardeşlerim. Sizin için Allah Teala'nın dizaynı nedir diye sorun kendi kendinize. Hedef tayin etmek istiyorsanız Allah Teala size bunun mutluluk olduğunu söyleyecektir. Etrafınızı mutlu etmeye başladığınızdan itibaren asıl kendinizin mutlu olduğunu kesin bir şekilde hiç kimsenin reddedemeyeceği bir standartta hissettiğiniz zaman, bunu yaşadığınız zaman sevgili kardeşlerim, siz de başkalarına söylemez misiniz? Ne olur benim sevgili kardeşlerim, siz de bizim gibi yapın. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın. Bilin ki etrafınızdaki insanların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını Allah Teala size de yaşatır. O zaman biz insanlar neden toplu halde yaşıyormuşuz? İşte bu büyük mutluluğu yaşayabilmek için. Herkesi seversek ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Çok şey kazanırız. Neden? Çünkü mutlaka sevdiğimiz insanı mutlu etmeye çalışırız. Ona verebileceğimiz mutluluğun aynını Allah bize de yaşatacağı için

başka yerlerde yaşayan herkes olabilir. O zaman son derece açık bir daireyle karşı karşıyasınız. Daire istediğiniz kadar büyüyebilir. Demek ki görevimiz mutluluk vermek. O kişi yanımızda olsa onunla konuşarak onu mutlu etmek söz konusu. Telefonla konuştuğumuz birisi ne kadar uzakta olursa olsun bizimle, bizim onu mutlu etme gayretimizle mutluluğu yaşayacaktır. Biz de ona yaşattığımız mutluluğun aynını yaşayacağız. Öyleyse telefon, bilgisayar, televizyon, her birisi ayrı bir mutluluk vesilesi sevgili kardeşlerim. Ne zaman böyle mutluluğu anlatan birisini görürseniz televizyonların herhangi birinde hemen arkadaşlarınıza haber verin. Falanca televizyonda böyle bir olay var. Mutluluktan bahsediyor. Dinleyin. Siz de mutlu olun diye işaret vermelisiniz. Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer kini ve nefreti unutabilseler de bu dünya cennet olurdu. Ama insanların nefsi var. O noktada düşünelim, acaba Allah-u Teala niçin zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış? İşte bunun için. Zikre başladığımız zaman ne kadar zikir yapabilirsek o kadar mutluluğu yaşıyoruz. Çok zikir yaptığımız zaman günün yarısından daha fazla kesiminde mutlu oluyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zamansa mutluluğumuz kesintisiz bir bütünlük arz ediyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size de öyle gelse, her şey gerçekten de güzel olsa, siz her ikisinde de mutlusunuz. Öyleyse Allah-u Teala neden acaba insanları topluluk halinde yaşamaya yönlendirmiş, ona göre yaratmış? İşte bu sebeple istiyor ki herkes birbirine yardım etmek suretiyle, birbirini mutlu etmeye çalışarak hem kendisi mutlu olsun hem de karşısındaki mutlu etsin. Ne demek bu? Sevgili kardeşlerim, ben her birinize ne kadar mutluluk verebilirsem o mutlulukların toplamı kadar mutluluğu yaşamak imkanının sahibi oluyorum. Allah'ın kanunu böyle. A'ya 3 derece mutluluk vermişim. B'ye 2 derece etti 5. C'ye 7 derece etti 12. D'ye 9 derece etti 21. Ne oldu? Ben her birine verdiğim mutluluk muhtevasının 21 katına sahip oluyorum. Onları verdiğim 21 derece mutluluk sebebiyle. O zaman bunların sayısını arttırmak mümkün değil mi? Her zaman mümkün. Ne kadar çok insana, ne kadar güzel davranırsanız o kadar sevilirsiniz. Ne kadar sevilirsiniz o kadar güzel davranışa muhatap olursunuz. Ne kadar güzel davranışa muhatap olursanız, o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu konudaki kanunu, mutlu et, mutlu ol kanunu. Onlar bana gelsinler, onlar beni mutlu etsinler, ben o zaman mutlu olurum.

ben de onları mutlu ederim diye bir düşüncenin sahibiyseniz, büyük bir çıkmazın içindesiniz sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama bu mutluluğu başkaları beni mutlu etsin de ben öyle mutlu olurum tarzında bir anahtara bağlamanızı istemiyor. Allah'ın muradı ne? Sadece onların sizi mutlu etmesi değil. Arkasındaki asıl gerçek sizin de davranışlarınızla onlara mutluluk vermeniz. Bu nasıl bir olgu? Sevgili kardeşlerim, severseniz sonuca gidersiniz. Severseniz sevdiğiniz kişiye hep iyi davranmak gereğini duyarsınız. Severseniz sevdiğiniz kişiyi mutlu etmek istersiniz. Ve bunu genel anlamda hep başarırsınız. Kim? Etrafındaki insanlardan birini mutlu etmek için harekete geçmişse, o bu davranışın neticesinde mutluluğu ulaştırır karşısındakine. Onu mutlu eder. Ama aslında ne olmuştur? Onu ne kadar mutlu ettiyse kendisi de o kadar mutlu olmuştur. Ve eğer etrafımızda bir kişi değil de 10 kişi varsa, 10 kişiye verdiğimiz mutluluğun hepsini biz mutluluk olarak yaşarız. Allah'ın ne kadar güzel bir formülü var, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu kıl, mutlu ol. İnsanları ne kadar mutlu edersek o kadar biz mutluyuz. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sevgi var. Hasletlerden bir tanesi. Öbür tarafta nefret var. Afetlerden bir tanesi. Allah Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri neden farz kılmış üzerimize? Çünkü zikrimiz arttıkça afetlerimiz yok oluyor, yerini hasletler kaplıyor. Bir mekan düşünün, aynı mekan. Mekandan bir takım negatif faktörler ayrılırken oraya aynı miktarda ayrıldığı kadar Allah'ın güzellikleri doluyor. Daimi zikre ulaştığı zaman ne oluyor? Bütün afetler yok oluyor. Artık o insan başkaları için yaşayan bir insandır. Başkalarını mutlu etmek tek amacıdır. Ama dünyadaki en mutlu insanlardan birisi odur. Neden? Çünkü hayatını başka insanları mutlu etmeye adadığı için bu konudaki hedefini başarsa da mutlu olur. Başaramasa da o gayretin sahibi olduğu sürece mutludur. Çünkü hedefi Allah'ın emrettiği çok güzel bir hedeftir. Eğer siz başka insanları mutlu etmek sadedinde bir gayretin sahibi olursanız kendinize dikkatle bakın. Tetkik edin kendinizi. O tetkikte göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, siz o kişiye ne kadar mutluluk verirseniz aynı mutluluğu Allah da size mutlaka yaşatır. Yani asıl siz mutlu olursunuz. Ama herkes için çok imkan var. Etrafında bir kişi yok ki, birçok kişi var. O zaman o kişi kendisini başka insanlara mutluluk vermeye adarsa, ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar çok insanı mutlu eder. Ama kendisi de o kadar çok mutlu olur. İşte Allah Teala'nın bütün insanlara verdiği en güzel imkan, açtığı en yüce ufuk. Sizin bu davranışınız o insanın
sizin hakkınızdaki düşüncelerini, sizin nasıl bir insan olduğunuzu idrak etmelerini sağlar. Böyle bir dizaynda ne olur sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda sevdikçe mutlu olursunuz. Bir, sevildikçe sevmek ve sevinmenin mutluluğunu beraber yaşarsınız. Sevmeniz A kadar mutluluk verirse, sevilmeniz de B kadar mutluluğu size ulaştıracaktır. Mutluluğunuz A artı B olacaktır. O zaman etrafınızdaki herkes sizin için bir fırsattır. İnsanları sevin sevgili kardeşlerim. Onlara yardım edin. Onların huzuru içinde olun. Hepiniz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Allah-u Teala hepinizden bir tek şey istiyor, mutlu olmanız. İşte Allah-u Teala'nın bütün emirleri. Namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin ve teslim olun. Allah'a ruhunuzu teslim edin. Allah'a fizik bedeninizi teslim edin. Allah'a nefsinizi teslim edin. Allah'a iradenizi teslim edin. Bu teslimlerde ruhun teslimi bir insana %51 nur sağlar, mutluluk sağlar. Fizik bedenin teslimi bu teslimi %81'e çıkarır. Muhlis olmak 90'ı aştırır. İradeyi Allah'a teslim etmek %100'e ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, hep sevmekten bahsediyoruz. Peki bunun zıttını düşünelim. Nefret ediyoruz. Nefretten ne kazanabiliriz? Hiçbir şey kazanmamız mümkün değil. Nefretin hedefine ulaşması halinde nefret eden kişi karşısındakine kötülük yapmak ister. Kendisine kötülük yapılmıştır. Bu sebeple o kişiye karşı nefret duymaktadır. Ve bu nefretini ona zarar vermekle tüketeceğini zannetmektedir. Azaltacağını veya yok edeceğini zannetmektedir. Oysa ki bu ona kazandırmaz, kaybettirir. Etrafınızdaki insanlara hangi ölçüde kötülük ederseniz o kadar derecatı mutlaka kaybetmiş olursunuz. Cennetle cehennemi birbirinden ayıran ölçü kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olmasıdır. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cennettir. O zaman her şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın dizaynı bütün insanlar için en güzel değil mi sevgili kardeşlerim? O seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Başka insanları da sevdiriniz diyor. Onları başkalarından nefret ettirmeyiniz diyor. Allah Teala bizden bunu istiyorsa, şeytan da bütün insanlara kötülük etmemizi istiyorsa, onları rahatsız etmemizi istiyorsa, onları mutsuz etmemizi istiyorsa,
Bunun karşılığı ne olabilir? Öyle yaptığımızı düşünelim. Ne kadar köfte, o kadar ekmek. Başkasına ne kadar mutsuzluk verirseniz, huzursuzluk verirseniz, o kadar mutsuz olursunuz. Öyleyse neden başkalarına mutsuzluk veren, onları rahatsız eden insanlar bir azap duyarlar? İşte bu azap vicdan azabı adını taşıyor. Çünkü yapılan davranış biçimi bir haksızlığı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar sizin için her zaman bir imtihan vesilesidir. Aynı zamanda bir derecat kazanma imkanına da sahiptir. Siz kendi davranışlarınızla cennetinizi ama gene kendi davranışlarınızla cehenneminizi kazanırsınız. Her şey size bağlı sevgili kardeşlerim. Allah Teala hiç kimseye sebepsiz yere ceza vermez. Bir kişinin kaybettiği dereceler kazandığı dereceleri aşmadıkça o kişinin cehenneme girmesi söz konusu değildir. Öyle insanların zannettiği gibi bir süre cehennemde kalıp ondan sonra oradan çıkıp cennete girmek diye bir olay ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne de Kur'an-ı Kerim'de ardarda gelen üç kitapta hiçbirinde mevcut değildir. Bir insan ne kadar derecat kazanırsa o dereceleri kazandığı sürece o kadar mutlu olur. Ve sadece kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olanlar Allah'ın cennetine girebilirler. Sevgili kardeşlerim, bu durumda yapılması lazım gelen şey nedir? Ne yapılması lazım? Yapılması lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Başka insanları mutlu etmek. Bu elinizdeki en sağlam anahtardır. Bu elinizdeki en büyük imkandır. Her zaman etrafınızda insanlar var olacaktır. Çünkü insanlar toplu halde yaşarlar. Hep başka insanların vücuda getirdiği şeyleri satın almak mecburiyetindedirler. Öyleyse başka insanlara mutlak ihtiyaçları var. Hepimizin eğer elbiseye ihtiyacımız varsa terzilere muhtacız. Kumaş dokuyuculara muhtacız. Eğer yemeğe ihtiyacımız varsa meyveleri yetiştirenlere muhtacız. Hayvanları besleyenlere muhtacız. Yiyecek hayvanlarını, kuzuyu, keçiyi, danayı, sığırı yetiştirenlere muhtacız. Sevgili kardeşlerim, her zaman birilerine muhtacız netice itibariyle. Çünkü hiç kimse her şeyi kendisi yapamaz. Ama güzel bir sistem kurulmuş. Herkes kendi yaptığı iş karşılığında para alacaktır, para kazanacaktır. O kazandığı parayla da istediği yiyeceği almak imkanının sahibi olacaktır. Allah Teala herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir farklılık vardır. Bir davranış biçimi farklılığı vardır. Cennette veya cehennemde ayrı bir yer vardır.
Neden Allah Teala bir kat cehennem demiyor da yedi kat cehennem diyor? Bir kat cennet demiyor da yedi kat cennet diyor? İkisi de bir muhteva taşıyor sevgili kardeşlerim. İnsanların derece derece kazandıkları veya kaybettikleri derecelerin neticesinde gidecekleri yer, kaybettikleri dereceler fazlaysa gidecekleri yer yedi kat cehennemden bir tanesidir. Kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazlaysa onların gidecekleri yer yedi kat cennetten bir tanesidir. Allah Teala bütün insanları mutlu etmek ister ve kanunlarını koyar. Önce Tevrat'a koymuş, sonra İncil'e koymuş, sonra da Kur'an-ı Kerim'e koymuş. İncelediğimiz zaman ne görüyoruz? Yedi safa, dört tane teslim. Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Hepsi Allah-u Teala tarafından indirilmiş. Sevgili kardeşlerim, birçok insan hep kendi dininin üstün olduğunu düşünür ve başkalarını gavur diye adlandırır. Ama sevgili kardeşlerim, biz Müslümanız. Kur'an-ı Kerim indirmiş Allah-u Teala. Biz ona tabiyiz. Ama bizden evvel İncil inmiş. O da Allah-u Teala'nın kitabı. Onlara Hristiyan diyoruz. Hristiyan diyoruz, onlar kafir diyoruz. İyi ama İncil'i incelediğimiz zaman 7 Safa 4 teslimin nasıl Kur'an'da 7 Safa ve 4 teslim varsa orada da mevcut olduğunu görüyoruz. Daha biraz eskiye döndüğümüz zaman Tevrat'ı inceliyoruz. Bir de bakıyoruz ki 7 Safa ve 4 teslim orada da var. Ve anlıyoruz ki en ufak bir itiraz edilemez standartta hepsi Allah'ın indirdiği kitaplar. İndirildikleri kişilere bakıyoruz. Adları peygamber yani Nebi. Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Hepsi peygamber sevgili kardeşlerim. Öyleyse biz insanlar biz falan dinin mensubuyuz diye başka dinleri inkar etmemeliyiz. Allah Teala Hz. Musa'nın peygamber olduğunu söylüyor. Ona diyor, Tevrat'ı verdik. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti İsa'nın peygamber olduğunu söylüyor. Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olduğunu söylüyor. Bu dizayn içerisinde bize düşen Allah Teala'nın emrettiklerinin en güzelini gerçekleştirmek, başka bir dinin mensupları diye insanlardan nefret etmemek, onları düşman edinmemektir. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde beraberiz. Hurafeler konusunda konuşmak üzere. Bu akşamki hurafe Allah görülemez şeklindeki ifadedir. Allah'ın kalp gözüyle görülebileceğine inanmayan birçok insan dolaşıyor ortalıkta ve bu adamlar öğretim görevlileri. Onların elindeki kitaplar Allah görülemez dediği için bunlar da Allah görülemez diyorlar. İyi de Kur'an-ı Kerim hiç öyle söylemiyor, yetmez. Şu anda yaşayanlar arasında da Allah'ı gören birçok insan ortalıkta dolaşıyor. Neyle görmüşler? Bu başlarındaki gözlerle mi görmüşler? Elbette ki hayır. Allah kalp gözüyle görülür. Allah kendisini göstermek isterse görülür. Allah kişiye o yetkiyi verirse görülür. Öyleyse Allah görülemez sözü, ifadesi sadece bir hurafedir. Kur'an-ı Kerim gerçeklerine ters düşmektedir. Hadi gelin sizinle beraber bu konudaki ayetlere bakalım. Allah Teala acaba ne diyor bu konuda? Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala em يَتُولُونَ اِنَّ اِبْرَٰهِيمَ وَاِسْمَائِيلَ وَاِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وَالْاَسْفَاتَ كَانُوا هُدًا اَوْ نَسَارًا. Yoksa siz muhakkak ki İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları Yahudi veya Hristiyan dediler mi diyorsunuz? قُلْ اَاَنْتُمْ اَعْلَمُوا اَمِ اللّٰهِ. De ki sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Ve men azlemu mimmen keteme şehadeten indehu min Allah. Allah'tan verilen Allah'ın katındaki şehadeti, yani Allah'ı görmeyi gizleyenden daha zalim kim vardır? Ve mallahu bi gafilin amma taminun. Ve Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Ve men ezlemu, kim daha zalimdir? Kim zalimdir? Mimmen, o kişiden daha zalimdir. Keteme, gizleyen, ketmeden gizleyen, şehadeten indehu, onun indinde şahit olmayı, minallah, Allah'tan. Allah'ın onun katındaki, Allah'ın zatına şahit olmayı, şehadeti gizleyen indehu, onun katındaki, onun huzurundaki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah'ın huzurundaki şehadet Allah'a şehadettir. Ve bu şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Keteme, gizleyen, şehadeten, şehadeti indehu, onun indinde minallah, Allah'tan verilen, müsaadeyle oluşan bir rüyet olayı, bir şehadet olayı, Allah'ın zatına
şahit olma. Câsiye 23'e bakıyoruz beraberce. Efereyte men ittehaze ilahehu hevahu. Hevalarını, nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmedin mi? Ve edallahullahi ala ilmin, Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Ve hateme ala semihi ve kalbihi, ve Allah onların semi isimli işitme hassasını mühürler ve kalplerini, yani kalplerindeki idrak hassasını mühürler ve ceale ala basarihi gışaveh, ve onların görme hassası üzerine de gışavet koyar, gışavet adlı bir perde koyar. Femen yehtihi min badillah, bundan sonra o kişiyi kim hidayete erdirebilir? Efela tezekürün, düşünmez misiniz? İşte buradaki muhtevada Allah Teala'nın görme hastalarının üzerine koyduğu gışavetten bahsediliyor. Allah Teala o gışaveti alıyor. Önce insanları bu dünyada görmeye ulaştırıyor. Ama sonra daha üst kademede insanları yerlerin melekutunu kalp gözüyle görmelerini temin ediyor. Göklerin melekutunu kalp gözüyle görmelerini temin ediyor. Kişi irşada ulaştıktan sonra Allah onu iradesini de teslime davet edince, bu olay gerçekleştiğinde Allah onu irşat makamına tayin ediyor. İrşat makamını tayin edenler bir hakkın takvanın sahipleridir ve Allah'ı görenlerdir. Allah iradenin tesliminden sonra kendi zatını gösterir. Ondan evvel Allah'ı kimse gerçekten göremez. Öyleyse Allah'ı görmek mümkün müdür? Evet, kim iradesini, yani ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse, o zaman rüyetullah olur. O kişinin Allah'ı görmesi o zaman mümkün olur.

Allah Teala Enem 103 ve 104'te şunu söylüyor. La tüdrikül ebsarü ve hüve yudrikül ebsar. Görüşler Allah'ı idrak edemez. Onu Allah'ı idrak edemez. Ve o Allah görüşleri idrak eder. O latiftir, haberdardır. Enam suresi bir sonraki ayet-i kerime, 104. ayet-i kerime. Kat ca'ikum besairu min rabbikum. Size Rabbinizden basarlar geldi, görme hastaları geldi. Sahabeye bu müjde, gaybı görme hastaları geldi. Femen ebsara feli nefsi. Kim görürse, kimi görürse, Allah'ı görürse, bu kendi nefsine, kendi lehinedir. Ve kim körse, göremezse, bu aleyhinedir. Ben sizin üzerinize bekçi değilim. Ve men amiye ve aleyha ve ma ene aleyküm bi hafiz.

senurihim ayatina fil afakı ve fi enfusihim. Onlara afakta, yani dışta ve enfusihim, içlerinde, iç dünyalarında ayetlerimizi göstereceğiz. Ne zamana kadar? Hatta yetebeyyene lehum, onlar için tebeyyün edene kadar, ispatlanıncaya kadar, ennehül hak, muhakkak ki o haktır. Yani gördükleri şeyin hak olduğunu, Allah olduğunu, Allah olduğu tebeyyün edene kadar onlara afakta, menfiste ayetlerimizi göstereceğiz. Önce yerlerin melekûtu, sonra göklerin melekûtu, yedi tane katın sonunda Allah'ın zatını görmek. Evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Bunun için onun, Allah'ın her şeye şahit olması yetmez mi diyor Allah-u Teala, kafi değil mi diyor. Öyleyse Allah kendi zatının görülmesinin de şahidi olarak giriyor devreye. Kaf suresinin 37. ayet kerimesi, İnne fî zâlike le zikra limen kâne lehu kalbün el ev el kassem a ve hüve şehid. Muhakkak ki bunda ilka edilen, yani kalp kulaklarına ilka edilen ve kalp gözleriyle şahit olan, kime şahit olan? Allah'a şahit olanlar için bir ibret vardır. Allah Teala kendi zatını gösterdiği zaman bir taraftan da konuşur. O gösterilenin kendi zatı olduğunu açık bir şekilde ifade eder. Yunus Suresinin 26. ayet-i kerimesi, لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَى ve ziyade diyor Allah Teala. وَلَا يَرْهُكُ وُجُهُمْ كَتَرٌ وَلَا زِلَّهُ وَلَا اِكَى اَصَابِ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا حَالِدُونَ.

Allah Teala bu Yunus 26'dan bir evvelki ayetinde diyor ki Allah'ı yed'u darüsselamı.

menşae ila sırat-ı müstakim. Ve yehdi men yeşayü ila sırat-ı müstakim. Kimi dilerse onu sırat-ı müstakime hidayet eder, ulaştırır. Sırat-ı müstakim bildiğiniz gibi Allah'ın zatına ulaştıran yolun adıdır. Ve böyle bir noktada sırat-ı müstakime Allah-u Teala'nın ulaştırması, o kişiyi kendi zatına ulaştırması demek. Yani buradaki selam yurdu, Allah selam yurduna davet eder, aslında bir teslim yurdu olan kendi zatına davetini ifade eder. Nitekim zatı için söylediklerini burada Yunus 26'da veriliyor. اِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَى وَزِيَادَهُمْ. Onlar için ahsenül hüsna vardır. Allah'ın zatı vardır. Ahsenlerin hüsnü olan, ahsenül hüsna olan güzellerin güzeli olan Allah'ın zatı vardır onlar için. Allah'ın zatına ulaşmak vardır istikametinde bu. Ama ve ziyadehu diyor Allah Teala ve onun ziyadesi de vardır. Yani Allah'ın zatına ulaşmak başka şey, Allah'ın zatını görmek başka şey. Ziyadesi, ahsenül hüsnanın ziyadesi, güzellerin en güzelinin ötesini, yani ona ulaşmayı değil, Allah'ı görmeyi ifade ediyor. Ahsenül hüsna. Burada Allah Teala Allah'ın zatına ulaşmak vardır diyor onlara birinci ayet-i kerimenin devamı olarak. Allah'ın zatı teslim yurdudur. Tamam. Allah'ın zatına ulaşmak yani 22. basamak. Ama sonra ziyadesi de diyor Ahsen-i Hüsna ile alakalı bir ziyade. Daha sonraki kademede 25. basamağın 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim eden kişi için ziyadesi oluşuyor. Allah'ın zatını görmek oluşuyor. Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerine baktığımız zaman aynı olayı Allah-u Teala'nın zatının görülebileceği olayını yaşıyoruz. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi." Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde de Allah'ın iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yankudunel misak, misaklerini bozmazlar. Sonra diyor ki Allah Teala ve la yenkudunel misak, onlar misaklarını bozmazlar ve devam ediyor. Bu misak ruhun misaki. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale, ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misak kelimesi 20. ayet-i kerimede Allah'ın zatını görmeyi ifade ediyor, iradenin teslimini ifade ediyor. Aynı misaklarını bozmazlar ifadesi 23. 21. ayet-i kerimede onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesinde ruhun misaki veriliyor. Allah'ın zatına ulaşmak. Öyleyse Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah'ın görülmesi, 21. ayet-i kerimesi Allah'ın zatına ruhun ulaşması olarak devreye giriyor.
Ve 22'ye bakıyoruz. Ve yuhafune su'el hesap. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşevne Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigaye ve çerabühüm. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Tıpkı Yunus suresinin 25 ve 26. ayetleri gibi Ra'd suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde de aynı olayla karşı karşıyayız. Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesini tek başına ele alırsak, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُنُّنَا الْمِيْسَقِ Mizaklarını bozmazlar. Onlar da sabırla Allah'ın zatını dileyenler, ama Allah'ın zatına ulaşmanın ötesinde Allah'ın zatını görmeyi dileyenler bunlar. Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesi tek başına alındığı zaman. Eğer Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinin birinci kesimini devre dışı bırakırsanız, وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَقْتَنْ başlarsanız, وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَقْ Onlar misaklarını bozmazlar, ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَبُ Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar, ona ulaştırırlar, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse bunlar ne diliyorlarmış? Ruhlarının misakini yerine getirenler, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Ama Allah'ın ahdini yerine getirenler, Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Allah'ın ahdi, iradenin teslimini de kapsıyor. Öyleyse burada Allah'ın zatının görülmesi bir muhteva olarak çıkıyor karşımıza. Bütün insanlar dünya hayatına da kör, sağır ve dilsiz olarak gönderilirler. O insanlar bu dünyada görüyorlardır, işitiyorlardır, idrak ediyorlardır. Neyi? Bu dünyaya ait olan hususları. Ama fiziğin ötesi için bir görme, bir idrak söz konusu değildir. Bu bir. İkincisi, bu dünya hayatını yaşarken de manevi hayatı algılamak konusunda hiçbir teşkilatın sahibi değildir kişi. İrşat makamına baktığı zaman onu alelade bir kişi olarak görür. Başka insanlardan hiçbir farkı yoktur onun için. İrşat makamı onun için herhangi bir kişidir. Ona bakar ama onu irşat makamı olarak görmez. Onun söylediklerini dinler ama sözlerin arkasındaki manayı anlamaz. Onun sözlerini dinler ama sözlerinin arkasındaki manayı anlamaz. Anlaması söz konusu değil. Tıpkı mezardaki ölüler gibi işitmez. Manaya varamaz. Manaya varamadığı için kalbine indirdiği zaman da idrak edemez. Kalbiyle idrak etmesi mümkün değildir. Bu dünyaya açılan, dünyada şu dünya hayatını yaşarken ilk izlenimler Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek safhalar için kişi işiten, gören ve idrak eden birisi haline getirilir. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, o kişi de Allah-u Teala 7 tane furkan oluşturur. O kişiyi Allah'ın söylediklerini, Kur'an-ı Kerim'de söylediklerini, Kur'an-ı Kerim'i inceleyerek öğrenen, irşat makamına açık, irşat makamı olarak bakan, onun sözlerinin birincil manasını
Yani bu dünyaya ait olan manasını anlayabilen yetmez, idrak de edebilen birisi olur. Ama bu ona gayb aleminin kapılarını açmaz. Bu, beşinci, altıncı ve yedinci basamaktaki bir olgudur. Kişinin baş gözünün açılması, baş kulağının açılması, vücudundaki kalbin açılması bu dünyaya pencereleri açıyor. Görme, işitme istikametinde bu kişi Allah'ı elbette göremez. Gözleri açılmıştır ama bu dünya için açılmıştır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir bu. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ondan sonra daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman ikinci defa bir olgu vardır. O zaman kalp gözü ve kalp kulağı açılacaktır. Kalbindeki idrak gaybe ait olan bir idrak olacaktır. Bu ikinci defa açılmadır. Bu insanlar neyi görürler? Daimi zikre ulaştıktan sonra yerlerin melekûtunu görürler. 26. basamak. Göklerin melekûtunu görürler. 27. basamak. Buradaki kalp yüzünün açılması da buraya kadar götürebilir onları. Sonra bu insanlar irşada ulaşacaklardır. İrşada ulaşan kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman işte o zaman Allah'ın zatını da görecektir. Ne zaman görecektir? Nefsinin kalbi 19 mertebe müzeyyen olduğu zaman. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Daimi zikre ulaştınız. Allah'ı görebilir misiniz? Hayır, göremezsiniz. Birinci, baştan başladık olaya. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başladınız. Onun söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başladınız. Manasına vardığınız şeyleri kalbinize indirdiniz, idrak ettiniz. Ama o kişinin şu dünya üzerindeki ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar olan devre için geçerli olan bir başlangıç kademesi. Açılan kalp gözü, kalp kulağı değildir. Bu aleme ait baş gözü, baş kulağı açılmıştır. İrşat makamını tanımıştır. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlamıştır. Onun irşada mütalik sözlerini anlamaya, idrak etmeye başlamıştır. Bu ona hiçbir zaman Allah'ın zatını görmek yetkisi vermez, yetmez. Bu gaybı açılan bir pencerede değildir. Zahiri alemdeki olayları görmek manasına varmak için Allah Teala tarafından kör sarbi dilsiz olan bu kişinin gözleri, kulakları ve kalbi ve buna ait olan hassaları açılmıştır. Dünya için ruhu Allah'a ulaştırmaya yarayan dünya konusundaki görme, işitme ve idrak etme standartlarına kişi sahiptir. Sonra ne olacaktır? Bu kişi önce ruhunu teslim edecektir Allah-u Teala'ya, 22. basamak. Sonra zikrini arttıracaktır. Günün yarısını aşacaktır zikri. Ve nefsinin kalbindeki %81 nur birikimiyle fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. Fizik vücudunu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşacaktır. Yani ilmel yakinden sonra aynel yakine ulaşacaktır. 7 tane faktörün sahibi olacaktır. 1- Daimi zikrin sahibidir. 2- Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Nefsinin kalbi tamamen fazılarla dolmuştur.
%2 rahmet, %98 de fazıl. Üçüncüsü, bu kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açmıştır, fiziğin ötesini görebilsin diye. Allah-u Teala bu kişinin kalp kulağını da açmıştır, fiziğin ötesi için, fiziğin ötesinden kendisine seslenen Allah'ın sesini duyabilsin diye. Allah'ın sesi kalp kulağıyla duyulur. Kalp kulağını Allah'ın açmadığı hiç kimse Allah'ın sesini duyamaz. Ama bu, kalp kulağınızın açıldığı nokta, kalp gözünüzün açıldığı nokta, Allah'ı görebildiğiniz nokta değildir. Önce bu makamda, Ulul Elbab makamında, 26. basamakta, 7 tane yer katı gösterilir size. Cehennem de gösterilir, 7 kat yer katı da gösterilir. 7 kat cehennem, 7 kat yer katı. Allah'ı görebilir misiniz? Hayır, göremezsiniz. Ama üç vasfın daha sahibisiniz. Siz ehli tezekkür oldunuz Allah ile. Her zaman konuşmak imkanının artık sahibisiniz. Ehli hayır oldunuz, daimi zikirde olduğunuz için devamlı derecat kazanıyorsunuz. Yani hayır kazanıyorsunuz. Bu sebeple ehli hayır oldunuz. Ve aynı zamanda ehli hüküm oldunuz. Hikmet sahibi oldunuz. Yani siz bir şahitlik yaptığınız zaman mutlak olarak doğruyu ifade edersiniz. Hakemlik yaptığınız zaman Allah'tan cevabı istersiniz. Allah'ın verdiği cevabı nakledersiniz. Ve hiçbir zaman yanlışlık yapmanız söz konusu olmaz. Çünkü sadece siz bir vasıtasınız. Kararı veren, adaletin gerçek temsilcisi olan Allah'tır. O zaman hakemliğiniz de, hakimliğiniz de mutlak adaleti temsil eder. Allah'ı görebilir misiniz? Hayır, göremezsiniz. Peki bundan sonra ne gösterilecektir? Yerlerin melekûtu tamamlandıktan sonra devrin imamının dergahı gösterilir. Bu bir geçittir. Ne zaman size birinci kat gösterilirse, birinci gök katı, o zaman ihlas makamına geçtiniz, 27. basamağa geçtiniz. Ve göklerin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarını görürsünüz. Her bir katta başka bir olguyla karşılaşırsınız. Ve yedinci katta 7 tane alemi görürsünüz birer birer. Evvela kader hücrelerini görürsünüz. Altıgen kader hücreleri, sizin kader hücreleriniz de önünüzde, geleceğiniz açıktır. Oraya bulunduğunuz an için çıkabilirsiniz. Geçmişiniz sol tarafta kalmıştır. Bir taş duvarla kapalıdır. Bu duvarın üzerinde sıva falan yoktur. Ama sağa döndüğünüz zaman size ait yarınınızı, öbür gününüzü, daha sonraki gününüzü, bütün günlerinizi gösteren altıgen kader hücreleri vardır. Onların içine Allah-u Teala girmenize müsaade ederse, gelecekte hangi güne girerseniz, o gün neler olacağını Allah-u Teala size gösterir. Onlar orada herkesin kader hücreleri olarak o kişinin oraya ulaşmasını bekler. Allah-u Teala size bunları İhlas makamının birinci kademesinde gösterir. İhlas makamının size gösterdiği şey birinci gök katından yedinci gök katına kadar bütün gök katlarıdır. İşte bu yedinci katın ikinci alemi Ümmül Kitap'tır.
10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran bir kitap. Onun altında devrin imamı etrafındaki 60 kişiye büyük bir kürsü, kürsünün etrafı 60 kişiyle çevrili. Onların hepsine Ümmü Kitab'ın sırlarını anlatır. Daha sonra Kudret Denizi'ne ulaşacaksınız. Daha sonra Makam-ı Mahmud'a ulaşacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz orada.

bütün bu safaları Allah Teala size gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. İhlas makamında da Allah görülmez. Nefsinin kalbinde 14 mertebe, 14 kademe müzeyyen olma, 14 mertebe müzeyyen olma gerçekleşmiştir. Bundan sonra kişi Sesed-i Münta'yı gördüğü anda Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Öyleyse Tövbe-i Nasuh müessesesi o kişinin ihlas makamını bitirdiğini, salah makamına geçtiğini gösterir. Kişi daimi zikre ulaştı. Yerlerin melekutunu gördü. Göklerin melekutunu gördü. 7 tane gök katını da gördü. Ama Allah'ın zatını 14 mertebe kalbi, nefsinin kalbi 14 mertebe müzeyyen olmasına rağmen Allah'ın zatını göremez. Allah ona yeni bir tatbikatla ulaşacaktır. O kişinin mürşidine tabi olduktan sonra günahlarını örtecektir. Sonra ona salah nuru verecektir. Sonra onun o örttüğü günahlarını sevaba çevirecektir.

kişinin günahları sevaba çevrildiği zaman bu kişi salah makamının 4. kademesinde olacaktır. 1. kademede tövbe-i nasuha davet edildi. İhlas makamından salah makamına geçiş. 2. kademede o kişiye, o kişinin günahları örtüldü. 3. kademede o kişiye salah nuru verildi. Başının üzerine bir nur verildi Allah-u Teala tarafından. Bu kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. 4. o kişinin günahları sevaba çevrildi. Bu noktada Allah'ı görebilir mi? Göremez. Ama bu noktada kişi Allah'ı görmenin bir evvelki kademesine gelmiştir. İrşada ulaşmıştır. Allah o zaman hangi takdirde görülecektir? Burada bile salah makamı son makam, 28. basamak ve bu makamın 7 tane kademesi var. Bunun 4. kademesine gelmiş kişi hala Allah'ı göremiyor mu? Hayır, göremiyor. Ne zaman ki o kişinin iradesi Allah-u Teala'nın iradesine bağlanır. Yani o kişinin iradesi de Allah'a teslim olur. Allah'ın iradesine bağlanır. İlahi irade, cüz'i iradeyi kendisine bağlamıştır. Bir iradeler beraberliği oluşmuştur. İlahi irade, cüz'i iradeyi tam bir kontrolün altında tutmaktadır. Cüz'i irade, ilahi iradeye teslim olmuştur. Burası yolun sonudur. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi diyor Allah-u Teala. Bakara Suresi 102. ayet-i kerime, ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Hakka tukatihi takva olsun. İşte kim iradesini Allah'a teslim ederse, Allah onun iradesini kendi iradesine bağlar.

İşte o zaman bu kişi Allah'ın zatını görmek şerefinin sahibi olur. Ne olmuştur? Kalbindeki afetlerin tamamı ulul elbab makamında yok olmuştur. Ve o nefsinin kalbinden bahsediyoruz tabiatıyla. O noktadan itibaren kişi 19 mertebe müzeyyen olmuştur. O kişinin nefsinin kalbi müzeyyen olmuştur. Tam 19 mertebe müzeyyen olma işlemi. Bu nereye ulaştırmıştır o kişiyi? O kişi Allah'ı görmek şerefine ulaşır. Kim hakkı tukati takvanın sahibi ise orada Allah görünür. Nefs bütünüyle devreden çıkmıştır. Nefs devreden çıktıktan sonra da nefsin kalbindeki afetler zaten daimi zikirle yok olduktan sonra da Allah'ın o kişi üzerindeki sistemi devam etmiştir. Ve Allah Teala o kişiyi Allah'ı görebilecek olan bir statüye ulaştırmıştır. Allah'ın katındaki şehadetin sahibi olmuştur bu kişi. Ruhu Allah'ın katında bir altın tahtın sahibidir. Ve Allah'ın katında Allah'ı görmek şerefinin de sahibi olur. İşte sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki herkes Allah'ı göremez. Evvela şunu sakın unutmayın. Allah insan değildir. Tam bir insan görünümünde de değildir. O her zerresiyle işitir, bilir ve görür. Biz insanlarsa görmek için gözlere, işitmek için kulaklara, idrak etmek için kalbe, bilmek için akla sahip kalırmışız. Kim tarafından? Sahibimiz olan Allah tarafından. Mukaddemeleri herkes geçebilir mi? Herkes geçebilir. Bütün insanlar için açıktır. İradenin teslimi kişiyi ne yapar? İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Artık o kişinin iradesi Allah'a bağlanmıştır. Allah'a bağlandığı için kişi kendi iradesiyle bir şey yapmak imkanının dışına çıkmıştır. Öyle olunca Allah Teala onu dilediği gibi yönlendirecektir, şekillendirecektir ve bu konuda Allah ona yeni bir yetki verecektir. 19 mertebe müzeyyen olan bu kişi artık kendi iradesiyle bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Allah'ın iradesi ona ne emrederse onu mutlaka gerçekleştirecektir. Allah'ın emrettiklerini gerçekleştirecektir. Ama Allah'ı burada görecektir. Riyetullah olayı bu noktada geçerlidir. Allah Teala görülür mü görülmez mi sualinin cevabını birçok
rehberliği veriyor. Yunus diyor ki, can gözü onu gördü diyor. Can gözü, yani nefsinin kalbiyle, kalbindeki gözle Allah'ı gördüğünü söylüyor Yunus. Bir başka şiirinde, Yunus dostu gördü, sevinir diyor. Dost, Allah-u Teala'nın ifadesi Yunus'ta. Dostu gören herkes, Allah'ı gören herkes büyük bir sevince düşer Allah-u Teala'nın kendisini bu lütfa nail kıldığı için. Yine Yunus diyor ki, dostu ayan gördün ise, dostun ayan görülebileceğini başkalarına da sağlık veriyor Yunus. Ve biz dostu ayan görürüz diyor. Ayrıca bir başka ifadesi, her dem bakarız ol yüze diyor. Allah'ın yüzüne, Allah'ın zatına her dem bakarız diyor Yunus. Ahmet Yesevi Hazretleri hak didarını görmüşler. Hakkın yüzünü, didarını görmüşler diyor. Ve gene Ahmet Yesevi, gözüm açtım, seni gördüm diyor. Allah'ı gördüğünü söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala dilediğine kendisini gösterir ama şartlı gösterir. Mutlaka kişinin bu kademelerin hepsini aşması gerekir. Sadece iradesini de teslim eden, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler için mutlak olarak bu olgu tahakkuk eder. Yani o kişi mutlaka Allah'ın zatını görür. Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huzur namazının imamlarının Allah'ın zatını göreceklerini kesin bir teminata bağlamış. Diyor ki, وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَتْعُونَ مِنْ دُن۪يهِ الشَّفَاءَةَ. Allah'tan başka çağırdıkları şefaate malik olamazlar. اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ama hakka şahit olan kişi hariç ve onlar bilirler diyor Allah-u Teala. Yani devrin imamları hakka şahit eden, şefaat etmek yetkisinin sahipleri diyor. Kimdir şefaat etme yetkisinin sahibi? Şefaat etme yetkisinin sahibi devrin imamıdır. Allah-u Teala bu şefaatin nasıl cereyan edeceğini Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki, Habibim, o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve günahlarının affı için tövbede bulunsalardı, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affı için, onların günahlarına mağfiret edilmesi için tövbede bulunsaydın, Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görecektin diyor. Yani sahabenin tövbesi üzerine Allah sahabenin günahlarını affedecekti ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine onların günahlarını bir defa daha affedecekti. Ve böylece günahlar Allah-u Teala tarafından mağfiret edilmiş, yani sevaba çevrilmiş olacaktı. İşte bu olay Nisa 64, Allah'la sahabe arasında mağfirettir. Günahların iki defa affedilmesidir veya günahların sevaba çevrilmesidir. Ama sahabe ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında işte o olaydır, şefaattır. Şefaat olayıdır. Böylece şunu görüyoruz ki, günahların
sevaba çevrilmesinde sadece devrin imamı yetkili kılınmıştır. O Allah-u Teala'dan şefaat talebinde bulunur. İşte Allah-u Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah'tan bazı insanlar için şefaat talebinde bulunurlar diyor. Affedersiniz, mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Devrin imamı, Allah'ın zatını görmeye yetkili olan kişi. Ya Rabbi, derler diyor onlar, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim Allah'ın yoluna girer de, kim tabi olur da, mürşide tabi olur da, Allah'ın yoluna girerse sen onları mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir buyuruluyor. Ve şefaatin gerçekleşeceği kesin bir hüküm olarak çıkıyor ortaya. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala ama diyor tövbe edip de irşat makamında tövbe edip de mümin olanlar, imanı artan mümin olanlar ve nefs tezkiyesine başlayanlar, onların durumu bir evvelki ayete geçen cehenneme gideceklerle aynı değildir diyor. Bunlar hariç diyor. E diyor Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Negatif derecelerini pozitif derecelere çevirir diyor. İşte sevgili kardeşlerim, şefaat müessesesinin varlığının arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişiye has olduğu ve onun da hakkı gördüğü kesinlik kazanıyor. Bütün huzur namazının imamları bu Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesi gereğince hakkı görmüşlerdir ve hakka şehadet etmişlerdir. Bu vapta şefaate yetkili kılınanların hakka şehadet ettiği ifade ediliyor. Hakka şehadet edebilenin kişinin günahların sevaba döndürülmesinde söz aldığını, şefaatin sahibi olduğu ifade ediliyor. Kıyamet günü değil, şefaat dünya üzerindeki bir olgudur. Bu dünyada tabiiyetle beraber, ihsanla tabiiyetle beraber gerçekleşir. Ve o şefaatin sahipleri, huzur namazının imamları mutlaka Allah'ı görenlerdir. Zuhruf suresi 86. ayet-i kerime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Bu sohbette hurafelerden birini işledik beraberce. Hiç kimse Allah'ı göremez safsatası bu ayetlerle aksi ispat edilmiş olarak sona eriyor. Öyleyse dinimizi saran hurafeleri Kur'an ayetleri muhtevası içinde birer birer beraberce inşallah inceleyeceğiz. Her şeyin en güzel ulaşması sadedinde bütün hurafelerin birer birer yıkıldığını göreceksiniz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Ciao a te.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Yarenlik etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir mutluluk yolcususunuz. Saadeti arıyorsunuz. Saadet düşünemeyeceğiniz kadar yakınınızda. Her şey sizin elinizde. Allah Teala sizi mutlu kılmak üzere her şeyi hazırlamış. Allah'a çok hamd edelim, şükredelim ki sevgili kardeşlerim, Allah bizlere bu Kur'an hakikatlerini öğretmiş ve yaşamayı nasip kılmış. Sizler doğmanın bütün yollarını biliyorsunuz. Ama başkaları bilmiyor sevgili kardeşlerim. Onlara da öğretmek zorundayız. Allah'ın bütün güzelliklerini bütün insanların yaşaması için vazifelendirildik. Ve yakın gelecekte hidayet çağının bütün meyveleri toplanacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya bir kardeşliğe doğru yürüyecek ve mutlaka sonuca ulaşacaktır. Herkes için bir yeni dünya söz konusu. O dünyada bir yakın geleceğin dünyasında bir muhteşem dostluk söz konusu. Bütün dünyadaki insanların birbirine kucak açacağı, kimsenin kimseyi düşman olarak görmeyeceği günlere doğru yaklaşıyoruz. Belki birçok insana bu söylediklerimiz inanılmaz gelir. Ama o inanılmaz şeyleri yakın gelecekte yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, şimdiye kadar insanlar hep ayrı ayrı dinlerin var olduğunu zannederek yaşadılar. Artık oyun bitti. Allah Teala dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu öğretti bize. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve yaşantınızı, hayatınızı renklendirecek olan gerçek faktörler birçok insanın zannettiği gibi nefsin afetlerinin tatmini değildir sevgili kardeşlerim. Bir insanın mutluluğa ulaşabilmesi onun iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kavganın bitmesini mutlak olarak gerektirir. Nerede kaos varsa, nerede kavga varsa, orada nefret vardır. Kin vardır. Hakim olan ruh değildir, hakim olan nefstir. Ve nefsin afetlerinin var olduğu yerde insanlar birbirlerine zulmederler. Kuvvetli kuvvetsize ezer. Nefsinin afetlerine boyun eğdirmek ister. Sevgili kardeşlerim, şeytanın hakimiyetinde bir dünya birbirine düşman olarak savaşlarla kim bilir kaç milyon insanın ölümüne sebep olmuştur bugüne kadar. Sevgili kardeşlerim, savaşların bir daha hiç vücut bulamayacağı bir devreye geldik, yanaştık. Gemi sahile yanaştı. Dünyanın bu kadar karmaşık ve kaos disiplinsizliği içerisinde hala insan kanının döküldüğü bir ortamda sulh ve sükun nasıl oluşacak mı diyorsunuz? Sahibimiz Allah olacak diyor. Sevgili kardeşlerimiz, biliyorsunuz ki size şimdiye kadar gelecekten birçok şey söyledik. Bunları kendiliğimizden söylemedik. Olayların birer birer söylediğimiz şekilde tahakkuk etmesiyle gerçekleşti. Öyleyse işte size bir müjde, yakın gelecekte bütün dünyada bir sulh ve sükun ortamı mutlaka kurulacaktır. Uluslararası savaşların arkasında en önemli hakim rol oynayan şey ayrı ayrı dinlerin varlığını insanların zannetmesidir. Ama Allah Teala bize öyle bir ilim verdi ki o ilimle hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir standart içerisinde dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin olduğunu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini veya bir başka adıyla İslam dini tarifiyle Allah'a teslim olma dini olduğunu biliyoruz. Bunu hiç kimsenin itiraz etmesi mümkün olmayan kesin delillerle açıklama yetkisinin de sahibiyiz. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an'ı da Allah Teala bir öğretisiyle onun öyle yanlarını bize gösterdi ki üç dinin üçünde de yedi safa ve dört teslim hem farz hem de o peygamberler zamanında tam olarak yaşanmış. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. En evvelki son üç kitaplı dinin ilki ondan evvel de kitaplar inmiş. Onları saymıyoruz. Şu anda dünya üzerinde üç tane ana kitaplı din var. Yani Allah'ın indirdiği mukaddes kitabın üç ayrı versiyonu diyelim. Hz. Musa'ya Allah Teala Tevrat'ı indirmiş. Peki Tevrat'ta ne var? Tevrat'ta yedi safa ve dört tane teslim var. Birinci özellik. İkinci özellik, yedi safa ve dört teslimin hepsi farz. Tevrat'tan bahsediyoruz. Üçüncü özellik, yedi safa ve dört teslim Hz. Musa ve ona tabi olanlar tarafından tam olarak yaşanmış. Tevrat'ta ondan sonra gelecek olan dine ait de atıf yapılmış. Sevgili kardeşlerim, sonra ikinci kitabı alıyoruz ele, İncil. İncil'e bakıyoruz. İncil'de de 7 safa ve 4 teslim yer alıyor. 1. İncil'de de 7 safa ve 4 teslim farz. 2. Ve gene İncil, Hz. İsa ve onun havarilerinin biri hariç o 13. havari o havariler arasında yok. Onun ve havarilerinin 7 Safa ve 4 teslimi her boyutuyla yaşadıklarını ifade ediyor. Tevrat'ta Hz. İsa'nın geleceğine dair işaret var. İncil'de de adı Ahmet olan bir peygamberin Hz. İsa'dan sonra geleceğine dair işaret var. Yani birbirlerini takip eden bir açıklama sistemi her açıdan verilmiş. Ve ne gördük? Hem Tevrat'ta hem İncil'de 7 Safa ve 4 teslimden bahsediliyor. Hem Tevrat'ta hem de İncil'de 7 Safa ve 4 teslimin farz olduğu kesinlik kazanıyor. Hem Tevrat'ta hem de İncil'de Tevrat'ta Hz. Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 teslimi yaşadıkları, İncil'de de Hz. İsa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 teslimi yaşadıkları ifade ediliyor. Sonra geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa ve ona tabi olanlara 7 Safa ve 4 teslimin farz kılındığı, Hz. Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 teslimi yaşadıkları yer alıyor. Gene Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa'ya 7 Safa ve 4 teslimin farz kılındığı, Hz. İsa ve ona tabi olan havarilerin 7 Safa ve 4 teslimi yaşadıkları kesinleşiyor. Gene Kur'an'da geniş bir çerçeve içerisinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesine 7 Safa ve 4 teslim Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Bütün insanlığa farz kılınmış ve onunla birlikte bütün sahabesi 7 Safa'yı da 4 teslimi de hepsi yaşamışlar. İşte sonucu bildirilen ayet-i kerime Tövbe 100. Allah Teala diyor ki o sâbikûne'l evvelîne ne var ya onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir muhteva ile karşı karşıyayız. Ne görüyoruz? Eğer Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 teslim farz ise, bir, eğer Hz. Musa da ona tabi olanlar da, Hz. İsa da ona tabi olanlar da, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ona tabi olanlar da 7 Safa ve 4 teslimi yaşamışlarsa, 3 mukaddes kitapta bunu kesin olarak ispat ediyorsa, o zaman kim bize din değil, dinler vardır diyebilir? Hayır, dinler yoktur. Bir tek din vardır. O din, Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ta da Hz. Musa ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları, İncil'de de Hz. İsa ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları, Kur'an'da da Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları ifade ediliyor. Ezeli ve ebedi bir tek din ve dünyadaki harflerin arkasına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Arkasından insanların başka dinlerin mensuplarını yanlış yolda zannetmeleri ve de en azından başka dinde olmaları sebebiyle düşman kabul etmeleri yer alıyor. Benim canlarım, ciğerlerim yok ki böyle bir şey. Bir din yok. Başka bir din yok. Daha başka bir din yok. Sadece üç kitabında temelini oluşturan Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Hazreti İbrahim'in muhtevasının da Hazreti Nuh'a, oradan evvel Hazreti Adem'e kadar dayandığını görüyoruz. Öyleyse hiçbir devirde dinler Allah-u Teala tarafından emredilen farklı dinler olmamış. Herkes kitabını aldıktan sonra onu uygulamaya koymuşlar. Bir süre sonra başka bir peygamber, Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa, ona da aynı şeyler indirilmiş. Onlar da tatbikatlarını başlattıktan sonra, aynı minval üzere başlattıktan sonra, yani 7 Safa ve 4 Teslim üzerinden başlattıklarından sonra hep dejenerasyon olmuş. Evvela Hazreti Musa'ya ve ona bağlı olanlar da, sonra Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da, en sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar da gelecek nesillerde, bize göre geçmiş nesiller hep dejenerasyon artarak devam etmiş. Böylece bugün insanlar zannederler ki dinler vardır. Hristiyanlık diye bir din, Musevilik diye bir din, İslam diye bir din ayrı ayrı dinlerdir. Hayır, değillerdir. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Hepsinin de şeriatı tektir. Peki, hal böyleyse sevgili kardeşlerim, nedir arkasındaki varlık ki bütün insanları birbirine düşman ediyor? Neden insanlar bize bu kadar düşman? Çünkü biz Allah'ı temsil ediyoruz. Şeytan insanlara öylesine büyük yanlışları doğru diye kabul ettirmiş ki onlar kendilerine öğretilen doğru zannettikleri şeylerin tamamen tersini Kur'an-ı Kerim söylediği için biz de sadece Kur'an-ı Kerim öğrendiğimiz için Allah-u Teala'dan onlara Kur'an-ı Kerim değil kitaplar öğretildiği için bize ters düşmüşler. Ama samimiler. Üniversitelerdeki bütün öğretim üyelerinin öğrendikleri dinin gereği olarak bir şeyler savunduklarını görüyoruz. Onları bir açıdan haklı görüyoruz. Çünkü öğrendikleri ilim o. Herkes sadece bildiğini öğretebilir sevgili kardeşlerim. Din adamlarımızı bu açıdan kınamıyoruz. Ama başka bir açıdan bir şeyler söylememiz gerekmez mi? Sevgili izleyenler, dinleyenler, tam 32 yıldır Allah'ın insanlar tarafından unutulmuş olan Kur'an doğrularını sizlere anlatmaya ve sizin mutluluğunuzu sağlamaya çalışıyoruz. Hayatımızı Allah buna adadı. Biz sadece Allah için yaşayan bir vasıtayız. Allah'ın telefonu, Allah'ın belki mikrofonu. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki bize dünyanın bilmediği bir ilmi öğretti. O ilim Kur'an. E peki Kur'an yok mu? 1400 senedir var. Var tabii. Nitekim 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesi, biz bugün onların yaşadığı her şeyi yaşadığımız cihetle, onlar da bizim bugün yaşadığımız şeyi 14 asır evvel yaşadılar. Yani Kur'an'ı. 7 Safa, 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabiyet. 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 21. basamak ulaştırmak. 22. basamak teslim etmek. Birde ulaşmak, 22'de ruhu Allah'a teslim etmek. 25. basamakta zikri günün işte ikisinden daha öteye geçirip fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 26. basamakta daimi zikre ulaşıp nefsi Allah'a teslim etmek. 27. basamakta irşad olmak. Yani tövbe-i nasuhla tövbe etmek. Ve 28. basamağın 5. kademesinde iradeyi de Allah'a teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada Allah-u Teala tarafından tayin edilmek. Bu sadece bize söylenmiş bir söz değildir sevgili kardeşlerim. Gerçek anlamda dünya üzerinde kim irşat makamının gerçek sahibi ise ona bu ifade Allah Teala tarafından mutlaka söylenir. Sevgili kardeşlerim, mürşidim diye bir vasfı insanların kendilerine yakıştırması bu ölçülerin hiçbirisine uymuyor zamanımızda. Bizim görevimiz sadece sizlere doğruları Allah'ın bize öğrettiği ve sizi cehennemden kurtaracak olan, mutlaka cennete ulaştıracak olan doğruları öğretmek. Biliniz ki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeden cehennemden kurtulamaz. Allah Teala Rum 31'de diyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu yekumus salat ve la tekunu müşrikin. Allah'a milaki olmayı dile. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Bir sonraki ayet-i kerimede bakıyoruz ki her biri kendi elindekiyle ferahlanan bir sürü fırkaya ayrılmış olan insan var. Oysa ki Allah Teala herkesin bir tek fırkada bulunmasını istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası yani fırkayı naciye. İşte insanların ayrılacakları grupları incelediğimiz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabenin sorduğu sual akla geliyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi iniyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini ya da onları mahvetmek için seçtiği hedefi gerçekleştirdi. Ve müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte o zaman sahabe soruyor Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Diyorlar ki, Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? O da diyor ki, 73. İnsanlar 72 fırkaya ayrılacaklar. Ve onların her birinde küçük gruplar 73. fırkayı oluşturacaklar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o insanlar fırkalara ayrılmayanlar, tek bir fırkayı oluşturanlar bir özelliğin sahibidir. Temelde tek bir özelliğe dayalı bir tek fırkada toplanmak. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Kim bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yani Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde takva sahibi olanlar. Biliyorsunuz ki bir insanı cehennemden kurtaran faktör takva sahibi olmaktır. Olmayan cennete giremez. Peki ne diyorum 31 ve 32? Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. O müşriklerden olma ki onlar takva sahibi değildir. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemeyip takva sahibi olamayanlar, şirkte olanlar gidecekleri yer cehennem. Ve Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri birinci takvadan bahsediyor kesin. Çünkü başaramayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir. Cehennemden kurtaran başlangıç takvası. Öyleyse bir sonuç var ortada. Çok iyi değerlendirmemiz lazım gelen bir sonuç. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlığa sesleniyor. Cennete girmeyi öyle şartlara bağlamışsınız ki her şeyi berbat etmişsiniz. Oysa ki sadece bir dilek, Allah'a mülaki olmayı dilemek kişiyi takva sahibi kılıyor. Ve bu kadar da kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Allah Teala buyuruyor ki kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu kendime ilka ederim, ulaştırırım, mülaki kılarım. Yani biz insanlara düşen şey sadece Allah'a mülaki olmayı dilemek. Eğer dilemezsek o zaman Allah Teala bizi cehenneme gönderecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki eğer siz bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi kendime ulaştırırım. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız diyor. Sadece dileyeceksiniz. Ben sizi tesir sahamın içine alacağım. sizi şeytandan koruyacağım. Ta ki ruhunuz hayattayken bana ulaşsın. Ve bunu ben garanti ediyorum size diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men ve yehdi ileyhi men yinib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ama konu burada başlıyor. Ama onlardan o seçtiklerinden kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onu kendime ulaştırırım diyor. Allah insanların hemen hemen hepsini seçiyor. %90'dan 95'ten fazlasını. Seçmedikleri kimler? Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Allah onları devre dışı bırakıyor. Onları seçmiyor. O insanlar gidecekleri yer cehennemin en alt kademesi, baştan aşağı vebal var omuzlarında. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize bakıyoruz. Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki bizden istediği şey sadece bir tek dilek. Elimizi açacağız Allah Teala'ya. Ya Rabbi, ben de senin ermiş kullarından olmak istiyorum. Ben de sana ulaşmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliyam var. Onlar ermişler. Daha doğrusu sen onları kendine erdirmişsin. Beni de erdir Allah'ım. Ben de istiyorum. İşte kalbinizden söylemeniz lazım gelen şey bu kadar. Ve 32 yıldır bunları anlatıyoruz. Hala insanımızın büyük kısmı bizim karşımızda hala söylediklerimizi Kur'an'dan tahkik edip de doğru söylediklerimizi doğru olduğunu tespit etmek yerine öğrendikleri o yanlış ilmin ışığında ya da karanlığında bizi tenkit ediyorlar. Aa benim sevgili kardeşlerim, o öğrendiğiniz ilimle hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Yani bütün din öğreticilerine sesleniyoruz. İlahiyat fakültelerindeki öğretim üyeleri, öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 küsur binlik kadrosu, hepinize sesleniyoruz. Dininizi öğrenmek mecburiyetindesiniz ki öğretesiniz. Sadece şu Allah'a mülaki olmayı dilemek konusundaki açıklamalarımızı Kur'an'dan tahkik etseniz, biz bir şeyler söylüyoruz 32 senedir. Tamam, söylediklerimiz sizin söylediklerinize tamamen ters düşüyor. Ve öğrendiklerinizden o kadar eminsiniz ki bizim yanlış söylediğimiz kanısındasınız. İyi ama yanlışı ve doğruyu ayırt etmek için elinizde Furkan var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Biz de Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'dan bahsediyoruz size. Biz Kur'an'dan başka hiçbir şey söylemedik bugüne kadar. Neden? Tartışma alanı açılmasın diye. Bir sürü mevzu hadis devreye girmiş, insanları asli yoldan ayırmış, Kur'an hakikatleri o hadislerin karanlığında kaybolmuş, uydurma hadislerin karanlığında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, madem ki öyle söylüyor, benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakın, hiçbir hadisin Kur'an'a aykırı olamaz. O zaman anlamıyor musunuz Allah Teala neden bize sadece Kur'an'dan mealler vermemizi emrediyor? Çünkü Kur'an tartışılamaz. Bir ayet Kur'an'dan bir ayet, o ayetin hükmü neyse, o Allah'ın hakikatidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle bir olay ki, bizim hep içimizi yakar. Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan aldıkları, öğrendikleri yanlış bilgiyle mücehhez olan insanların kendilerine öğrettiği din eğitiminin kurtarıcı sandıkları hükümleri altında şu anda cehenneme doğru yollanıyorlar. Zannediyorlar ki İslam'ın 5 şartını yaşarlarsa cehennemden kurtulabilecekler. Hayır sevgili kardeşlerim. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamaz. Neden şunu düşünmüyorsunuz? İslam'ın 5 şartı şartlardan sadece 5 tanesidir. O gün Cebrail Aleyhisselam'ın istediği o 5 tane şart. Ama bunlar şartlar, insanı kurtuluşa ulaştıracak olan bir bütün değil. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamazsa şirkten kurtulamaz. Şirkteki kişinin de gideceği yer cehennemdir. Daha kötüsü böyle bir insan Allah'a göre kafir statüsündedir. Ne gördük Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir. Şirktedir. Yani fırkalara ayrılmış durumdadır. Kim kurtulacak? O 72 tane fırkanın ötesinde sadece bir tek fırka kurtulacak. Onlar Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Öyleyse ne diyor Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde? Kıyamet günü şeytan insanın üzerindeki o verdiği sözü gerçekleştirmek istediğini gerçekleştirecek. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul olacak. Şeytana kul olanların gideceği yer cehennem. O zaman ne görüyoruz? Allah Teala burada bir ayrım yapıyor gene aynı statüde. Yani bir tarafta bir tek fırka var. O Rum 31 ve 32'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Diğer tarafta bütün fırkalar var. 72 tane fırka. İkisinde de öyle. Ama bu sefer isim değişik. Orada şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala birincisinde. Ve takva sahibi olmadığını söylüyor. Ama burada Allah'a ulaşmayı dilemeyen o insanların mümin olmadıklarını söylüyor Allah Teala. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç ötekilerin kurtulması mümkün değil diyor Allah Teala. Açıkça müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular diyor. Yani buradan çıkan hüküm ne? Fırkalardan birisi müminse ikincisinin de şeytana kul olanların da mümin olması elbette mümkün değil. O zaman Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin oluşturduğu o fırka

Öğretimi yadırımız. Öğrendiğiniz ilmin karanlığı altında lütfen bizi yargılamayın. Bizim hakkımızda hüküm verirken bütün söylediklerimizin Kur'an ayeti olduğunu ve siz bizi izlemediğiniz için, söylediklerimizi incelemek zahmetine katlanmadığınız için Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın Kur'an'da mevcut olduğundan dahi haberdar olmayan bir statü içinde olan çok insan tanıyoruz. Daha başka bir ifadeyle din adamlarımızın çok büyük bir kısmı Allah'a mülaki olmayı dilemek diye bir kavramın insanı cehennemden kurtarabileceğinin, başka bir alternatifin olmadığının hala farkında değiller, hala bilincinde değiller ve en korkuncu din adamlarımız cehenneme doğru bir yolculuk yapıyor şu anda. Sevgili kardeşlerim, din adamları, söylediklerimizi incelemiyorsunuz. Halka intikal ettirmiyorsunuz. O insanlar sizin söylediklerinizi doğru zannediyorlar. Çünkü size inanmışlar. Siz iş başında olanlarsınız. Ve bu hakikatler sizin ağzınızdan onlara ulaşacağı güne kadar bu ülkede milyonlarca insan ölecek. Onların vebali sizin omuzlarınız üzerindedir. Biz hep bunu bir gönül yarası olarak düşünüyoruz. Kalbimizde bir yara var. Hep kanıyor. Sizlere bağlı olarak siz görevinizi yapmıyorsunuz. Aklı başında olan hiçbir insan sizin yaptığınızı yapamaz çünkü bu bir zulümdür. Omuzlarınızda şu anda dünyadaki en büyük vebal var. Türkiye'deki din adamları, sizlere sesleniyorum. Şu anda dünyadaki en büyük vebal sizin omuzlarınızın üzerindedir. Çünkü siz Allah'ın hakikatlerini Allah'a ulaşmayı dilemek mefhumunun bir insanı cehennemden kurtaracağını, İslam'ın beş şartının hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacağını hala bilmiyorsunuz. Öğrendiğiniz ilimle kendinizin cennete gireceğini zannediyorsunuz. Yani İslam'ın beş şartıyla. O öğrendiğiniz ilmin sizi kurtaramadığını ancak öldüğünüz zaman anlayacaksınız. Ama omuzlarınızda neden bu kadar büyük bir vebal var? Çünkü doğruları araştırmak mecburiyetinde hissetmiyorsunuz kendinizi. O kadar eminsiniz ki öğrendiklerinizin sizi kurtaracağından incelemek gereğini bile duymuyorsunuz. Ama kim bilir sizin harekete geçeceğiniz güne kadar doğruyu bu ülkenin insanlarına ve bütün dünyaya haykıracağınız güne kadar kim bilir kaç milyon insan ölecek bu ülkede ve sizin sebebinizle onların hepsi sizinle beraber cehenneme gidecekler. Hem kendinize yazık ediyorsunuz hem de çok ağır bir vebal alıyorsunuz. Bu hakikatler ortaya çıkana kadar ölecek olan bütün insanların vebali omuzlarınızdadır. Ne kaybedersiniz ki?

söylediğimiz ayetleri bir bütün sahabenin nasıl şeytanı kul olmaktan kurtulduğunu anlamıyor musunuz? Allah Teala diyor ki Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar diyor sahabe tağuta kul idiler. Şeytanın kuluydular. Sonra ne yapmışlar? Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor. Ne olmuş ne olmuş? Sahabe şeytanın kuluyken Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle Allah'ın kulu olmuşlar. Onlara müjdeler var. Ötekilerin gideceği yer cehennem. Ne zaman bu insanları kurtarmak üzere harekete geçeceksiniz? Neden korkuyorsunuz? Allah'ın indinde onca insanın vebaliyle yaşamak size ne kazandırır ki? Sevgili din öğreticileri, Allah Teala'nın huzurunda hepiniz bu dünyadaki en ağır vebali yüklenmektesiniz. Başka dinlerdeki din alimleri bilmiyorlar ama onları öğreten de yok. Ama size Allah'ın ilim öğrettiği birisi, o biziz. 32 seneden beri Allah'ın hakikatlerini anlatıyor. Ve sizler sadece sırt çeviriyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bu ağır vebali Allah Teala'nın üzerinizden alması için sadece dua edebiliriz. Kur'an'daki şartlara göre kurtuluşunuz mümkün görünmüyor. Ah benim sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticileri, kendinize ne kadar büyük bir zulüm yaptığınızı bir bilseniz. Biz sadece onlar için üzülmüyoruz. Sizin için de üzülüyoruz. Ve sadece siz üzerinizdeki o görevi, sizin omuzlarınızda bu görev yerine getirmediğiniz için başkalarını cehenneme sürüklemek sebebiyle şu anda lanet alıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki söylediğimiz ayetleri incelemekle? Hakikati anladığınız zaman o insanlara ne kadar zulmettiğinizi farkına o zaman varacaksınız. Ve siz bu hakikatleri öğrenip de onlara evet o doğru söylüyor dediğiniz güne kadar kim bilir kaç bin tane, belki kaç milyon insan ölmüş olacak. Hepsi size güvendikleri için, siz onların din öğreticileri olduğunuz için, öyle kabul edildiğiniz için ve görevinizi söylediklerimizi inceleyerek yapmadığınız için bundan mesulsünüz. Bir başka açıdan da daha göreviniz değil mi? Bizim söylediklerimizi incelemek, yanlışımızı aramak ve yanlışımızı bulduğunuz zaman onu yüzümüze çarpmakla da vazifeli değil misiniz? Sizin anlattığınız din ilminin tamamen dışında biz Kur'an öğretiyoruz onlara. Hayır, Kur'an'ın okumasını değil.
Kur'an'ın lafzını da değil sadece, aynı zamanda ruhunu da öğretiyoruz. O ruhu biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Ne zaman sorumluluğunuzun müdrik olacaksınız sevgili din adamları? Sizleri o kadar çok seviyoruz ki gözümüzün önünde birer birer hepinizin birer cehennem yolcusu olması bizi ta yüreğimizden yaralıyor sevgili kardeşlerim. Siz din adamısınız. İnsanlara Allah'ın hakikatlerini öğretmekle vazifelisiniz ve şu anda büyük çoğunluğunuz bizim karşımızdasınız. Allah'ın hakikatlerini onları öğretmek yerine hakikatlerin yanlış olduğu iddiasıyla karşılarına çıkıyorsunuz. Bunun ne kadar büyük bir vebal olduğunu farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Allah sizleri cehennemden kurtarsın diye dua edeceğiz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını, muhterem din adamlarımızın da Allah'ın cennetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Ey Yüce Allah'ım, bizlere inan buyurduğun bu zaman parçasında senin zikrini yapmak için, bir zikir sohbeti yapmak için buradayız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. El Fatiha ve as-salavat. Allahumme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam aile konusunda inşallah birlikte olacağız. Aile İslam'ın temelidir. İslam aile mefhumuyla iç içedir. Ana baba ve çocuklar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de annenize ve babanıza dedirtmeyeceksiniz diyor. Onların sizden razı olmamasına Allah Teala'nın müsaadesi yok. Öyleyse dinini bilen, Allah'ı tanıyan bir insanın yapması lazım gelen şey, Allah ile olan ilişkilerinde bütün güzellikleri yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah için olun. Allah için yaşayın, Allah için olun. Böyle bir şey içinde Allah-u Teala'nın emri evlenmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca gençleri evlendirmek için özel gayretler sarf etmiştir. Aile, dinin temelinde olan bir müessesedir. Geleceğimiz çocuklarımızla kaim olacaktır. Çocukların ise varoluş yeri ailedir. Bu sebeple Allah-u Teala aile müessesesini Kur'an-ı Kerim'de geniş çaplı olarak dikkate almıştır. Hukuk açısından da yaşam tarzı itibariyle de evlilik Kur'an'da önemli bir yer işgal eder. Aile Kur'an'ın temelindeki gerçektir. Aslında bütün kadınlar bir erkekle evlenmek için, bütün erkekler de bir kadınla evlenmek için yaratılmıştır. Konunun gerçeği budur. Ve geleceğin teminatı olan çocuklar, ancak Allah'ın emrettiği aile standartlarında, İslam aile standartlarında oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ailede babanın yeri nedir? Baba ailenin reisidir. Kanunlar anne ile baba birbirine eşittir der. Ama Allah'ın kanunu anne ile baba birbirine eşittir der mi? Hayır demez. Ailenin hakimi erkektir der. Biz erkekleri kadınlardan farklı yarattıklar. Ve bu sebeple ailenin reisinin erkek olması söz konusudur. Ezelden beri kadınlar ailenin iç işlerini, erkekler de dış işlerini yapmak üzere görev almışlardır. Zamanımızda hanımlar da dışarıda çalışmak gibi bir ödevi üstlenmişlerdir. Böyle bir husus hanımları elbette erkeğin yanında daha güçlü bir duruma getirmiştir. Ama erkek ailenin reisi olmak mecburiyetindedir ve bu mecburiyetini her zaman hatırlamalıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ailede duruma baktığımız zaman İslam hukukunun, İslam geleneklerinin bütün boyutlarıyla uygulandığı Osmanlı'da Osmanlı'nın
gelişme devresinde de, duraklama devresinde de, gerileme devresinde de aile çok özel bir önem atfetmektedir. Önemi haiz bulunmaktadır. Aileye atfedilen nazarlar, ailenin Kur'an'da önemli bir mefhum olarak yer aldığını görürler. İslam hukukunun büyük kısmı aileye aittir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'ın temelinde aile vardır. Osmanlı'nın aile yapısına, sosyal hayata baktığımız zaman şunları görüyoruz. Bütün Osmanlı mahalleleri o mahallenin imamının muhtarlığına verilmiştir. Her caminin bulunduğu yer bir mahalledir. O mahallede şimdiki muhtarların yaptığı görevi o caminin imamı üstlenmektedir. Halk arasında derin bir beraberlik hüküm sürmektedir. Herkes, evin bütün erkekleri namazları en yakın camide kılarlar genellikle. Cami bu sebeple herkesin bir araya geldiği, birbirine dostluklar hediye ettiği, her gün insanların selamlaştığı, birbirlerini sevdiklerini hissettiren bir dizayn içinde yaşayan insanlar aileyi oluşturmuşlardır, mahalleyi oluşturmuşlardır. Her caminin çok yakınında bir taştan yapılmış bir nevi kasa hep bulunmaktadır. Yardım için para koymak isteyenler o caminin yakınında bulunan taşın içine koyarlar. İhtiyaç duyanlar da camiden çıkarken oradan nasiplerini alarak giderler. Böylece en güzel şekilde yardımlaşma müessesesi ailelerin oluşturduğu bir dizaynda vardır. Mahallenin çocukları bütün mahallenin kontrolü altındadır. Çocukların yanlış şeyler yapmasına sadece anne baba engel olmaz. Mahallenin bütün büyükleri bütün çocuklardan mesuldür. Pederşahi aile sistemi Osmanlı'nın temel yapısını teşkil eder. Oğullar aynı konakta evlenirler. Ayrı ayrı odaları paylaşırlar. Hanımlar ait oldukları eve gelin giderler. Bir kısmının baba evinde kalması da söz konusudur. Sofraya beraber oturulur. Sofra adabına riayet edilir. Evin en yaşlısı, evin en yaşlı erkeği, evin hakimidir. Her açıdan aile adı verilen müessese tam bir uyum içinde çalışır. Ailenin bütün fertleri birbirine yardım eder hüviyette olmalıdır. Çocuklarda küçük olan çocuklar ablalarına ve abilerine itaatle mükelleftirler.
Elbette bu itaat anne ve babalarına karşı daha üst boyutta gerçekleşecektir. Büyükler için kardeşlerini korumak ve onlara emredebilme yetkisiyle mücehiz olmak söz konusudur. Küçük olan kardeş, büyük olan abisini ve ablasını dinlemekle mükelleftir. Anne babayı dinlemekse ondan daha üstün bir mutlakiyet taşır, önem taşır. Evin en büyüğü ise evin bütün fertleri üzerinde hüküm fermadır. İşte Osmanlı'nın Kur'an emirleri gereğince vücuda getirdiği aile düzeni. Sevgili kardeşlerim, evin hanımlarına hükmedense en ailenin en yaşlı erkeğinin eşidir. Nasıl bir sarayda hanım sultan yani padişahın hanımı saraya hakimse, hakim olması mutlak olarak gerekirse, evin aile düzeninde de büyük anne hüviyetinde olan, anne hüviyetinde olan evin hanımı, ailenin hakimi olan en yaşlı erkeğin hanımı, evin hanımlar cephesinde ve çocuklar cephesinde hakimidir. Ev işlerini düzenlemek onun işidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman içerisinde terbiyemiz adım adım bozulmuş ve bu zamana ulaştığımız zaman içinde bulunduğumuz devrede artık insanlar bu hiyerarşik kaidelerini kime nasıl saygı göstermeli lazım geldiğini tamamen unutmuş durumdalar. Çocuklar anne babaya karşı gelebilmekte, evin en yaşlı erkeği pek öyle ciddiye alınmamaktadır. Zaten toplum gerçek anlamda büyük bir erozyona uğramış. Ahlak ve adab açısından büyük kayıplar ortaya çıkmıştır. Batılı yazarlardan Osmanlı'ya girip de Osmanlı'nın içinde bulunanlar şöyle söylüyorlar: eğer Yahudilerden mal alıyorsanız üçte birini verin. Müslüman olmayan diğer tebaadan alıyorsanız yarısını verin onların söylediği ücretin. Ama Müslümanlardan alıyorsanız o zaman Türklerden alıyorsanız %100'ünü verin. İstenen ücretin %100'ünü verin. Bu Batılıların, Osmanlı'da yıllarca kalan Batılıların Osmanlı'ya olan hayranlıklarını dile getiren bir müessesedir. Bir yabancı gezgin, bir yabancı tüccar İstanbul'da mal alıyor Osmanlı üreticiden. Osmanlı kumaşları kök boyaları sebebiyle çok
dünyaya nam salmış kumaşlardı. Daha bu buharlı makineler, büyük miktarda üretim yapan makineler devreye girmeden evvel Osmanlı kumaşları da dünyada nam salmıştı. Kök boyalarla ömür boyu boyası solmayan bir kumaş üretimi o Osmanlı'ya hastı. Hala kök boyaların sırrı çözülememiştir. İşte bir Osmanlı tüccarı mal satıyor, top top kumaşları alıyor yabancı ülkeden gelen tacir. Bir topa gelince ansızın bakıyor ki topta bir bozukluk var. Hatalı dokuma olmuş. Derhal topu ayırıyor satan Osmanlı tüccarı. Diğeri diyor, neden ayırdın onu? Bu diyor, hatalı. E diyor, hatalıysa onu bana gene ver. Ama ucuz fiyatlı ver. Osmanlı diyor ki, hayır, bu kumaş hatalı olduğu benim tarafından tespit edildiği cihetle size satılamaz. Hiç kimseye satılamaz. Diğeri hayret ediyor. Neden diyor vermiyorsun bana bu kumaşı? Çünkü diyor sana verirsem sen de bu kumaşı başkasına satacaksın ülkene döndüğünde. O zaman bir Osmanlı'nın hatası olan bir kumaşı, ayıplı bir malı başkasına satabildiği gibi bir şayanın çıkması söz konusu olacak. Böyle bir şeye Osmanlı müsaade etmez diyor. Bu kumaş size asla verilmez. İyi ama nereden bilecek diyor senin görebildiğin o hatayı? Onun görmesi önemli değil diyor. Allah görüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiştir. Aile yapısında bütün ailenin birbirine yardımcı olması asıldır. Çocuklar büyüklerine saygı göstermeye mecburdurlar. Bu ailenin temel yasasıdır. En küçük çocuk kendisinden büyük olanlara, annesine ve babasına, o yaşta, o noktadan itibaren daha büyükler kendisinden daha büyük olanlara saygı göstermek mecburiyetindedirler. Osmanlı'da yaş bir kıdem müessesesidir. Ailede herkes birbirine hanım veya efendi diye hitap eder. Babalara efendi baba derler. Eğer soydan bey ise aile, bey baba denir babalara. Beyler hanımlarına mutlaka ismini söyleyerek Ayşe Hanım, Fatma Hanım diye mutlaka hitap ederler. Hanımlar da eşlerine ya efendi diye ya da durumuna göre soydan gelen bir beylik meselesi varsa bey diye hitap ederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, terbiyenin ne olduğunu Osmanlı'dan öğrenmek mecburiyetindeyiz. Hala Osmanlı konaklarındaki hayatı anlatan filmler hamdolsun ki çevriliyor. Ve onlara dikkatle bakın. Osmanlı adabına hayranlık duyacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer bir ailede boynuz kulağı geçmişse, yani
yetkili olmayan insanlar kendilerini yetkiliymiş gibi kabul ederek evin içinde bir takım tasarruflara girişmişlerse, o zaman aile düzeninde kırılmalar olur. Her ailede evin hanımı bütün insanların üzerinde bir yetkinin sahibidir. Bu yetkiyi rahatlıkla kullanmalıdır. Ayrıca kullanmak mecburiyetindedir. Nerede aynı evin personelinden ondan daha ötede bir yetkinin sahibi gibi davranmak isteyenler olursa, onlar devre dışı bırakılırlardı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı düzeni gerçekten hayranlık uyandıracak bir düzendi. Bugün de aynı şeyler tatbik edilebilir mi? Elbette tatbik edilebilir, uygulanabilir ve tatbik edilmelidir. Osmanlı'nın ahlaki müesseseleri Kur'an'daki esaslara tam riayeti ihata eder. Orada yaş bir kıdem müessesesidir ve de kıdem esastır. Bu esasın kıdem olmasına karşılık mevki kıdemden daha önce gelir Osmanlı'da. Kim hangi mevkiyi işgal ediyorsa o mevkiin gereklerini yerine getirmek mecburiyetindedir ve insanların sahip olduğu mevkiye diğerlerinin mutlaka saygı göstermesi asıldır. Osmanlı'da saygısızlık müessesesi hiçbir zaman oluşamazdı. Hele saray terbiyesi çok ayrı bir olaydı. Küçük yaştan saraylara alınan küçük kızlar sarayda yetiştirilirdi. Ve tam bir hanımefendi hüviyetine ulaştırıldıktan sonra gene Enderun'dan mezun olan, yani saray mektebi demek Enderun, üst seviye devlet memurlarıyla evlendirilirlerdi. Her biri saray adabını evine taşırdı. Sevgili kardeşlerim, bu günleri, bu güzellikleri idrak eden bir insanın günümüzdeki aile düzenine acıyarak bakması kadar normal bir şey olamaz. Bozulan ve yuvasından çıkmış ahlaki değerler, saygı müessesesinin dumura uğraması, insanların aile yuvasında birbiriyle devamlı kavga etmelerini, neticede de ayrılmalarını intihaj ediyor, neticelendiriyor. Allah-u Teala ailenin
kendi dizaynı içinde hiyerarşi müessesesini mutlak olarak koymuştur. Bu hiyerarşi bozulması mümkün olmayan bir bütünlük gösterir Osmanlı'da. Sevgili kardeşlerim, aradan geçen yıllar bizden, Osmanlı'dan çok şeyler koparmış. İnsanlar öyle bir dizaynı yaşar olmuşlar ki saygı müessesesi kalmamış. İnsanlar kendilerine göre bir yer tayin etmişler kendilerine ve aile içinde o sahip olmadıkları yerin sahibi gibi davranabilmektiler. Böyle bir dizayn aile yapısını geniş açılı bir şekilde zarardide eder. Hiyerarşinin bozulması, Allah-u Teala'nın tayin ettiği Osmanlı geleneklerinin yok edilmesini oluşturur. İşte zamanımızda artık aile yuvası diye bir şey, Osmanlı gibi bir aile yuvası yok gibi bir şeydir. Biz Allah-u Teala'nın bize öğrettiği dizayn içerisinde hep Osmanlı'yı örnek almışızdır. Osmanlı bizim kökenimizdir. Andolsun ki Osmanlı'nın var olduğu noktadan beri Osmanlı olan bir aileden geliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlardan bu kadar sitayişle bahsetmemiz de normal görülmelidir. Ve içimizde Osmanlı'ya karşı özlem hiç bitmemiştir. Osmanlı yeniden canlanacaktır. Biz o devrin içinde yaşayacağız. Bizler sevgili kardeşlerim. Osmanlı ahlakını yeniden vücuda getirecek olan ve dünyanın bu istikamette yaşayan insanlarla örnek insanlar olarak dikkatini çekecek olan bir toplum oluşturacağız. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız. Hidayet çağınınsa mimarı Allah'tır. Emirlerini bize gönderir. Biz de onun standartları içinde ve onun tasarrufuyla her şeyi gerçekleştirmeye çalışırız. Bizim irademiz söz konusu değildir. Allah-u Teala'nın ilahi iradesi bizi tasarruf altına almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı örnek alalım. Osmanlı'yı örnek alabilirsek, aile yuvalarında kavga, hırgür olmaz. Herkes sulh ve sükun içinde kendisine düşen vazifeleri gerçekleştirir sevgili kardeşlerim. Bu vazifeler herkes için geçerlidir, asıldır ve olması lazım gelen hüviyete ulaşmalıdır. Osmanlı'nın yeniden örf ve adatıyla devreye girmesi, sulh ve sükun içinde
örnek bir toplumun yeniden vücut bulması anlamına gelir. İşte toplumumuz Allah-u Teala'nın bize bu emirleri vermesinden bu tarafa adım adım güzele doğru yürümektedir. Hedef Osmanlı'nın bütün insanları mutlaka mutlu ve huzurlu kılan o sülh ve sükun sistemini bütün ailelerimizde uygulamalıyız. Üzülmeye, kavgaya, anlaşmazlığa mahal vermemeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, madalyonun diğer tarafından baktığımız zaman da idareciliği hazmedemeyen insanların ben Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınan bu ailedeki en yaşlı hanımım diyen bir hanım eğer nefsine tabi ise o zaman kendisine verilen yetkiyi zulüm hüviyetinde kullanmaya başlar. Bu da Osmanlı'nın törelerine tamamen aykırıdır. Osmanlı'nın bütün aile etrafı, efradı tasavvuftan olduğu için herkesin yetkilerini ve emir ve kumanda zinciri içerisindeki vazifelerini en iyi idrak edip ait oldukları standartlar içinde birbirine karşı saygılı ve sevgili davranmaları söz konusuydu. Gerek amir hükmündeki hanımın görevini lazım geldiği şekilde yerine getirememesi söz konusu olduğu zaman, gerekse emrindekilerin ona asi olmaları halinde, iki halde de uyumsuzluk söz konusu olur. Ama emirler tekrar edilip, emir altındakiler buna rağmen bunu uygulamıyorlarsa veya kısa bir zamanda yozlaşıp tekrar eski hüviyetlerine geri dönüyorlarsa o zaman o evde huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Osmanlı adabı ve Osmanlı gelenekleri huzursuzluğu ve sıkıntıyı bütün boyutlarıyla önleyen bir nizamı 6 asır sürdürdüler. Sevgili kardeşlerim, yaklaşık 600 yıllık bir zaman devresinde Osmanlı geleneklerin gerçek anlamda sahibi oldu. Her şeyi o devirdeki dünyada Allah'a en yakın insanlar olarak başka ülkelere örnek olacak bir hüviyette Osmanlı temsil etti. Yükselme devresinde de, duraklama devresinde de, düşme devresinde de Osmanlı ailesi bu güzelliği hep korudu. Dışarıda ahlakın bozulması aile fertlerinin birbirine olan saygısını, sevgisini yitiremedi. Aile düzeni hep o güzel düzen olarak devam etti. Cumhuriyetten sonraki devre bir hürriyet devresi olarak zanna tabi bir müesseseyi devreye getirdi ve de o günlerden bu tarafa geçen zaman parçasında artık ailede
dirlik, düzen ve mutluluk diye bir şey kalmadı. Bu bizim dejenerasyonumuzun temelini teşkil eder sevgili kardeşlerim. Bu yozlaşmayı mutlaka durdurmak mecburiyetindeyiz. En azından biz Mihir Vakfı'nın müntesipleri. Ailenin reisi erkektir. Kanunlar ne söylerse söylesin. Allah'ın hukuku bunu ifade eder. Zaten bu dizayn kurulduğu takdirde kavganın, gürültünün bütünlüğe yok olması, sulh ve sükun ortamının gelmesi söz konusu olacağı için hukukun bütün boyutlarıyla uygulandığı bir adalet düzeni, bir tıkır tıkır işleyen çalışma düzeni bütün evlerde hakim olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aile konusundaki söyleşimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizini en güzel ailelerin fertleri arasında kılmasını, bütün ailelerde dirlik ve düzenin Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerleşmesini ve devam etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim 28 basamaktan oluşur. 7 safha içeren 28 basamak. Bu 28 basamağın ilk 7 basamağını bir evvelki dersimizde görmüştük. Bugün inşallah ikinci 7 basamaktan bahsetmek istiyoruz. Yani 8. basamaktan 14. basamağa kadar mürşide ulaşıncaya kadar geçecek olan safhadan bahsedeceğiz inşallah.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması temennilerimizle inşallah sekizinci basamaktan itibaren devam etmek istiyoruz. İlk yedi basamakta ne olmuştu? Birinci basamakta insanlar olayları yaşıyordu. İkinci basamakta olaylar karşısındaki tutumlarını Allah-u Teala bütün kalbinde maraz olanlar için onları imtihana tabi tutuyordu. Ve bu imtihanın neticesinde Hac suresinin 53. ayet-i kerimesine göre bir imtihan söz konusuydu bütün insanlar için. Ve bu imtihan sırasında Allah-u Teala birçoklarını seçmiyordu ama bir kısmını da seçiyordu. İşte Allah-u Teala'nın sözü açık ve kesin. Şura 13 diyor ki, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kimi kendisine olan, onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. O zaman seçme işlemi Allah'a ait ama yönelme işlemi Allah'a ait değil. Kula ait. Öyleyse Allah-u Teala kulun kendi iradesinden Allah'a ulaşmayı dilemesini bekliyor. Bu Allah'a yönelmektir. İşte üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah'a yöneliyor. Öyleyse o Allah-u Teala tarafından seçilmiş ve yönelmiştir. Mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Çünkü Allah'ın sözü var, mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Kullarından dilediğini kendisine seçer ve Allah'a yöneleni kendisine ulaştırır. İfade gayet net. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'a ulaşır. Dileyen yönelmiş olandır. Seçilmişlerin içinden yönelmiş olandır. Ve onlar üzerine Allah Teala onun kalbinde Allah'a ulaşma dileğini görüyor, işitiyor, biliyor. Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Bu tecelli onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi almasıyla noktalanıyor Allah-u Teala'nın. Kulaklarındaki vakrayı almasıyla, kalplerindeki ikineti almasıyla ve yerine ihfat koymasıyla noktalanıyor. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki kendilerine kitap verilenlerin irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu bilmeleri için diyor. Onların kalplerine ihfat koyarız. Ve Allah amin olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. İşte Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi ikinci yedi basamağın temelini teşkil eder. Sırat-ı müstakime ulaştırırım. Yani irşat makamına ulaştırırım. Tabiiyetini gerçekleştiririm ve böylece otomatik olarak ruhları vücutlarından ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırırım diyor. Hangi sırat-ı müstakime? Ruhun sırat-ı müstakimine 1, fizik vücudun sırat-ı müstakimine 2, nefsin sırat-ı müstakimine 3. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde yeni bir saha açılıyor. Kişinin Allah-u Teala'dan ihsanlar almış olması söz konusu. Birinci ihsan, Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlaması. İkincisi, gözlerdeki hicab-ı mestureyi alması.
Üçüncüsü kulaklardaki bakrayı alması. Dördüncüsü kalpteki ekinleti alması. Beşincisi yerine ihbat koyması. Böylece birinci yedi basamak tamamlanmıştı. Bundan sonra ne oluyor? Tegavün suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْد۪ي قَلْبِهُ. Kim Allah'a aminu olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onların kalbine ulaşır, kalbine hidayet eder. Hidayet ederse ne olur? Onların kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Kaf suresi 33. ayet-i kerime.

Ki Allah kimin göğsünü şerh etmişse, göğsünden kalbine bir nur yolu açmışsa, sadece onların kalplerine bizim nurumuz ulaşır diyor Allah Teala. Sadece onların kalplerine bizim nurumuz ulaşır diyor. Sonra da bir sonraki ayette Zümer 23'te Allah nurlarını ikişer ikişer kitaba ve içindeki hadislere, konuşulanlara paralel olarak ikişer ikişer indirir diyor. Allah'ın katından rahmetle fazl ve gene rahmetle salavat. İkişer ikişer inen iki grup nur. İşte bu nurların kalbimize geldiği takdirde, kalbimize ulaştığı takdirde, kalbimizin içine girebilmesi için Allah Teala kalbimizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Bütün insanların kalpleri başlangıçta şeytana dönük konumdadır. Yani her şey gibi onlar da kapalı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda Allah-u Teala'nın indinde her şeyin en güzele ulaştığını görüyoruz. Allah-u Teala böyle bir dizaynda insanlara onların kalplerini Allah'a çevirerek bir yol açıyor. Nurun, Allah'ın yukarıdan aşağı inzal ettiği nurun, indirdiği nurun kalbe girebilmesi için kalbin nur kapısının şeytana değil Allah'a dönük olması lazım ki yukarıdan aşağı inen nur buradan içeri girebilsin. Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını kendine çeviriyor. Kim bu insanlar? Gaybde Rahman'a huşu duyanlar. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında Allah'a huşu duyanların kalplerinin Allah'a döndürülmesi söz konusu. İşte İkinci yedi basamağın birincisi Allah'ın kalbimize hidayet etmesi. Kalbimize nurunu ulaştırması. Allah'ın kalbimize ulaşması. Ve sonra da işlemini tahakkuk ettirmesi. Kalbimizin nur kapısını kendisine Allah'a çevirmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva içerisinde kalbimiz Allah'a döndürülüyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Peki sonra ne oluyor? Sonra Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Bu noktaya kadar, bu nur yolu açılmadan evvel kim zikir yaparsa yapsın, Allah Teala onun göğsüne mutlaka rahmetle faz isminde iki tane nuru gönderir. Zikir yaptığı sürece o kişi Allah Allah Allah Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiği sürece Allah'ın katından rahmetle faz devamlı kesintisiz bir şekilde o kişinin göğsüne kadar ulaşır ve yol ararlar kendilerine kalbe ulaşmak için. Ama bu noktaya kadar yol yok. Allah'ın katından gelen rahmetle faz nurları kalbe kadar gelirler, göğüse kadar gelirler. Göğüs şerh edilmemiş.

yarılmamış, kalbe yol açılmamış. Öyleyse kalbe giremezler, tekrar Allah'ın katına geri dönerler. Ama zikir boyunca Allah Teala'nın gönderdiği bu nurlar o kişinin göğsüne mutlaka ulaşır, iki nur olarak rahmet ve fazl. Peki ne olması lazım? O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açılması lazım. İşte En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrihu lilislami. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü teslime açar diyor Allah Teala.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onların göğsünü teslime açar diyor Allah-u Teala. İslam'a açar diyor. Allah'a teslim olmaya. Öyleyse demek ki Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Allah'ın kanunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmayı diler. İkinci kanun, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, mutlaka onu kendisine ulaştırır. Öyleyse, Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği bir kişide yaptığı bir operasyon var. O kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının ulaştığı zaman yol olarak kesin kullanacakları ve bu yolu kullanarak kalbe ulaşacakları bir özel şifreli yol. Neye göre kodlanmış? Rahmete göre. Neye göre kodlanmış? Fazla göre. Neye göre kodlanmış? Salavata göre. Rahmetle faz ve rahmetle salavat bir zarf, bir mazruf olarak gelirler. Yani bir kargo uçağı, bir de içindeki yük. Rahmet, faz. Gene bir kargo uçağı rahmet, bir faz, bir yük, salavat. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Allah-u Teala nurlarını ikişer ikişer indiriyor. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, nefsinizin kalbine içeri girmeseydi, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Velevla fadlullahi ve rahmetihu ma zekka minhum ebeden ehada.

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتِهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Ondan sonra diyor ki hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez, ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse insanlar ben nefs tezkiyesi yapmak istiyorum dediği zaman nefs tezkiyesi olmuyor. Bunun mutlaka şartlarına sahip olması gerekiyor. Şartları da göreceğiz. Şimdi bu noktada yani 10. basamakta Allah kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor. Bu noktada kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz veya kalp zikri, her halükarda Allah'ın katında bu ses işitilir. Ve derhal bu sesin çıktığı noktaya sonsuz hızla ulaşan rahmetle fazl partikülleri, nurları ulaşır. Ve kalbe kadar gelen, göğüse kadar gelen nurlar şifreli yolun açıldığını görürler ve o şifreli yola ayak uydurarak kalbe kadar ulaşırlar. Ama burada bir sürprizle karşılaşacaklardır. Çünkü kalbin mühürlü olduğunu göreceklerdir. Rahmetle fazl nurları göğüse gelirler, göğüsten kalbe ulaşırlar. Açılmış olan yol sebebiyle 10. basamakta kişi zikri yaptığı zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbe kadar ulaşır. Ama kalp mühürlü. Kalpten içeriye ne rahmet ne de fazl giremez. Ama rahmet nurları sızar. İşte kalbe kadar gelen rahmet ve fazıldan rahmet kalbe sızar. Bu sızıntı yalnız rahmet partikülleri içindir. Çünkü Allah Teala diyor ki benim fazlım müminler içindir diyor. Mümin olmadıkça kişi, yani kalbinin içine iman yazılmadıkça o kişi nefs tezkiyesi yapamaz. O kişinin kalbinin içine fazl girip yerleşemez. Onun için fazl iman kelimesiyle birinci derecede alakalı bir faktördür. İman kelimesi varsa o kalbe fazl girebilir. Çünkü ikisi arasında kesin bir çekim alanı mevcuttur. Fazl kalpte, Allah'ın kalbe yazacağı iman kelimesi tarafından kendisine çekilir. Bu 10. basamakta Allah'ın göğsünden kalbine açtığı nur kapısı, nur yolu sebebiyle 11. basamakta kişi zikir yaptığı zaman kalbe ulaşan rahmet ve fazl nurlarından rahmet nurları kalbin içine sızmaya başlar. Fazıllar söylediğimiz gibi sızamaz. Çünkü kalpte iman değil, küfür kelimesi var. Ve rahmet partikülleri, rahmet nurları bütün kalpte bulunan küfür kelimesinin bütün itiş gücüne rağmen, itilmesine rağmen, oradan dışarı çıkartılmak istenmesine rağmen Allah'ın rahmet nurları o kalbin içinde oraya bir yere yapışırlar ve orada kalırlar. Bu yapışma ve orada kalma süreci %2 nura kadar ulaşabilir. Daha öteye ulaşması
kalpteki şartlar gereğince imkansız. O kalbin içinde küfür kelimesi var ve rahmet nurlarını istemiyor. Çünkü biliyor ki rahmet nurlarının arkasından fazıllar gelecek ve kendi de küfür kelimesi de oradan atılacak. Ama küfür kelimesinin bütün itiş gücüne rağmen rahmet partikülleri, rahmet nurları kalbin içine girip kalbin, nefsin kalbinin içinde %2 oranında yerleşirler. Bu sızma ameliyesi 11. basamakta gerçekleşir. 12. basamakta o kişinin kalbine giren nurlar %2'yi bulur. Ve %2 nurla kişi huşu sahibi olur. İşte Allah-u Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle yani nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın huşu oluşturması söz konusu. O huşunun o kişinin kalbinde oluşması söz konusu. %2 nur bunu vücuda getiriyor. Arkasından da diyor ki Allah-u Teala sakın siz de Allah'ı zikretmeyip de bu zikirsizlik sebebiyle aradan uzun süre geçip de kalpleri kararanlar, kasiyet bağlayanlar gibi olmayın diyor. Öyleyse bir kişinin kalbinde %2 nur oluşmuşsa o kişinin kalbi kasiyet bağlamamış demektir. Bağlamışsa kasiyet açılmış demektir. Demek ki buradaki huşudan Allah-u Teala'nın muradı kalpteki kasiyetin delinmiş olması. Kalbin karanlıklarına ve sertleşmiş olan ve kapkaranlık hale gelmiş bulunan bir kalbe kasiyet bağlamış kalp diyor Allah-u Teala. Afetler karanlıklardan teşekkür eder. Bu karanlıklar giderek koyulaşırlar. Konsantre olurlar. Konsantre oldukça kalpteki kasiyet artar. Kalp giderek sertleşir ve daha çok kararır. İşte bir kalbe rahmetin sızması demek, kasiyetin ortada kalması demek. Ve rahmet, sızan rahmet o kişiyi huşu sahibi yapar ve mutlaka o kişiye Allah-u Teala huşu sahibi olduğu için mürşidini gösterir. 13. basamakta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala diyor ki alallahi kastüs sebili. Sebillerin tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'a aittir. Sadece Allah'a aittir. Sebil ise Allah-u Teala'nın Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde de söylediği kişinin el öptüğü dergâhtan devrin imamının dergâhına kadar takip edeceği yeryüzünün sattığına paralel yolun adıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın o kişinin kalbinde yaptığı işlem kişinin kalbinde %2 nur birikimini sağlamak, kişiyi huşuya ulaştırmak, arkadan da
O kişi mutlaka mürşidini görmek isteyecektir. İçinde dayanılmaz bir arzu duymaktadır. İrşat makamına ulaşıp tabi olabilmek için, ruhunu Allah'a doğru yola çıkartabilmek için. Bu tehalükü Allah koyar kişinin kalbine, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Yoksa böyle bir husus hiçbir zaman gerçekleşmez. Öyleyse 13. basamakta Allah o kişinin mürşidini gösteriyor kendisine. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Bakara suresine bakıyoruz. Allah Teala'ya diyoruz ki Bakara suresinde, affedersiniz, Fatiha suresinde İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istihane dileriz. Neymiş istihane acaba? İhtinas sıratel müstakim. Yani bu istihaneyi senden dileriz ki istihanenle biz senin sırat-ı müstakimine ulaşalım. Bizi o istihaneyle sırat-ı müstakime ulaştır. Sıratel lezine, o yol ki, o sırat-ı müstakim ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Gayril magdubi aleyhim, üzerlerine gadap duyulanların yolu değildir. Allah Teala kafirlere karşı gadap duyarız diyor. Üzerlerine gadap duyulanların yolu değildir. Vele dalin, ve dalalette olanların da yolu değildir. Öyleyse ne diyoruz Allah Teala'ya? Yalnız senden istihane isteriz. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istihane isteriz. Peki nasıl istememiz lazım? Onu Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gösteriyor bize. Diyor ki Allah Teala Bakara 45 ve 46'da وَاِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِعِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Diyor ki Allah-u Teala, Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi isteyin. İstihane, yalnız Allah'tan istenen bir yardım. Başkalarından yardım isterseniz bunun adı nusrettir. Ama Allah'tan istediğiniz bu tarzdaki bir yardım istihane adını alır. İrşat makamını Allah Teala'dan talep edeceksiniz. Size mutlaka ulaşabileceğiniz yerden birisi gösterilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde irşat makamı kişiye gösterilir. Ne yapması lazım kişinin? Hacet namazını kılması lazım. Ve sabırla istemesi lazım. Niçin sabırla diyor Allah-u Teala? Çünkü kişi eğer huşuya ulaşmadıysa Allah-u Teala göstermez. Çünkü kişi layık değildir. Ancak huşuya ulaştığı takdirde gösterecektir. Ve devam ediyor Allah-u Teala. İlla alel haşiin. Herkes için bu zor bir olaydır. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Arkasında diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّنَا اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki, yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları Allah'a geri döndürülecektir. Allah'a ulaştırılacaktır. Allah'a tekrar geri döndürülecektir.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kişi hacet namazını kılıyor, Allah'tan soruyor. Ne olmuş o kişi kimdir? O kişi huşu sahibidir. Evvela gaybde Rahman'a huşu duyanların huşusuna sahip oldu kişi. Sonra %2 nur birikimiyle, rahmet birikimiyle huşu sahibi oldu. Şimdi de inancı Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak ve kendi ruhunun da mutlaka Allah'a ölmeden evvel ulaşacağına inanmak şeklinde bir inancın sahibi kişi hacet namazını kıldı, mürşidini gördü. 10 ihsan tamamlandı. Ve kişi mürşidine ulaştı. 10 insan neydi? Birincisi rahim esmasına tecelli, ikincisi gözlerdeki icab-ı mesture, üçüncüsü kulaklardaki vakra, dördüncüsü kalplerdeki ikinet, alıyor Allah Teala bunları, beşincisi ihbatın konması, altıncısı Allah'ın kalbe ulaşması, yedincisi kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, sekizincisi o kişinin göğsünden kalbinden nur yolu açılması, dokuzuncusu kişinin huşuya ulaşması, onuncusu Allah'ın o kişiye mürşidini göstermesi. Ve gösterdiği mürşide kişi ulaşır da önünde diz söküp tövbe ederse, tövbe ettiği an Allah'ın o kişiye 10 tane nimet verdiğini görüyoruz. Çünkü kişi birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemiş, kendine düşeni yapmış, 10 tane ihsan almıştır. Şimdi gene kendine düşeni yapmış, Allah'ın gösterdiği mürşide kendi iradesinde bilerek isteyerek ulaşmış, tabi olmuştur. 10 tane nimeti hak etmiştir. 1. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine girer ve yerleşir. 2. Ne olur gelirse, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazar. Diyor ki, onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz, yedediriz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Öyleyse Allah'ın katından gönderdiği ruh, devrin imamının ruhu, kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince Allah-u Teala diyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. Mücadele 22'deki ruhu o kişiye yevmit talakının geldiğini haber vermek üzere, Allah'a milaki olma gününün geldiğini haber vermek üzere diyor Allah Teala. Ruh kişinin başının üzerine gelir ve Allah Teala bunun üzerine kişinin kalbinin içine, kalbine imanı yazacak. Ne yapar? Kişinin kalbinin mührünü açar. Bütün kalpler bu noktaya gelinceye kadar kesin şekilde mühürlüdür. Bu kalp de mühürlü ama artık Allah Teala kalbin mührünü burada açıyor. İkinci nimet Allah Teala'nın kalbin mührünü açması. Üçüncü nimet kalbin içindeki küfür kelimesini Allah'ın dışarı alması. Dördüncü nimet kalbin içine imanı Allah'ın yazması. Mücadele 22 gereğince. Ne oldu? Kişi kalbinin içine iman yazıldı, mümin oldu. Sonra ne olur sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Sonra ne olur? Sonra Allah Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre mümin olan bu kişinin günahlarını sevaba çevirir. Furkan 69'da cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 70'te diyor ki, ama kim tövbe ederse bu tövbe mürşidin önünde yapılan bir tövbedir. Ve mümin olursa, söylediğimiz gibi kişi kalbine iman yazıldığı için mümin olmuştur.
Ve nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salihat yaparsa, ki amel-i salihat yapmak da kişiyi Mü'min suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mümin kılar. İşte onların bütün seyyiatlerini hasenata çeviririz diyor Allah-u Teala. Bütün kaybettiği dereceleri kazandığı derecelere dönüştürürüz diyor Allah-u Teala. Burada kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Sonra ne oluyor? Sonra Allah-u Teala o kişinin ruhunu, devrin imamının ruhunun talebi üzerine vücudundan ayırıyor. Ve ruh sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Öyleyse ne diyor ayet? Nebe suresi 38. ayet-i kerime mürşidin de yapılan bir tövbeyi anlatıyor. Sadece mürşitle mürit konuşma hakkı verilenler mürşidin söylediğini mürit tekrar edecektir. Ve Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Yani hakka ulaşmak için yola çıkma günüdür. O gün dileyen kişi, neyi dileyen kişi? Hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine hakka ulaştıran yol ittihaz eder. Ve ruhu Allah'a ulaşan kişi için Allah'ın zatı sığınak olur diyor Allah Teala. Ruhu Allah'a ulaşıyor kişinin. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin burada ruhunun yola çıkması söz konusu ve meab olan, sığınak olan Allah'a ulaşmak üzere kendisine bir yol ittihaz etmesi söz konusu ve sonunda ruhun Allah'a ulaşmasıyla sığınması söz konusu. Ali İmran 14'te Allah Teala aynen şöyle söylüyor. Vallahu indehu hüsnül meab. Ve Allah andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ve Allah'ın zatına meaba ulaşan ve meaba sığınan ruhun sahibi olan vücutlar için Allah Teala diyor ki Kaf 31-32'de ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kıyamet gününden bahsediyor. Hâzâ mâ tuâdûne, işte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvâb olanlar için, yani meaba ruhlarını ulaştırmış, meaba sığınmış olanlar için. Meab, sığınak, Allah'ın zatı sığınak ve ruh o sığınağa ulaşıp sığınıyor. Yani Allah'a sarılıyor. Nisa 175'te ne diyordu Allah Teala? Diyordu ki kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse. Kim Allah'a sarılan? Allah'a ruhunu ulaştırmış olan kişi. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında kayboluyor. Yani sığınağa sığınıyor. Artık yok, görünmüyor. Allah'ın zatında kaybolmuş durumda. İfna olmuş durumda. Sığınağa sığınmış durumda. İşte o kişi evvab adını alıyor. Yani meaba ulaşmış, meaba sığınmış manasına.
Şimdi Allah kişiye beşinci nimetinde onun bütün günahlarını sevaba çevirdi. Ne oldu? Devrin imamının talebi üzerine o kişinin bütün günahları sevaba çevrildi. Bunu devrin imamının yaptığını söylüyor Allah Teala Mümin 7'de. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, insanlardan bir kısmı için Allah Teala'dan talepte bulunurlar diyor. Ya Rabbi, kim tabi olur da senin yoluna girerse, tövbe eder de senin yoluna girerse, yani ruhun sıratımıza kim alışırsa, sen onların günahlarını mağfiret et, sevaba çevir. Günahlarını sevaba çevir. Mağfiret müessesesi. Allah Teala da bu kişinin günahlarını bu ayeti kerime gelince sevaba çeviriyor. Bir misalde Nisa 64'te var. Habibim, eğer o nefslerine zulmedenler sana gelseler de, tövbe etseler de, Allah'tan mağfiret dileseler de, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının mağfiretini bizden isteseydin, Allah'ın her iki tövbeyi de, her iki tarafın talebini de kabul ettiğini görecektin diyor. Yani sahabenin talebi üzerine Allah sahabenin günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. Ve böylece birinci affında günahlar sıfırlanıyor, ikinci affında sevaba çevriliyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Ve Allah'ın altıncı nimeti nefs tezkiyeye başlıyor. Yedinci nimeti ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Sekizinci nimeti fizik vücut şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Öyleyse nefs nasıl tezkiye olur? Tezkiye nasıl başlar? Tezkiyenin şartları tamam mı? Tamam. Nefsin kalbinin mührü açılmış ve kalbin içine iman yazılmış, küfür kelimesi alınmış ve kalbin içine iman yazılmış. Şartlar tamam. Yedi tane kalp şartı: bir, ekinet alınmış olacak, alındı. İki, ihfat konulmuş olacak, konuldu. Üç, o kişinin göğsünden, o kişinin kalbinin nur kapısı Allah'a çevrilmiş olacak, çevrildi. Göğsünden kalbine nur yolu açılmış olacak, açıldı. Kalbinin mührü açılmış olacak, açıldı. Küfür kelimesi alınmış olacak, alındı. Kalbin içine iman yazılmış olacak, yazıldı. Kişi bu şartlara sahip zikir yapıyor. Zikir yapınca Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur, dört nur, dört enerji grubu o kişinin göğsüne geliyor, göğsünden kalbine ulaşıyor, kalbinin mührü üzerine bastırıyor. Dört enerji mührü kalbin alt boyutuna kadar itiyor. En alt noktasında zulmani kapı var. Zulmani kapıya ulaşan mühür, zulmani kapıyı mühürlüyor. Yani bu noktadan itibaren o nefsin kalbine şeytanın karanlıkları giremez. Ve kişi zikir yapıyor. Zikir devam ediyor. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbinden kalbin içine giriyor. Kalbin içine girince de iman kelimesi fazıları etrafında toplamaya başlıyor. Kalbin içinde mevcut olan karanlıklarsa yeni girenler kuvvetli bir baskıyla oraya geldikleri için ve iman kelimesi fazıları kendisine çekip karanlıkları ittiği için karanlıklar kalbi terk etmek mecburiyetindeler. Ve kalp 1-2 dakika içinde %100 nurlarla doluyor. Sonra ne oluyor? Sonra
nefsin kalbindeki iman, Allah'ın yazdığı iman kelimesindeki çekim gücü fazlaları etrafında topluyor, faziletleri etrafında toplamaya başlıyor. %1, %2, %3 derken %7'nin birikimiyle nefsi emmare oluşuyor. Nefs tezkiyesinin birinci bölümü. Öyleyse nefs tezkiyesi burada başlar, bu şartlarla başlar. 14. basamakta nefs tezkiyesi başlar. Nefsin kalbine %7 nur biriktiği zaman birinci kata ruhun yükselmesi için şartlar tamamdır. Biliniz ki nefsiniz vücudunuzda bir rehinedir. Rehine %7 nur birikimini gerçekleştirebilirse birinci gök katının kapısını açabilme imkanının sahibidir. Her %7 nur birikiminde daha üst gök katının, daha üstteki katın kapısını açmak imkanının sahibidir. Remote kontrolla, uzaktan kontrolla. Ve kalbimizde, içimizde bir rehine olan nefsimiz ilk %7 nur birikimiyle birinci gök katına ruhumuzun ulaşmasına sebebiyet verir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimlerinde ruhumuz birer gök katı Allah'a doğru yükselecektir. Ve nefsimiz de giderek daha üst seviye temizlenecektir. Yani tezkiye olacaktır. Nefsimizin kalbindeki ahvetler nefsimizin kalbini terk edecek. Kapı dışarı edilecek ve nefsimizin kalbine ruhun hasletlerinin eşidi olan faziletler, fazıllar gelip yerleşecektir. İşte bu olay nefs tezkiyesi adını alır. Ve altıncı, Allah'ın altıncı nimeti nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yolculuğa başlar. Sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Sırat-ı müstakim üzerinden nasıl ulaştığını söyledik. Sırat-ı müstakime ulaşıyor ruhumuz. Tabi olduğumuz gün vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Sebe suresi, Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince ve Allah'a doğru yola çıkıyor. Böylece şunu görüyoruz. Nefs tezkiye olurken her 107 nur birikiminde ruh da Allah'a doğru bir gök katı yükselecektir. Emmare'de birinci kat, Levvame'de ikinci kat, Mülkime'de üçüncü kat, Mutmainne, Radiye, Madiye, tezkiye kademelerine dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat Allah'ın zatında yok olur. Öyleyse yedinci işlem ruhumuzun Allah'a doğru yolculuğa başlaması, nefsin her %7 kazandığı nura karşılık bir gök katı yükselmesi. Nefsimiz hidayete başlıyor, ruhumuz da ona paralel olarak hidayete başlıyor. Ya fizik vücudumuz, o da hidayete başlıyor. Nefsimizin kalbindeki nurlar ne kadar artarsa nefsimiz de o nurlardan faydalanıyor. İç dünyasında sülh ve sükun hasıl oluyor. Ama fizik vücudumuz da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Allah Teala nefsimize tezkiye olma yeminini ondan almış, fizik vücudumuzdan Allah'a kul olma ahdini almış, ruhumuzdan da Allah'a ulaşma misakini almış. İşte nefsimizdeki afetler azaldıkça şeytanın tesir etme alanı giderek küçülür. Şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir
etmek imkanının sahibidir. Nefsimiz buna müsaade ederse. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsimizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın da fizik vücudumuz üzerindeki hakimiyeti azalacaktır. Aynı paralelde azalacaktır. Öyleyse nefsin tezkiyesine paralel olarak fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Tezkiye noktasında %50'den daha fazla Allah'a kul olur. Daha sonra ise bu neticede %100'e kadar ulaşacaktır. Ve Allah'ın 9. nimeti o güne kadar bize 1'e 10 verirken o günden itibaren Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre 1'e 100 vermeye başlar nefsi emmare boyunca. Nefsi levhamede 1'e 200 olur. Sonra da 7 kat boyunca 300, 400, 500, 600, 700 katına ulaşır. Allah'ın 10. ihsanı ise, nimeti ise o güne kadar rahmetle fazl gönderen Allah Teala bize rahmetle salavat göndermeye de başlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece öyle bir dizaynın sahibi olursunuz ki orada artık Allah'ın bütün güzellikleri sizinle beraber olacaktır. Nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk ve fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması ikinci 7 basamağın son noktasındaki Allah'ın size yaptığı büyük, size verdiği büyük nimetlerdir. Ve böylece Allah'ın güzellikleri üçüncü 7 basamakta da devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Vel Asr suresi ne diyordu? Vel Asr, asra yemin ederim, yemin olsun. İnnel insane lefî hüs, insanların sırasındadırlar. İllellezîne âminu, ama âmin olanlar hariç. Bu ilk 7 basamağın sonu. Ve amilü salihat diyor Allah Teala. Ve amilü salihat yapanlar hariç ne oldu? 14. basamakta amilü salihata başladık. Nefsi ıslah edici amellere. İkinci 7 basamakta inşallah burada tamamlandı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle. El Fatiha ve as salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: kağıt örüyor.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gayrî maghdûbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte bir defa daha bir yarenlik için birlikteyiz. Sizlerle yarenlik etmek için. Bu yarenlik, havadan sudan yarenlik değil. Allah'tan bahsetmek suretiyle yarenlik. Kalp kalbe, gün gününe bir beraberlik yaşayacağız sevgili kardeşlerim. Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Siz olmasaydınız eğer, sizler olmasaydınız, Allah'ın bize verdiği ilmin ne kıymeti kalırdı ki? O bizi ilim sahibi yapmış ve ilim bizde kalmış. Hiç kimseye ulaşamadıktan sonra, sizleri mutluluğa ulaştıramadıktan sonra neye yarar ki kardeşlerim? Onun için Allah'a çok hamd ediyorum, şükrediyorum ki sizler varsınız. Allah'ın yolunda olan sizler. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar, takva sahibi değilken takva sahibi olanlar içindir. Kısaca amin olanlar içindir. Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Neden benzemiyor? İblis asırlarca süren bir gayretten sonra, Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa geçen 14 asır tamamlandıktan sonra insanlara Kur'an'ın onları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hakikatlerini unutturmayı başarmış. Zaten sevgili kardeşlerim, bırakın bütün hakikatleri, bir tek hakikat kaybolsaydı, ki kaybolmuş, Allah'a ulaşmayı dileyen felaha erer. Sadece bu kaybolsaydı gene yeterdi. İnsanlar akıntıya kürek çekmekte devam ederlerdi. Ya da iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekerlerdi hep. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki, sizleri mutlaka ama mutlaka cennetine almak istiyor. Onun sadece bir yaratığı olan iblis, Allah Teala tarafından halk edilmiş bir mağlup netice itibariyle şeytan. O da insanların cehenneme gitmesini istiyor. Şimdi konunun can alacak noktasına geldik sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki kıyamet günü insanların çoğu cehenneme girecekler, orada kalacaklar. İnsanların çoğu yetmez, pek çoğu. İsra suresinin 62. ayet-i kerimesi, cehenneme giren insanların, cehenneme girecek olan insanların pek çok olduğundan bahsediyor. Diyor ki İblis Allah-u Teala'ya, senin değerli kılıp da bize secde etmemizi emrettiğin mahlukun bu mu? Üstelik de onu kerim kıldın, ikram edilmiş kıldın. Sen beni ateşten yarattın, dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın. Onu ise çamurdan yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Ve diyor, eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, ben Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir edip senin yoluna ulaştırmayacağım. Sırat-ı müstakimin üzerinde olacağım. Ve onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. İşte böyle söylüyor İblis. Allah-u Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. Ama kim sana tabi olursa seninle, senin gibi şeytanlarla, sana uyan cinlerle, bütün o sana uyan insanları, hepinizi cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım diyor Allah-u Teala. Cehenneme gideceğini bile bile iblis bütün insanlığı yoldan çıkarmak için milyarlarca seneden beri hep bir faaliyetin içinde. İnsanlık tarihi kadar eski bir faaliyet. Sevgili kardeşlerim, o iblis sizleri Allah'ın yolundan men etmek ister. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı engellemeye çalışır. Ve bunun için de olmadık yalanlar söyler. İnsanları ayrı ayrı birçok açılardan asırlardan beri tuzağa düşürmüştür. Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Bir başka ifadeyle Allah'a yönelmesi. Allah'a ulaşmayı dilemek, amin olmak olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a yönelmek de münip kelimesiyle, enabe kelimesiyle, yünip kelimesiyle ifade edilmiş. Ve insanlar, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bunca yıldır, 27 yıl sizlere Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyetini anlatır dururuz. Daha yeni yeni Kur'an ayetlerini incelemek suretiyle sözlerimizin doğruluğunu tasdik ettiklerini görüyoruz. Bu yıllar boyunca ölen zavallı insanlar hep cehenneme gittiler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Sözlerimiz onlara bir masal gibi geldi. Şimdiye kadar hiç anlatılmamış şeyler diyorlar. Her devirde anlatılmış. Ama insanlar bunun bir masal olduğunu düşünmüşler. Hiç öyle şey mi olur diyorlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyecek ve mutlaka Allah Teala onu cennetine alacak, ha? Bir tek dilekle. Sen diyorlar bize masal mı anlatıyorsun? Hayır, masal anlatmıyorum. Sizinle yarenlik ediyorum. Yarenlik bir dostluk sohbetidir. Bir beraberliği ifade eder. Allah yolunda beraberliği. Yar olmak kelimesinden gelir. Yar olmak, dost olmak, yakın olmak manasına gelir. Kalplerin birbirine yakınlaşması demektir.

Rabbimiz Allah. Bütün bu kainatların tek ilahı. İnsanlar derler ki hangi dinden olursanız olun birbirinize dost olun. Sevgili kardeşlerim, dinler yok ki. Din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini aynı din, Hazreti İbrahim'in dini aynı din, Hazreti Musa'nın dini aynı din, Hazreti İsa'nın dini aynı din, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dini aynı din. Hiç değişmemiş ki. Hep insanlar Allah'ın o muhteşem dizaynını kendilerine göre çarpıtmışlar. Mesela İslam için derler ki İslam dini son dindir, en mütekamil dindir, başka dinlerden üstündür. Hadi bakalım, buyurun. Yok sevgili kardeşlerim, başka din yok. İslam kelimesi Arapça bir kelime, Allah'a teslim olmak demek. Silim kökünden geliyor. İslam kelimesi, Müslim kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, Müslüman kelimesi, Müslümin kelimesi, hepsi aynı standartları ifade eder. Aynı kökten gelir. Ve muhtevasında mutluluk vardır. Hep Allah'ı düşündürür. Öyleyse o kadar çok şey yanlış anlaşılmış ki, o kadar çok şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana o kadar büyük değişikliklerle ulaşmış ki, kainatın tek dinini artık tanımak mümkün değil. Görünmeyen eller Allah'ın farzlarını farz olmaktan çıkarmış sevgili kardeşlerim. Size bir soru sorayım mı? Söyleyin bana, en büyük ibadet hangisidir? Allah'ın en çok değer verdiği ibadet, en büyük ibadet hangisidir? Tamam. Namaz diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz de öyle zannediyorduk. Allah Teala bize bu hakikatleri öğretmeden evvel ne diyorlardı bize? Namaz dinin direğidir. Gerçekten günde 7 vakit namaz kılıyoruz. Neden 5 vakit değil? Öyle mi? Biz de birilerine soruyoruz, neden 3 vakit? 3 vakite 5 vakti sığdırdığını iddia edenler cem ettiklerini söylüyorlar. Pekala, öyle yapsınlar. O da onların gönlünce olsun. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe bizim temel hedefimizdir. Onlar ne yapmışsa biz aynını yapmakla vazifeliyiz. Ne yapmışlar? 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılmışlar. Normal 5 vakit: sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Ama sabah namazıyla öğle namazının arasına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk sünnetini kılmış, kuşluk namazını. Gece saat 12 ile sabah namazının arasına da teheccüd namazını koymuş. Evet, sünnet, farz değil. Ama dikkat edin, bir hususa lütfen dikkat edin. Allah Teala 5 farzdan bahsediyor namazda, namaz için. Ama 7 vakitten bahsediyor. Kur'an'da namaz vakitlerini ifade eden ayetleri alın yan yana, 7 vakit çıkıyor karşınıza. Ama biliyorsunuz ki 5 vakit farz. Zaten Allah Teala da 7 vakit namazdan bahsetmiş ama 7'sinde farz kılmamış. 5'ini farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o güzeller güzeli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi 7 vakit kıldılarsa biz neden 7 vakit kılmayalım ki? Başkaları mı? Onlar 5 vakit kılsınlar.

Daha başkaları mı? Üç vakit kılanlar, onlar da üç vakit kılsınlar. Neşeleri bilir. Ama biz yedi vakit kılarız. Sizler ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bizi tanıyanlar, bizim aramızda olanlar, bizler zaten öyleyiz. Yedi vakit kılarız. Her günde bütün kardeşlerimiz en az bir günlük borç öderler. Çünkü büyük kısmı, bizim aramıza katılanların büyük kısmı sonradan akılları başlarına gelenlerdir. Bizim gibi. Hamdolsun ki Allah-u Teala aklımızı başımıza getirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, söyleyeyim size ki her şey güzel mi güzel? Öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın bizi yarattığı için ona her gün şükrediyoruz, hamd ediyoruz. İyi ki varız diyoruz. Ey yüce Allah'ım diyoruz. Sana sonsuz hamd ve şükür olsun ki bizi yaratmışsın. Sana sonsuz hamd ve şükür olsun ki bizi sevmişsin. Bize sevmeyi öğretmişsin. İşte o öğrendiğimiz sevginin ışığı altında sizlere sesleniyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri çok seviyoruz. Allah da sizleri çok seviyor. Bir bilseniz ne kadar çok sevdiğini, hemen Allah'a ulaşmayı dilerdiniz. Aranızda biliyorum bizi ilk defa dinleyenler, bu da diline bir şey dolamış. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin diye. Nemene bir şeydir acaba bu Allah'a ulaşmayı dilemek? Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kim de hayır ben cenneti istemiyorum, ben cehenneme gideceğim diyorsa onun da neşesi bilir. O da Allah'a ulaşmayı dilemesin. Ne yani Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetine mi gidermiş? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bu kadar kesin ifade. Ya Allah'a ulaşmayı dilemeyenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfürdedir. Asıl adını kullanalım. Allah-u Teala onları kafir olarak kabul ediyor. İyi ama adam Allah'a inanıyor. Tamam. Biz de öyle söylüyoruz. Adam Allah'a inanıyor. Ama mümin değil. Biliyoruz. Sizin asırlardan beri alıştığınız geleneksel kavramlara Allah'ın bize öğrettikleri uymuyor. İyi de Kur'an böyle yazıyor, bizim söylediğimizi yazıyor. 14 asır evvelki hayatı tetkik ettiğimiz zaman bizim söylediklerimizin yaşandığını görüyoruz. 14 asırda Kur'an hiç değişmemiş. Ama Kur'an'ın bütün muhtevasını boşaltmayı becermiş köfte oğru iblis. Ve insanları mahvetmeyi başarmış. İnsanların her devirde büyük bir çoğunluğunu Kur'an'ı unutturmak suretiyle cehenneme göndermeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, Kur'an ne yazık ki ana faktörlerinin çok büyük bir kısmını kaybetmiş. 14 asır sonra Kur'an'a ve İslam'a baktığımız zaman bir korkunç hayal kırıklığına uğrarsınız. Hayal sukutuna. Sevgili kardeşlerim, İslam'da ne varsa yok edilmiş. Öyle bir satranç oyununa iblis insanları ulaştırmış ki mat olmuşuz sevgili kardeşlerim. Biz insanlar
İslam'ı yaşadıklarını zannedenler mat olmuşlar. Şahmat. Öyleyse nasıl yapmış bu işi bu iblis? İblis bu işi dahiyane bir standartta yapmış. Şimdi Allah Teala diyor ki bu Kur'an'ı diyor biz indirdik. Hicr suresinde bunu söylüyor Allah Teala. Bu Kur'an'ı biz indirdik. Onu indiren biziz. Biz diyor Allah Teala. Ve diyor onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah Teala. Yani diyor bundan evvelki kitapları ey iblis senin değiştirmen için kapıları aralık bıraktık. Olabilir, yapabilirsin. Ama bu Kur'an için müsaade etmiyorum. Bu Kur'an'ı diyor Allah Teala iblise sen değiştiremezsin diyor. Değiştirmene müsaade etmiyorum. Ve iblis Kur'an'dan 14 asırda bir kelime bile değiştirememiş. Peki sonrası? Sonrası bir sualim var size. Siz olsaydınız ne yapardınız? Size şeytan olsaydınız eğer, Allah-u Teala demişse, sen benim indirdiğim Kur'an'ı değiştiremezsin, buna müsaade etmiyorum. Ne yapardınız? Eğer sonsuz bir ömrünüz olsaydı, zamanı kullanırdınız. Hafızayı beşer, nisyan ile malüldür diyor eskiler. İnsanın hafızası, unutma ile hastadır. İşte iblis buradan yola çıkmış. Kur'an aynen duruyor ama insanlara Kur'an'ı unutturmuş. Kur'an'ı asırlar boyunca devre dışı bırakmayı becermiş. Bunun için de hep aynı şeyler söylemiş insanlara. Siz sakın Kur'an'ı okumaya, anlamaya falan kalkmayın. Sonra çarpılırsınız. Bu işin uzmanları var. Onlar okurlar, size söylerler. Birinci etap. Ondan sonra o uzmanları alıyor iblis ele. Onlara Kur'an'ın temel hükümlerini unutturuyor. Asırlardan beri insanlar kitaplar yazarlar. Din kitapları. Şimdi arada 14 asırda neler olmuşsa olmuş. Ama başlangıcı ve sonucu beraber karşılaştıracağız. O zaman nasıl bir zokayı yuttuğumuzu, nasıl bir tuzağa düştüğümüzü hepimiz göreceğiz. İslam 28 basamaklık bir vetiredir. İslam deyince Hristiyanlık diye, Yahudilik diye, başka başka dinler diye bir ayrımımız yok. İslam'dan başka bir din hiç olmadı. İslam'da kainatın yegane dininin sadece Arapça adıdır. Din hiç değişmemiştir. İşte Allah Teala Kur'an indirmiş 1400 sene evvel. Ve bu Kur'an 7 safhalık bir İslam'dan bahsediyor. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha mürşide ulaşıp tabiiyet. Evet. Mürşide ulaşıp tabiiyet. Üçüncü safha ruhun Allah'a o kişi hayattayken ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması, emanetin sahibine iade edilmesi. Dördüncü safha şu fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safha hani şu bütün kötülükleri size yaptırmaya çalışan nefsinizin bütün kötülüklerden azade olup Allah'a teslim olması daimi zikirle mümkün. Altıncı safha irşada ulaşmanız. Yani irşat adına
almanız lazım gelen bütün ilmi muktesebatınıza almanız, o ilme sahip olmanız. İrşada ulaşmanız. Yani irşad edilen bir kişinin ulaşabileceği son öğrenim noktasına kadar gelmeniz. Ama hala irşad edecek olan yetkiyi Allah'tan almadınız. Öğreniminizin sonuna geldiniz. İrşad edildiniz. İrşada ulaşmak, irşad edilmenin tamamlanma noktası. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman mürşit olacaksınız. Öyleyse nasıl sahabe tabiinin mürşidi ise, nasıl tabiin tebe-i tabiinin mürşidi ise, yani tabiine tabi olanların mürşidi ise ve her devirde insanlar kendi mürşitlerine tabi olmuşlarsa, sonraki nesillerde onlara tabi olmuşlarsa, tabi olanlara tabi olmuşlarsa, işte 14 asırdır tabiiyet müessesesi böyle gider. O kadar mı? Hayır. Hazreti Musa'dan bugüne kadar gelen bir tabiiyet müessesesi var. Hazreti İsa'dan başlayıp bugüne kadar gelen bir tabiiyet müessesesi var. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den başlayan ve bugüne kadar bir tabiiyet müessesesi var. Bu müesseselerin hepsi sahihtir. Kur'an gerçeğine tam uyumludur. Ama bu insanlar toplam insanların yanında devede kulaktır. Her zaman bizlerin sayısı toplam nüfusun %10'undan mutlaka aşağıdadır sevgili kardeşlerim. Kim bu insanlar? Kur'an'ın aslına tabi olanlar. Kur'an'ın ruhunu öğrenenler, tatbik edenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bahsettik? 28 basamakta tamamlanan Kur'an-ı Kerim 7 tane safha içeriyor. Saydık. Şimdi konunun can alan noktasındayız. Bundan 14 asır evvel bu 7 safhanın hepsini sahabenin yaşadığını görüyoruz. Yaşamışlar mı? Hadi gelin beraber bakalım. Yaşamışlar mı? Yoksa yaşamamışlar mı? Halep oradaysa arşın burada. Tek bir Kur'an-ı Kerim. Öyleyse ne diyor Kur'an-ı Kerim? Neydi birinci safhamız? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Bütün sahabe Allah'a yöneldiler mi? Kesin. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Vellezî neştenevut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşşir ibadî. Diyor ki o sahabe var ya, onlar taguta kul olmaktan içtiram ettiler. Kaçındılar. Kendilerini taguta kul olmaktan kurtardılar. Tagut nedir? İnsan ve cin şeytanlar. Onlara kul olmaktan bütün sahabe kurtulmuş. Nasıl kurtulmuş? Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Sahabe mi? Sahabe dediklerinizin hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bir tarif daha verelim. Sahabe kimdir? Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki ikinci safa mürşide ulaşıp tabi olmaktır. İşte sahabe gibi görünenlerin hepsini bir bütün olarak kabul edin. Bu bütünün içinde sahabe, yani münafıklar ve sahabe topluluğunun içinde sahabe Allah'a ulaşmayı dileyen
birinci aşamada, sonra da ikinci aşamada Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e tabi olanlar. İşte iki tane ayet-i kerime. Birincisi Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi. Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde ne diyor? Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere yani kalp gözümüzde Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur. Sırat-ı müstakimden bahsediyor. Kim kimler diyor, kimler diyor? Efendim? Evet, sahabe diyor. Sahabe diyor bunu. Tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler ikinci etapta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onun için ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İki ayette de. Öyleyse şimdi 14 asır evvelki sahabeye göz attığımız zaman bunun kesin bir olgu olduğunu görüyoruz. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Nereden aldık? Ne mi söylediğimiz? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ne yapmışlar? Onlar diyor Allah Teala Allah'a yöneldiler. Şeytana kul olmaktan iştirak ettiler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Ne diyor? Ne diyor Allah Teala? Kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul olduğunu söylüyordu baştan sahabenin. Onlar tağuta kul idiler diyor. Sonra tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kendilerini kurtardılar, kaçındılar. Niçin? Allah'a ulaşmayı diledikleri, yani Allah'a yöneldikleri için. Ve kullarım oldular diyor, kullarımı müjdele diyor. Bütün sahabe Allah'a kul olmayı başarmış. Bir de müjdeler alıyor Allah Teala'dan. Müjdeler çoğuldur. Hem dünya müjdesi hem ahiret müjdesi. Şimdi göreceğiz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cennet müjdesini üçüncü kata kadar mutlaka alır. Birinci kat cennete Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ulaşır. İkinci kat cennete mürşidine tabi olduğu zaman ulaşır. Üçüncü kat cennete ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ulaşır. Ve üçüncü kat cennetin sahibidir. Kim? Bir dileğin sahibi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. O dileği kim gerçekleştirmişse onlar mutlaka felaha erenlerdir. Allah'ın müjdesi onlar içindir. Öyleyse sahabe ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bir sonuca ulaştık. Bundan 14 asır evvel atlarına sahabe dediğimiz kişiler, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ona tabi olanlar, onlar sahabe. Ne yapmışlar? Bütün sahabe şeytana kul olmaktan iştinav etmiş, kurtarmış kendisini. Tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Allah'a kul olmuşlar. İlk adımı atmışlar. Neyle? Allah'a yönelerek. Burası üçüncü basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. Bundan sonra Allah Teala ona rahim esması ile tecelli edecektir. Onun gözlerindeki icab-ı mestureyi alacaktır. Kulaklarındaki bakrayı alacaktır.
kalplerindeki ekineti alacaklar. Görme hastasının üzerindeki gıçaveti alacaklar. İşitme hastasının üzerindeki mührü açacaktır. Kişinin kalbindeki mührü de açacaktır. Ve oradan aldığı ekinetin yerine, kalpten aldığı ekinetin yerine ihbat koyacaktır. Böylece kişiye 7 tane furkan verecektir. Yani doğruyu yanlıştan ayırma imkanı. Bu 7 tane furkanla bir sonuca varmak söz konusu. Kim 7 furkanın sahibi ise o bütün günahları örtülmüş olan birisidir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki orada Allah'a ulaşmayı dilerseniz dileyin, takva sahibi olun böylece. Allah size furkanlar versin. Ve sizin günahlarınızı örtsün diyor. Sonra da size mağfiret etsin, yani günahlarınızı sevaba çevirsin diyor. Garanti ediyor Allah Teala. Aslında burada Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarının örtülmesi ve günahlarının sevaba çevrilmesi 14. basamağa kadar geçen devreyi ifade ediyor. Ne oldu? Kişinin bütün güzelliklere sahip olduğu bir noktaya ulaştı kişi. Kör, sağır ve dilsizken gören, işiten, idrak eden birisi oldu. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe böyle olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve bu hedefe ulaşmışlar. Peki sonra? Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Olmuşlar mı? Oldukları kesin. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse tabiyet garanti edilmiş, oluşmuş. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olmuşlar. Münafıklar da aynı işlemi yapmışlar, el öpmüşler ama tabi olamamışlar. Sahabe Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesiyle kesin olarak sabit ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sahabeyi simgeleyen bir başka ayet-i kerime A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Bütün sahabe ona tabi olmuş. Öyleyse 14. basamaktaki ikinci kesimde tamam. Zamanımızda mı Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir kavram artık mevcut değil. Amin olmak, mümin olmak olarak değerlendiriliyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek kavramı bütünüyle Kur'an-ı Kerim'den koparılmış. Tabiyet de artık bugün öğretmedikleri, hatta şiddetle karşı çıktıkları bir olay. Hala kardeşlerimizin sohbet yaptığı bazı yerlerde başlangıçta şiddetle itiraz ettiğini görüyoruz. Ama sonra ayetleri gördükleri zaman yanlışlarını hamdolsun ki kabul ediyorlar. Eskiden karşı çıkmakla devam ediyorlardı. Kaybedeceklerini anlayınca da terk edip gidiyorlardı oradan. Şimdi hamdolsun ki artık öyle yapmıyorlar. Doğruları öğrenmek konusunda talep oluşmuş durumda. Bu da Allah-u Teala'nın gerçekten çok güzel bir müjdesi.
sevgili kardeşlerim. Peki 14. basamak mürşide ulaşmak, bütün sahibe ulaşmış. Ne olur mürşide ulaşınca? Ulaştığınız an ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Sırtımızda kime ulaşır? Başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Kalbinizin içine iman yazılır. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Günahlarınız sevaba çevrilir. Her sevabınızı Allah Teala o güne kadar bir sevabınıza 10 katını verirken bu noktadan itibaren 100 katını vermeye başlar. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. 7 tane gök katı aşarak Allah'a ulaşacaktır. Her gök katında size verilen derecat 1'e 100 iken 1'e 200'e, 1'e 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e yükselir. Siz bir tek derece kazanırsınız ama amel defterinize, rakamlı kitabınıza 700 derece yazılır. Her bir dereceniz için 700 derece yazılır. Ne oldu? Allah Teala size her açıdan yardıma başladı. Nefs tezkiyesine başladınız. Ne demek nefs tezkiyesi? Zikir yapıyorsunuz. Allah Teala'dan gelen rahmet fazla salavattan fazıllar nefsinizin kalbine Allah'ın yazdırdığı iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. Ve fazılların yerini kalbinizden çıkan karanlıkların yeniden kalbinize dönerek işgal etmeleri mümkün değil. Çünkü fazıllar yapışıyorlar iman kelimesinin etrafına. Oradan bir daha ayrılmıyorlar. Karanlıklar, onlar ne kadar yapışmışsa o kadar yere karanlıkların girmesi mümkün değil. Çünkü onların çıkması mümkün değil kalbinizden. Ve gün geçtikçe %7 fazıl birikimi nefsinizin kalbinde biriktikçe 7 defa %7, %49 nur birikir nefsinizin kalbinde fazıl, %2'de rahmet birikir, kalbinizdeki nurlar %51'e ulaşır. Bu şeytanın ayağını kırdınız demektir. Ruhunuz Allah'a ulaştı demektir. Her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselen ruhunuz 7. gök katının 7 tane alemine geçer. Sesedin müntahdan itibaren dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Kur'an bunu 12 defa üzerinize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemenizi, Allah'a yönelmenizi ve ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmanızı. İşte bir tanesi Zümer 4. Ve enübü ila rabbikum ve eslemu lehu min kable yetekum azabe. Sümme la tusarun. Üzerinize azap gelmeden önce ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı gelmeden önce olduğuna göre bu dünya hayatındayken Allah'a yönelin diyor Allah Teala ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Peki ruhumuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Ne oldu? Ruhumuzu Allah'a teslim ettik. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ruhun Allah'a ulaşmasına Ali İmran 73 hidayet diyor. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hepsi Allah'a ulaşmışlar. Hangi ayet-i kerime? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar diyor Allah Teala sahabe için sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözüne tabi olurlar. Bu ahsen olan söz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dizaynı tabiyeti gerektiriyor. Tabi olmuşlar. Sonra mı? Sonrasında söylüyor ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Onunla da kalmamışlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Ulleli bab olmuşlar. Ama bu noktada bize hidayete ermişler mi sözünün cevabı lazım. Evet, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 20. birinci basamağa ulaşmışlar.
ruhları Allah'a teslim etmiş olmuş, 22. basamaktalar. Peki 25. basamaktaki fizik vücut tesliminde yapmışlar mı? Dikkat edin. Ruhun Allah'a tesliminde nefsinizin kalbindeki nurlar yüzde, ruhun Allah'a ulaşmasında %21'dir. Affedersiniz, %51'dir. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikti. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu nurlar %81'e yükselir. Ve nefsinin kalbi %100 nurla dolu olan bir nefs hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek mecburiyetini duymaz. O %81 nurla nefsinin afetlerini hiçe sayar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak fiilleri işlemez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bu kadar. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler 14 asır evvel. Peki bugün bunların esamesi bile yok. Ne Allah'a ulaşmayı dileme, ne mürşide ulaşıp tabiiyet, ne ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi, ne bünyesinde %81 nur biriktirerek fizik vücudunu Allah'a teslimi. Bunlar bugünkü öğretilmeyen şeyler. Farz hükümler tamamen unutulmuş. Tasavvuf derslerinde birazcık bunlardan bahsedilir. Ama arkasından telkinler de gelir. Bunlar ekstrem şeylerdir. Bunlar kökten dincidirler. Siz size öğretilen dini yaşayın. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirin. Doğru posta cennete gidersiniz. Bir defa daha hepinizi uyarıyoruz sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. İslam'ın 5 şartı hedef değildir. Vasıtadır. Hedef ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi 7 safhada Allah'a teslim etmektir. Din budur. Öyleyse ben bu dünyaya ibadet yapmaya geldim, Allah-u Teala öyle yazıyor diyenler yanılıyorlar, öyle yazmıyor. Bu dünyaya Allah-u Teala'nın sizi Allah'a kul olmanız için gönderdiğini yazıyor. Kul olmaksa 7 tane kulluğu içerir. Ve bakalım sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Yani daimi zikre ulaşmışlar mı? Evet, Zümer 18 açıkça bunu söylüyor. Zümer 18'deki müessese onlar ulülelbab oldular diyor. Ulülelbab Ali İmran 190 ve 191. ayetlerine göre daimi zikrin sahipleri. O ulülelbab kullarım var ya diyor Allah-u Teala, ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Li ulülelbab yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İrşada ulaşmışlar mı? Kesin. Nereden biliyoruz? İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor. Hücurat 7. Allah Teala diyor ki: Ey sahabe, bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin emirlerinize uysaydı, emirlerde size uysaydı, o zaman Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Neden? Çünkü onu o hedefe yönelten siz olacaktınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o imanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Hicret suresinin 7. ayet-i kerimesi.
Sadece 7. safha kaldı. İrşada ulaştıktan sonra iradeyi de Allah'a teslim edip irşad makamına tayin edilmek. İrşada memur ve mezun konulduğun cümlesiyle kişinin irşada tayin edilmesi, bütün sahabe irşad makamının sahibi olmuşlar. Yani sahabeye tabi olmuşlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine geçecek şekilde bir tabiyet müessesesi var. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, sahabe kunel evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsi sahabe. Ama görüyoruz ki sahabe ensar da olsa, muhacirin de olsa Allah'ın mürşidi olmayı başarmışlar. Allah onları irşada memur ve mezun kılındın emriyle mürşit kılmış ve onlar adın cennetlerinin sahibi olmuşlar. Yeter mi? Yetmez. Onlara tabi olanlara tabi'in deniyor. Tabi'in de adın cennetinin sahibi olmuşlar. Yani onlar da tebe-i tabi'inin mürşidi olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ne gördük? Sevgili kardeşlerim, bu yarenlikte ne gördünüz? Kur'an-ı Kerim'de geçen İslam'ın 7 safhasının 7'sini de bütün sahabe yaşamış. Peki siz yaşıyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, neden kendinize zulmediyorsunuz? Allah Teala sizden zor bir şey istemiyor ki. Bir defa zannetmeyin ki cennete girmek için mutlaka mürşide ulaşmak lazımdır. Hayır. Mürşide ulaşmadan da insanlar cennete ulaşabilirler. Neyle? Bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemekle. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın kontrolü altına girersiniz. Allah'ın ilahi iradesi sizin cüz'i iradenizi, kişisel iradenizi kontrolü ve muhafazası altına alır. Tağutun, insan ve cin şeytanların siz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra sizi yoldan çıkarmaları mümkün değildir. Ne zamana kadar? Mürşidinize ulaşıncaya kadar evvela yoldan çıkaramazlar. Tabi olursunuz, ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınız zamana kadar da yoldan çıkaramazlar. Ne insan şeytanlar, ne cin şeytanlar. Ne zaman ki ruhunuz Allah'a ulaşır, o zaman Allah'ın üzerinizdeki koruyucu kalkanı kalkar. Ama siz bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimini gerçekleştirirsiniz. Sizin bu noktada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır, Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu noktada siz 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin de %50'den fazlası sizindir. Buraya kadar garantidesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyin, bu sonuca mutlaka ulaşırsınız. Sevgili kardeşlerim, size masal anlatmıyoruz. Son derece açık ve çarpıcı bir biçimde Kur'an bize söylüyor bunları. Ve biz sadece Allah'ın bize oradan öğrettiklerini size aktarıyoruz. Kendimizden hiçbir şey ilave etmemek kaydıyla. Öyleyse neden hep ayetlerle konuşuyoruz? Bunun için. Sevgili kardeşlerim, biz yorum getirmek hakkının sahibi değiliz. Allah Teala bize ne öğrettiyse biz size sadece onları öğretmek yetkisinin sahibiyiz. Ama hepinizin mutlu olması için yeterli sebepler hamdolsun ki mevcut sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyorum ki sizlerin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzun temelini teşkil eder.
siz mutluysanız biz mutluyuz. İşte ne gördünüz? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an'daki 7 safa, bütün sahabenin bunları yaşadığını gördünüz. Peki bugün? Bugün bunların hepsi unutulmuş, insanlara öğretilmiyor. Farzların arasında bunların hiçbirisi yok. Ve hedef 7 safada ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. O devreden çıkmış, hedefler yok olmuş, kaybetmiş, iblis onları yok etmiş. Vasıtaları hedef yapmış. O hedeflere ulaşmak için namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz, hacca gideceksiniz, kelime-i şehadet getireceksiniz, zikir yapacaksınız ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve zikir yapmak ibadetlerdir. İbadetler hedef değildir. Hedefe, teslimlere ulaşmanız için bu vasıtaları kullanmak mecburiyetindesiniz. Bunlar sadece vasıtadır. Kur'an-ı Kerim'i değiştirmeyi başaramayan iblis, vasıtaları hedef haline getirip insanlara bunu zokayı yutturmuş. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne kadar güzel bir zaman dilimini beraber geçirmeyi Allah Teala bize nasip etti. Öyle değil mi? Yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Sizlere bunları anlattığım zaman büyük bir mutluluk yaşıyorum. Belki her gün yeni 5-10 kişi bunları öğrenir de Allah'a ulaşmayı diler diye hep bir sevinç kaplıyor içimi. Öyleyse dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Cennet ayaklarınızın altına girer. 3 kat cennet, dünya saadetinin yarısı garanti edilmiş size. Sadece bir dilek karşılığı Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah 3 kat cenneti garanti ediyor. Ve Allah ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasını da garanti ediyor. Ve Allah size dünya saadetinin yarısından fazlasını da garanti ediyor. Söyleyin bakalım bana, daha ne yapsın yani? Gayesi sizi mutlu etmek. Sizi mutlu etmek için hem bu dünyada hem ahirette sizi cennete alabilmek için Allah Teala daha ne yapsın sevgili kardeşlerim? Hı? Daha kolay ne var ki? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi hiç unutmayın, aklınızdan çıkarmayın. Bizim kalbimiz sizinle beraber sizin için çarpar. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde işte beraber olduk. Ve sizlere mutluluğu anlattık. Hedefimiz, bütün gayemiz, yaşama sevincimiz sizlersiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda kurtuluşa erdiniz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek.
0: Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi.

0: Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Mutluluk eşittir tasavvuf. Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz.
1: Bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım. Ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim. Buradan söyleyeceksiniz. Kalbinizden. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya.
0: Orada Allah'ı tanırsınız. Önce ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır.

Mülk Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Mülk elinde, kudretinde olan o Allah mübarektir ve o her şeye kadirdir. Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Ve O azizdir, gafurdur. Gökleri 7 tabaka, 7 kat olarak yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Haydi, bakışını çevir, tekrar bak. Bir yarık, çatlak görüyor musun? Sonra 2 defa daha bakışını çevir, bak. Bakışın aciz ve yorgun olarak sana geri döner. Ve andolsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için atılacak taşlar kıldık ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık ve Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır ve o ne kötü varış yeri. Oraya cehenneme atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini, gürlemesini işittiler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya her bir grup atılışında onun, cehennemin bekçileri onlara, size nezir, uyarıcı gelmedi mi diye sordu. Onlar, cehenneme atılanlar dediler ki, evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik. Ve eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık dediler. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık ateş ehli Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Muhakkak ki onlar gaybda Rablerine huşu duyarlar. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Ve sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın. Muhakkak ki o Allah, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Yaratan, yarattığını bilmez mi? Ve o, latiftir, habirdir, haberdar olandır. Arzı size zelil kılan, boyun eğdiren O'dur. Artık O'nun omuzlarında, üzerinde, dağlarda, ovalarda dönüp dolaşın ve O'nun rızkından yiyin. Ve neşir, yeniden var olup huzurunda toplanma O'nadır. Gökyüzündeki kişinin Allah'ın o yer sallandığı zaman sizi yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Veya gökyüzünde olan kişinin Allah'ın sizin üzerinize taş yağdıran fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O takdirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz, bileceksiniz. Ve andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu? Onlar üstlerinde sıra sıra süzülerek kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki o her şeyi en iyi görendir. Veya Rahman'dan başka size yardım edecek olan bu askerler kimdir? Kafirler sadece gurur, aldanma içindeler. Ya da eğer Allah rızkını tutarsa keserse, sizi rızıklandıracak olan bu kişiler kimlerdir? Hayır, onlar haddi aşmada ve haktan uzak olmakta ısrarla devam ettiler. Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir? Yoksa sırat-ı mustakim üzerinde düzgün, dimdik, seviyeli yürüyen mi? De ki, sizi inşa eden, yoktan yaratıp var eden ve size işitme, görme ve idrak etme hastalarını veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız. Huzurunda toplanacaksınız. Ve eğer siz sözünüzde sadıksanız, bu azap vaadiniz ne zaman derler.
De ki, bu ilim ancak Allah'ın indindedir. Ve ben sadece Allah'ın azabını açıkça bildiren bir nezirim, uyarıcıyım. Fakat onu, azabı yakın olarak gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri karardı. Ve onlara, bu sizin kendisini davet ettiğiniz ne zaman diye sorduğunuz azaptır denildi. De ki, gördünüz mü? Şayet Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse veya bize rahmet etse, bundan sonra kafirleri elim azaptan kim kurtarır? De ki, o Rahmandır, ona iman ettik, aminu olduk ve ona tevekkül ettik. Artık açıkça dalalette olan kimdir, yakında bileceksiniz. De ki, gördünüz mü? Şayet sizin suyunuz yerin altına geçse, o zaman size akarsuyu kim getirir? Kalem Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına and olsun. Rabbinin nimetiyle sen mecnun değilsin. Ve muhakkak ki senin için elbette kesintisi olmayan mükafat vardır.

Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme. Devamlı kusur arayanlara, laf taşıyanlara itaat etme. Hayrı devamlı engelleyenlere, haddi tecavüz eden günahkarlara itaat etme. Kötülük yapan zorbalara, bundan başka haram yiyen günahkarlara itaat etme. Mallara ve oğullara sahip olmaları sebebiyle onlara itaat etme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bunlar evvelkilerin masalları dedi. Biz yakında onun burnu üzerine damga basacağız. Muhakkak ki biz onları belaya uğrattık. Bostan mahsulünü mutlaka sabah erkenden fakirlere göstermeden devşirmek için yeminleşen bostan sahiplerini belaya uğrattığımız gibi. Ve bir istisna yapmıyorlar. Fakat onlar uyuyorken Rabbin tarafından gönderilen bir afet onun bostan mahsullerinin üzerinde dolaştı. Böylece mahsul simsiyah oldu, bahçe kara toprak gibi oldu. Nihayet sabah olunca birbirlerine seslendiler. Eğer devşirecekseniz tarlanıza sabah erken gidin. Bundan sonra aralarında gizlice konuşarak evden ayrıldılar. Sakın bugün oraya, bostana, sizin yanınıza bir yoksul girmesin. Ve yoksulları men etmeye güçleri yetecek diye sabah erkenden gittiler. Fakat onu, bostanın halini görünce, muhakkak ki biz gerçekten dalalette olan kimseleriz dediler. Hayır, biz mahrum olan kimseleriz. Onların en makul düşüneni, ben size eğer Allah'ı tesbih etmiyorsanız olmaz, tesbih etmeniz gerekir demedim mi? Dedi. Bizim Rabbimiz Sübhan'dır, yücedir, her şeyden münezzehtir. Muhakkak ki biz zalim kimseler olduk dediler. Bunun üzerine birbirlerine kınayarak karşılık verdiler. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz haddi aşan kimseler olduk. Rabbimizin bize onun yerine ondan daha hayırlısını bedel olarak vermesi umulur. Muhakkak ki biz Rabbimize rağbet eden kimseleriz. Azap işte böyledir ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki takva sahipleri için Rablerinin yanında naim cennetleri vardır. İşte böyle Müslümanları teslim olanları mücrimler, suçlular gibi kılar mıyız, bir tutar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi okuyorsunuz? Gerçekten onun içinde o kitapta beğenip seçtiğiniz şeyler mutlaka sizindir mi yazılı? Yoksa sizin için kıyamete kadar sürecek olan üzerimizde yeminler mi var? Ne hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye. Onlara sor. Onların hangisi bunun savunucusudur? Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse ortaklarını getirsinler. Eğer doğru söyleyen kimse iseler. Gerçeklerin açığa çıktığı gün secde etmeye davet olunurlar. Fakat secde etmeye güçleri yetmez. Gözleri korkudan ürpermiş halde onları bir zillet kaplar. Onlar salimken, sağlıklı ve selametteyken secde etmeye davet olunmuşlardı. Artık bu sözü yalanlayan kişileri bana bırak. Yakında onları bilmedikleri bir yerden tedricen yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ve ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim tuzağım çok kuvvetlidir. Yoksa onlardan ücret mi istiyorsun? Böylece onlar ağır bir borç altındalar mı? Veya gayb, bilinmeyen alemler, onların yanında da artık onlar mı yazıyorlar? Artık Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus aleyhisselam gibi olma. O çok hüzünlü, gamlı olarak Rabbine nida etmişti. Eğer onun Rabbinden kendisine bir nimet yetişmeseydi, mutlaka o zemm olunmuş,
kınanmış olarak

boş araziye atılmış olacaktı. Fakat onun Rabbi kendisini seçti, böylece onu salihlerden kıldı. Ve inkar edenler, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleriyle devirirler. Ve muhakkak ki o gerçekten mecnundur, delidir derler. Ve o Kur'an, alemlere zikirden, öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat, vuku bulması gerçek olan. Hakikat, gerçek olan, vuku bulacağı mutlak olan nedir? Ve hakikat olanın, vuku bulacak olanın ne olduğunu sana bildiren nedir? Kariyayı, korkunç olayı Semud ve Ad kavmi yalanladılar. Fakat bu sebeple Semud kavmi azgın, çok şiddetli bir azapla helak edildi. Ve amma Ad kavmi ise o da bu sebeple şiddetli dondurucu, azgın esen bir fırtına ile helak edildi. Allah onu fırtınayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Bundan sonra o kavmi orada içi boş hurma ağacı kütükleri gibi yerlere serilmiş görürsün. Artık onlara ait bir bakiye, geriye kalan bir şey var mı? Görüyor musun? Ve Firavun ve ondan öncekiler ve şehirleri altüst olan kimseler o büyük hata ile geldiler. Kıyameti, hesap vermeyi, ceza görmeyi inkar etmişlerdi. Böylece Rablerinin Resulüne isyan ettiler. Bunun üzerine onları şiddetli bir yakalamayla yakaladı. Muhakkak ki tufanda su taştığı zaman sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu sizin için bir ibret kılalım ve işiten kulaklar onu bellesin diye. Artık sura tek bir üfleyişle üflendiği zaman ve yeryüzü arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp tek bir çarpışla parçalandığı zaman. İşte izin günü o vakıa, büyük olay vuku bulmuştur. Ve sema yarılmıştır. Artık o izin günü zaafa uğramıştır, dengesi bozulmuştur. Ve o melek onun göğün çevresi üzerindedir. Ve izin günü Rabbinin arşını üstlerinde taşıyanların sayısı 8'dir. İzin günü Rabbinize arz olunacaksınız. Sizden size ait hiçbir şey sır olarak gizli kalmaz. O zaman kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise o zaman alınız, kitabımı okuyun der. Muhakkak ki ben hesabıma mülaki olacağımı, hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir. Onlar yüksek bir cennettedirler. Onun olgunlaşmış meyveleri yakınlaşmış, aşağı sarkmış durumdadır. Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle mükafat olarak afiyetle yiyin ve için. Ve kitabı, hayat filmi solundan verilen kimse ise o zaman, keşke bana kitabım verilmeseydi der. Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke o ölünce hayatım bitmiş olsaydı. Malım bana bir fayda vermedi. Benim saltanatım, mal gücüm helak oldu. Onu tutun, sonra da onu bağlayın, kelepçeleyin. Sonra onu alevli ateşe, cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın zira olan bir zincir içinde öylece onu cehenneme sevk edin. Muhakkak ki o azim olan Allah'a inanmıyordu, iman etmiyordu. Ve yoksullara yemek vermeye teşvik etmiyordu. Artık o gün onun burada yakın bir dostu yoktur. Ve kanlı irinden başka bir yemek yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Artık hayır, gördüğünüz şeylere yemin ederim.
ve görmediğiniz şeylere de yemin ederim. Muhakkak ki o gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. Ve bir kahinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Ve eğer bazı sözleri bize karşı uydurmuş olsaydı, elbette onu sağından tutup alırdık, yakalardık. Sonra mutlaka onun can damarını keserdik. Ayrıca sizden hiçbiriniz ondan men edici olamaz, buna mani olamaz. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten muttakiler, takva sahipleri için bir öğüttür. Ve muhakkak ki biz sizden içinizde tekzip edenler olduğunu, yalanlayanları elbette biliyoruz. Ve muhakkak ki o Kur'an kafirlere elbette hasrettir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten hakkul yakindir, kesin olarak hakkı bilmektir. O halde Rabbini azim ismiyle tesbih et. Me'aric Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 44 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Talep sahibi birisi vuku bulacak vakayı, azabı istedi. Kafirler için onu geri çevirecek kimse yoktur. O azap, me'aric, yüksekliklerin, yüksek derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Artık güzel bir sabırla sabret. Muhakkak ki onlar onu kafirler için vuku bulacak azabı uzak bir ihtimal olarak görüyorlar. Ve biz onu yakın olarak görüyoruz. O gün azap günü gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Ve dağlar atılmış rengarenk yün parçaları gibi olacak. Ve o gün hiçbir dost başka bir dostu sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler. Günahkar olan izin günü azaptan kurtulmak için oğullarını fidye olarak verebilmeyi temenni eder. Kendi eşini ve kardeşini ve kendisini barındıran aşiretini ve yeryüzünde kim varsa hepsini versin de sonra kendisini kurtarsın. Hayır, asla. Muhakkak ki o kurtulmak istediği alev alev yanan ateştir. O ateş baş derisini yakıp kavurucudur. Kim arkasını döner ve imandan yüz çevirirse onu çağırır. Ve mal, servet toplayıp sonra da onu biriktireni. Muhakkak ki insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Kendisine bir şer dokununca feryat edicidir. Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir. Namaz kılanlar hariç. Onlar namazlarına devam edenlerdir. Ve onlar mallarında belirli bir hak bulunanlardır. İsteyenler ve mahrum olanlar için. Ve onlar ki din gününü tasdik ederler. Ve onlar Rablerinin azabından korkanlardır. Muhakkak ki onların Rabbinin azabı gayri memundur, ondan emin olunamaz. Ve onlar ırzlarını muhafaza edenlerdir. Zevcelerine ve ellerinin arasında sahip olduklarına, cariyelerine karşı durumları hariç. Çünkü muhakkak ki onlar kınanmış değildir. Artık kim bunun arkasını ararsa, fazlasını isterse, o takdirde işte onlar haddi aşmış olanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Ve onlar şahitliklerinde kaim olanlardır, şahitliğe doğrulukla devam edenlerdir. Ve onlar namazlarını muhafaza edenlerdir, devamlı kılanlardır. İşte onlar cennetlerde ikram olunan kimselerdir. İnkar edenler şimdi niçin senin tarafına doğru hızla koşar oldular?
sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde. Onlardan hepsi naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla. Muhakkak ki biz onları bildikleri şeyden yarattık. Artık hayır, öyle değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Muhakkak ki biz elbette kadiriz. Öyle ki onlardan daha hayırlısı ile değiştirmeye, onların yerine getirmeye. Ve biz önüne geçilebilecek, engellenebilecek değiliz. Artık onları terk et. Vaad olundukları güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynasınlar. Kabirlerinden süratle çıkacakları gün, sanki onlar bir hedefe koşuyor gibidir. Onların bakışları korkulu bir haldedir. Onları bir zillet kaplar. İşte bu, onların vaad olundukları gündür. Nuh Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz Hazreti Nuh'u kendi kavmine, kavmini onlara elim azap gelmeden önce uyar diye Resul olarak gönderdik. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Öyle ki Allah'a kul olmanız, ona karşı takva sahibi olmanız için ve bana itaat edin, tabi olun. Allah da sizin günahlarınızı mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar tehir etsin, ömür versin. Muhakkak ki Allah'ın eceli, onun belirlediği an gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız. Hazreti Nuh Rabbine şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz ruhlarını sana ulaştırmayı dilemeye davet ettim. Fakat benim davetim benden kaçışlarından, uzaklaşmalarından başka bir şeyi artırmadı. Ve muhakkak ki benim onları senin mağfiret etmen için her davet edişimde duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve görmemek için elbiselerine büründüler ve bu davranışlarında ısrar ettiler ve kibirlenerek büyüklük tasladılar. Sonra muhakkak ki ben onları cehren açıkça davet ettim. Daha sonra da muhakkak ki ben onlara aleni olarak ilan ettim ve onlara sır olarak tek tek çağırarak gizli gizli de bildirdim. Nuh aleyhisselam ve dedim ki, artık Rabbinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki o gaffardır, mağfiret edendir. Üzerinize bol yağmurlu olarak semayı göndersin. Ve size mal ve erkek çocuklar vererek yardım etsin. Ve sizin için cennetler, verimli bahçeler yapsın. Ve sizin için nehirler akıtsın. Nuh aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Siz niçin Allah'tan bir vakar, azamet, izzet ve kudret ummuyorsunuz? Ve o sizi halden hale, çeşitli hallerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah 7 kat semayı, 7 gök katını nasıl yarattı? Ve ayı, onların arasında semalarda bir nur kıldı ve güneşi de bir sirac, çırağ kıldı. Ve Allah sizi yerden, topraktan bir nebat gibi yetiştirdi, yarattı. Sonra sizi oraya toprağa döndürecek ve bir çıkarışla sizi oradan çıkaracak. Ve Allah arzı sizin için geniş bir mekan kıldı. Sizin yolculuk etmeniz için ondan geniş yollar yaptı. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki onlar bana asi oldular, isyan ettiler. Ve malı ve evladı kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimselere tabi oldular, dedi. Ve büyük hileler kurdular. Ve birbirlerine şöyle dediler. Sakın kendi ilahlarınızı, putlarınızı bırakmayın. Ve Veddi, Suva'yı, Yagus'u ve Yavuka'yı
ve Nesra'yı sakın terk etmeyin. Ve böylece pek çoğunu dalalette bırakmış oldular. Ve Nuh aleyhisselam, zalimlerin dalaletten başka bir şeyini artırma, zalimlerin sapıklıklarını artır. Onlar hatalarından, büyük günahlarından dolayı boğuldular. Sonra ateşe sokuldular. Artık kendileri için Allah'tan başka bir yardımcı bulamadılar. Ve Hazreti Nuh, "Rabbim, yeryüzünde kafirlerden dolaşan bir kimse bırakma," dedi. "Muhakkak ki eğer sen onları yeryüzünde bırakırsan, senin kullarını dalalete düşürürler ve facir kafirden başka evlat doğurmazlar. Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri ve mümin kadınları ve mümin erkekleri mağfiret et. Zalimlere helakından başka bir şeyi artırma."Cin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an dinlediği, sonra "biz gerçekten harika, güzel bir Kur'an işittik" dedikleri bana vahyedildi. O Kur'an irşada ulaştırır, artık biz ona iman ettik ve artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız. Ve bizim Rabbimizin şanı çok yücedir. Onun bir sahibe, eş ve oğul edinmediğine iman ettik. Ve o bizim sefih, ahmak olanımızın, iblisin Allah'a karşı asılsız, saçma sapan şeyler söylemiş olduğuna inanıyoruz. Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemediğini zannettik. Ve insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyorlardı. Böylece onların, cinlerin azgınlıklarını artırdılar. Ve onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini zannettiler. Ve gerçekten biz semaya elbette dokunduk. O zaman onu çok güçlü bekçiler ve şihaplarla, yakıcı ışınlarla doldurulmuş bulduk. Ve gerçekten biz meleklerin sözlerini dinlemek için orada oturma yerlerine otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse onu gözleyen, izleyen bir şihap, ateş şulesi bulur. Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzünde olan kimselere bir şer mi murad edildi, yoksa Rableri onların irşad olmalarını mı diledi? Ve gerçekten biz bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda olan topluluklar olduk. Ve gerçekten biz yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamayacağımızı anladık ve ondan kaçarak da onu asla aciz bırakamayız. Ve gerçekten biz hidayeti işittiğimiz zaman ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse bundan sonra hakkının verilmemesinden ve zulme uğrayacağından korkmaz. Ve gerçekten bizden Allah'a teslim olanlar da var ve bizden kasitun, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Artık kim Allah'a teslim olmuşsa, ruhunu teslim etmişse, işte onlar irşad olmayı, nefsin ve iradenin teslimini arayanlardır, dileyenlerdir. Ve lakin kasitun olanlar, kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar, işte onlar cehenneme odun oldular. Ve eğer onlar tarikat üzere olarak Allah'a yönelselerdi, onları mutlaka bol su, rahmet ile sulardık, bol bol rahmet ulaştırırdık ki onları bu konuda imtihan edelim diye. Ve kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse onu çok şiddetli azaba uğratır. Ve muhakkak ki mescitler Allah içindir. Artık Allah ile beraber başka birine dua etmeyin. Ve muhakkak ki o, Allah'ın kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona
Allah'a dua etmeye, Kur'an okumaya kalktığı zaman onun etrafında neredeyse üst üste birikip toplanıyorlardı. De ki, ben sadece Rabbime dua ederim ve hiç kimseyi ona ortak etmem. De ki, muhakkak ki ben size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik, sahip değilim. De ki, muhakkak beni hiç kimse Allah'tan bir şeye karşı asla koruyamaz. Ve ben asla ondan Allah'tan başka sığınacak yer bulamam. Bu sadece Allah'tan olanı tebliğ ve onun risaletidir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne asi olursa, bundan sonra muhakkak ki onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Nihayet vaad olundukları şeyi gördükleri zaman, artık kimin yardımcısı daha zayıf ve sayı bakımından daha az, yakında bilecekler. De ki, eğer bilseydim size bildirirdim. Vaad olunduğunuz şey yakın mı, yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi verir? O Allah gaybı bilendir. Fakat o gaybını hiç kimseye izhar etmez, açıklamaz. Resullerden razı oldukları tasarruf rızasına ulaşmış olanları hariç. O takdirde muhakkak ki o Allah onların önünden ve arkasından gözetenler sevk eder ki Rablerinin risaletlerinin tebliğ edilmiş olduğunu bilsinler diye. Ve Allah onların yanlarında olanları ilmiyle ihata etmiştir, kuşatmıştır. Ve her şeyin adedini sayıp tespit etmiştir. Muzzemmil Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey örtünüp gizlenen! Az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk. Onun gecenin yarısı veya ondan yarısından biraz eksilt. Veya onu daha arttır. Ve Kur'an'ı tane tane güzel bir şekilde oku. Muhakkak ki biz sana yakında ağır bir söz ilka edeceğiz, ulaştıracağız. Muhakkak ki gece kalkışı meşakkatli fakat tesir bakımından daha kuvvetli ve okuyuş bakımından daha sağlamdır. Muhakkak ki senin için gündüzleyin uzun meşguliyet vardır. Ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. O Allah doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Ve onların söyledikleri şeylere sabret. Ve güzel bir ayrılış ile onlardan ayrıl. Nimet sahibi olup yalanlayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Muhakkak ki bizim yanımızda ayaklara bağlanan ağır zincirler ve alevli ateş vardır. Ve boğazı tıkayıp orada kalan yemek ve elim azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığını olmuştur. Muhakkak ki biz size üzerinize şahit olacak bir Resul gönderdik. Firavun'a Resul gönderdiğimiz gibi. Fakat Firavun Resul'e asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik, tutup aldık. Eğer inkar ederseniz o takdirde çocukların saçlarını korkudan ağartan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Sema onunla o günün şiddetiyle yarılıp çatlamıştır. Onun Allah'ın vaadi yapılmıştır, yerine gelmiştir. Muhakkak ki bu hatırlatmadır, öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine ölmeden önce ruhunu ulaştıran bir yol ittihaz eder, yol edinir.

Muhakkak ki Rabbin, senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun, gecenin üçte ikisinden daha azında, bazen onun yarısında ve bazen de onun üçte birinde Kur'an okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak için kalktığını biliyor. Ve geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, onu sizin asla hesaplayamayacağınızı, gecenin zaman dilimlerini doğru tayin edemeyeceğinizi bildi. Bu sebeple sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Sizden bir kısmınızın hasta olacağını, diğerlerinin yeryüzünde Allah'ın fazlından rızık isteyerek dolaşacaklarını ve diğer bir kısmının da Allah'ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık ondan, Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Namazı ikame edin, zekatı verin ve Allah için güzel bir şekilde borç verin. Ve nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz, onu Allah'ın indinde daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak bulursunuz. Ve Allah'a istiğfar edin. Tövbe edip Allah'tan mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muddessir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 56 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey esvabına bürünmüş olan veya ey dizarını giymiş olan, kalk artık inzar et, uyar. Ve o senin Rabbin, öyleyse onu tekbir et, yücelt. Ve elbiseni artık onu temiz tut. Ve azap ona sebep olacak şeylerden artık uzak dur. Ve daha çoğunu isteyerek, karşılık bekleyerek iyilik yapma. Ve Rabbin için artık sabret. Artık nakura, sur borusuna üflendiği zaman. İşte o izin günü zor gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına yarattığım kişiyi bana bırak. Ve onu devamlı çoğaltarak mal sahibi yaptım. Ve her zaman yanında olan oğullar verdim. Ve ona bol bol nimetler vererek geniş imkanlar sağladım. Sonra daha da artırmamı ister. Hayır, asla. Muhakkak ki o bizim ayetlerimize karşı inkar etmekte inatçı oldu. Yakında onu sarp bir yokuşa, ateşten bir dağa süreceğim. Muhakkak ki o Kur'an hakkında tefekkür etti, düşündü ve karar verdi. Artık kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl karar verdi? Sonra kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl da karar verdi? Sonra baktı. Sonra da kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Sonra da arkasını döndü ve kibirlendi. Sonunda, bu sadece olsa olsa nakledilen bir büyüdür, dedi. Bu olsa olsa ancak bir insanın sözüdür. Yakında ben onu alevli ateşe yaslayacağım, atacağım. Ve Sekar'ın alevli ateşin ne olduğunu sana bildiren nedir? Yakıp tüketir etinden bakiye bırakmaz ve ölüme de terk etmez, azapları devam eder. Sekar, insanın derilerini yakıp kavurucudur. Onun üzerinde 19 vardır. Ve biz ateş ehlini, cehennem bekçilerini meleklerden başkası kılmadık. Ve onların sayısını kafirler için fitneden başka bir şey kılmadık. Kitap verilenler yakın sahibi olsunlar ve amenu olanların da imanı artsın. Ve kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Ve de kalplerinde maraz, şüphe bulunanlar ve kafirler desinler ki, Allah bu mesele ile ne murad etti, ne demek istedi. İşte böyle Allah dilediğini dalalette bırakır ve dilediğini de hidayete erdirir. Ve Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Ve O,
insanlar için zikirden başka bir şey değildir. Hayır, aya yemin olsun. Dönüp gittiği an geceye and olsun. Ağarmaya başladığı zaman sabaha and olsun. Muhakkak ki o cehennem gerçekten büyüklerden, büyük musibetlerden biridir. İnsanlar için bir uyarı olarak. Sizden öne geçmek isteyen veya geride kalmak isteyen kimseler için. Bütün nefsler iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler sebebiyle karşılığı olarak rehinedirler, bağlıdırlar. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler hariç. Onlar cennetlerdedir. Diğerlerine sorarlar. Mücrimlerden, suçlulardan. Sizi sekarın içine, alevli ateşe sevk eden, sürükleyen nedir? Biz namaz kılanlardan olmadık dediler. Ve biz yoksulları doyurmuyorduk. Ve biz batıla dalanlarla beraber batıla, boş şeylere dalıyorduk. Ve biz din gününü yalanlıyorduk. Bize yakın gelene kadar, ölüm anı gelinceye kadar. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda sağlamaz. Buna rağmen onlara ne oluyor da zikirden yüz çevirenler oldular. Sanki onlar ürkmüş yabani merkepler gibidir. Arslandan korkup kaçmıştır. Hayır, onların hepsi kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister. Hayır, bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, muhakkak ki o bir zikirdir, öğüttür. Artık kim dilerse onu zikreder. Allah'ın dilediğinden başkası onu zikredemez. O, onun dilediği kimse takva sahibidir ve mağfiret ehlidir, günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir. Kıyamet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Ve hayır, levvame, kınayan nefse yemin ederim. İnsan öldükten sonra onun kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kadiriz. Hayır, insan önündeki zamanı fısk ve fücur ile geçirmeyi ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. Artık bakışlar dehşetle kamaştığı zaman ve ay karardığı zaman ve güneş ve ay birleştirildiği zaman. İzin günü insan firar edilecek yer nerede diyecek. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. İzin günü karar kılınan yer, senin Rabbinin huzurudur, Rabbinin katıdır. İzin günü insana takdim ettiği, yaptığı ve tehir edip yapmadığı şeyler haber verilir. Hayır, insan kendi nefsine basirdir, şahittir. Ve mazeretlerini beyan etse bile, ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye, acele ederek onunla Cebrail aleyhisselam ile beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ın okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı açıklanması muhakkak ki bize aittir. Hayır, bilakis siz çabuk geçeni dünya hayatını seviyorsunuz. Ve ahireti terk ediyorsunuz. İzin günü pırıl pırıl yüzler vardır Rablerine bakan. Ve izin günü çatılmış, kararmış yüzler vardır. Anlar ki kendisine çok kötü muamele yapılacak. Hayır, can köprücük kemiğine geldiği zaman, can boğaza gelince ölmek üzereyken ve kurtaracak kimdir denir. Ve o, dünyadan ayrılacağını, öleceğini anlamıştır. Ve ayakları birbirine dolaşmıştır. İzin günü,
sevk senin Rabbinedir. Fakat o tasdik etmedi ve namaz kılmadı. Ve lakin yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra böbürlenerek ehlinin, ailesinin yanına gitti. Sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır, sen hak ettin. Sonra sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır. Sen hak ettin. İnsan başıboş, sorumsuz bırakılacağını mı zannediyor? O, dökülen meniden bir damla değil miydi? Sonra bir embriyo, cenin oldu. Bundan sonra Allah onu halk etti, yarattı. Daha sonra da dizayn etti, düzenledi. Sonra da ondan dişi ve erkek olarak iki eş kıldı. İşte bunları yapan, ölülere hayat vermeye kadir değil midir? İnsan, Dehr Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 31 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın üzerinden henüz anılmaya değer bir şey değilken, anılmaya değer bir varlık olana kadar uzun bir zaman geçmedi mi? İlk defa tek hücre olarak yaratılmasının üzerinden anılmaya değer bir varlık haline gelmesine, doğmasına kadar geçen süre. Muhakkak ki biz insanı iki hücrenin birleşimi olan bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işiten, gören bir varlık kıldık. Muhakkak ki biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o ya Allah'a ulaşmayı diler şükreden olur ya da Allah'a ulaşmayı dilemez küfreden olur. Muhakkak ki biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli ateş hazırladık. Muhakkak ki ebrar olanlar içinde kafur bulunan kadehlerden içecekler. Allah'ın kulları içtikleri o pınarı fışkıra fışkıra gürül gürül akıtırlar. Nezirlerini, adaklarını ifa ederler, yerine getirirler. Ve şerri her yere yayılan günden korkarlar. Ve sevdiği taamı, yemeği miskinlere, fakir ve yoksullara, yetimlere ve esir olanlara yedirirler. Biz sadece Allah'ın vecihi için sizi doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz. Muhakkak ki biz, yüzlerin asık olduğu, belalı, zor günde Rabbimizden korkuyoruz. Oysa Allah, onları işte böyle bir günün şerrinden korudu. Ve onları pırıl pırıl bir yüze ve surura, sevince kavuşturdu. Ve sabırlarından dolayı onları cennetle ve ipek elbiselerle mükafatlandırdı. Orada tahtlar üzerinde yaslanırlar. Orada güneş, şiddetli sıcak ve şiddetli dondurucu soğuk görmezler. Onun ağaçlarının gölgesi onların üzerine yakındır. Ve onun olgunlaşmış meyveleri emre hazır olarak yaklaştırılmıştır. Ve gümüşten kaplar ve billur kadehler ile onların etrafından dolaşılır. Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir. Ve orada muhtevası zencefil olan kadehler sunulur. Orada selsebil diye isimlendirilen bir pınar vardır. Ve ölümsüz genç delikanlılar onların etrafında dolaşırlar. Sen onları gördüğün zaman saçılmış inciler sanırsın. Ve baktığın zaman orada nimetler, büyük bir mülk ve saltanat görmüş olursun. Onların üstlerinde yeşil ince ipekten ve işlenmiş atlastan elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara temiz, lezzetli içecekler, şaraplar sundu. Muhakkak ki bu sizin mükafatınız oldu. Ve sizin çabalarınız teşekküre layık olmuştur, takdir edilmiştir. Muhakkak ki biz sana Kur'an'ı tenzil ederek ayet ayet indirdik.
Artık Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan kafir veya günahkar olanlara itaat etme. Ve Rabbinin ismini sabah ve akşam zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ona secde et. Ve geceleyin uzun uzun onu tesbih et. İşte onlar muhakkak ki çabuk geçen dünya hayatını seviyorlar. Zor, çetin günü arkalarına atıyorlar, umursamıyorlar. Onları biz yarattık ve bağlarını biz kuvvetlendirdik. Ve dilediğimiz zaman onları emsalleriyle değiştiririz. Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol ittihaz eder, edinir. Ve Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kişiyi rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler onlar için elim azap hazırladı. Mürselat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 50 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ard arda marufla, irfanla gönderilenlere andolsun. Ve de şiddetle estikçe esenlere andolsun. Dağıtıp yayanlara andolsun. Ve de ayırdıkça ayıranlara andolsun. Ve de zikri ilka edenlere andolsun. Bu yeminler, özür olarak mazeret olmaması veya nezir olarak uyarması içindir. Muhakkak ki vaad olunduğunuz şey mutlaka vuku bulacaktır. Öyle ki o zaman yıldızların ışığı giderilmiştir. Ve o zaman gök yarılmıştır. Ve o zaman dağlar dağılmıştır. Ve o zaman Resullere vakit bildirilmiştir. Bunlar hangi gün için tecil edildi, ertelendi? Fasıl, ayırma günü için tecil edildi. O fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? İzin günü, yalanlayanların vay haline. Evvelkileri biz helak etmedik mi? Sonra diğerlerini, arkadan gelenleri de onlara tabi kılarız. Mücrimlere işte böyle yaparız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Sizi biz değersiz bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu sağlam bir yerde kararlı kıldık, yerleştirdik. Bilinen bir süreye kadar. İşte biz böyle takdir ettik. Bunu takdir edenler ne güzel kudret sahibi. İzin günü yalanlayanların vay haline. Biz arzı toplanma yeri kılmadık mı? Canlılara ve ölülere. Ve orada yüksek, sabit dağlar kıldık. Ve sizi tatlı su ile suladık, içecek su verdik. İzin günü yalanlayanların vay haline. O yalanlamış olduğunuz şeye gidin. Üç çatallı olan gölgeye gidiniz. Gölgelendirmez ve yakıcı aleve bir faydası olmaz. Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar. Sanki o kıvılcımlar sarı erkek develer gibidir. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu yalanlayanların konuşamayacakları bir gündür. Ve onlara izin verilmez ki özür beyan etsinler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri bir araya topladık. Haydi, eğer sizin bir tuzağınız varsa hemen bana karşı tuzak kurun. İzin günü yalanlayanların vay haline. Muhakkak ki takva sahipleri gölgelerde ve pınar başlarındadır. Ve canlarının çektiği, iştah duydukları meyveler vardır. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. İzin günü yalanlayanların vay haline.
Yiyin ve biraz da metalanın, faydalanın. Çünkü siz mücrimlersiniz. İzin günü yalanlayanların vay haline. Ve onlara rükû edin denildiği zaman rükû etmezler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bundan başka artık hangi söze inanacaklar?

0: Şefik dede, 2 yaşında. Ali Bey, 6 yaşında. Nurgül teyze, 3 yaşında. Can Bey, 7 aylık. Mahmut Bey, 11 yaşında. Tamer Bey, 9 aylık. Hasan Bey, 5 yaşında. Onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dilediler. Ve bu yolda onlara rehberlik edecek mürşidi Allah'tan sordular. O mürşidin önünde tövbe ettiler ve ona tabi oldular. Allah onların günahlarını örttü ve sevaba çevirdi. İşte o anda hayata yeniden başladılar. Yunus Emre, Tapduk Emre'ye tabi oldu. Mevlana, Hazreti Şems'e tabi oldu. Osman Bey, Şeyh Edebali'ye, Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerine tabi oldu. Ya siz, kime tabisiniz?
1: Siz de hayata yeniden başlamak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı kalpten dileyin ve mürşidinize tabi olun.

0: وبركاته.
1: الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد بن الله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الذي لم يكن عليه ولد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin bir dersinde daha inşallah beraberiz. Kur'an-ı Kerim tefsiri. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'in tefsiri, Kur'an-ı Kerim'in lafzının değil, ruhunun anlatılmasıdır. Bu da Allah'ın ilim vermesiyle mümkün olan bir husus. Nahl Suresinin 45. ayet-i kerimesiyle inşallah konuya giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efe eminellezine mekeru seyyiati en yahsifallahu bihumul arda ev yetiyehumul azabu min haysu la yeşkuru. Efe emin kelimelere geçiyoruz. Emin mi oldular artık? Öyleyse emin mi oldular? Ellezine mekeru, tuzak kuranlar, hileler düzenleyenler, seyyati, kötülükler, yani yahsife, bir yerin çöküp kaybolması. Allahu Allah, bihim onları, el arda, yeryüzü, yer, arz, ev veya yetiyehüm onlara gelir, el azabı, azap, min haysü, bir yerden, la yeşkürün, farkında olmazlar, şuurunda, bilincinde olmazlar. Cümlecikleri geçiyoruz. Efe emin, artık emin mi oldular? Ellezine mekeru seyyiati, kötülükler için, seyyiat için tuzak kuranlar. En yahsifallahu bihimul arda, Allah'ın onları yerin dibine geçirmesinden, yani geçirmeyeceğinden emin mi oldular? Ev yetiyehümün azabı veya azabın gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Min haysu la yeşkurun, farkına varamayacakları bir yerden. Cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Kötülükler için tuzak kuranlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmesinden, yani yerin dibine geçirmeyeceğinden veya azabın farkına varamayacakları bir yerden gelmesinden, yani gelmeyeceğinden emin mi oldular?

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bu ayet Kur'an'ın lafzıyla ilişkili bir ayet. Bir takım insanlar var. Kötülükler için tuzaklar kuruyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabeye. Ve Allah Teala onlardan bahsediyor. Artık kötülüğü örgütleyip düzenleyenler Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden veya şuuruna varamayacakları yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler? Emin mi oldular? Tekrar okuyorum. Kötülükler için tuzak kuranlar Allah'ın onları yerin dibine geçirmesinden yani yerin dibine geçirmeyeceğinden veya azabın farkına varamayacakları bir yerden gelmesinden yani gelmeyeceğinden emin mi oldular? Allah Teala da kim onun Resulüne ve Resulün sahabesine düşmansa, onlara tuzak kuruyorsa, Allah da onlara mutlaka azap verecektir. Ve bu azaptan bahsediyor Allah Teala. Ve 46. ayetine geçiyoruz Nahl Suresinin.

اَوْ يَهُوزَهُمْ فِي تَكَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ اَوْ veya yoksa يَهُوزَهُمْ onları alır, yakalar, ahzeder. فِي تَكَلُّبِهِمْ onları dönüp dolaşmaları esnasında. Ve o zaman böylece mahum onlar değillerdir. Mucizin aciz bırakanı. Ev yehuzehum veya onları yakalar. Fi tekallubihim

Bu ayet-i kerimede Allah'ın düşmanlarının, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin düşmanlarının Allah'ı aciz bırakamayacağına işaret ediyor. İnsan Allah'ın karşısında hangi gücün sahibidir ki? Sevgili kardeşlerim, netice itibariyle insanların hepsi bir mahluktur. Söz hakkı her zaman Allah'ındır. Ve Allah dilediğini dilediği gibi yapar. Olduğumuzu bir şeyin olması için kafidir. İnsanın Allah ile olan ilişkilerinde güzele ulaşabilmesi, onu hak etmesine bağlıdır Allah-u Teala'nın elinde. Allah adaletin timsalidir. Kim neyi hak ederse, Allah-u Teala onu mutlaka hak ettiğini teslim eder. Öyleyse Allah'ın güzellikleri istikametle çalışanlar, güzelliklerle Allah-u Teala tarafından karşılaştırılır. Seyyiat uğrunda çalışanlar da hep Allah'ın kendilerine vereceği maddi ve manevi cezalarla karşılaşırlar.

Ve 47. ayete geliyorum inşallah. Nahl suresinin. Allah Teala buyuruyor. Ev yehuzehum ala tehavuf fe inne rabbikum le raufun rahim. Ev veya yehuzehum onları alır yakalar. Ala tehavufin. Ala tehavufin. Korkuyorken, korkarken, korkar halde. Ve artık buna rağmen inne muhakkak Rabbikum, sizin Rabbiniz herafün, rauf çok şefkatli, rahim, rahimun, rahim yani rahmet nuru gönderendir. Cümlecikler. Ev ye kuzehum veya onları yakalar. Ala tehaf ufin. Korkuyorlarken. Ve inne rabbekum. Buna rağmen muhakkak ki senin Rabbin. Ve raufun rahim. Elbette rauftur. Raufun. Rahimun, yani çok şefkatlidir rauf olmak, rahimdir, merhametlidir, rahmet nuru gönderendir. Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Veya onları korkuyorken yakalar. Buna rağmen muhakkak ki senin Rabbin elbette rauftur, çok şefkatlidir,

Allah-u Teala ki vasfından bahsediyor. Rauf ve Rahim. Rauf, şefkatli olmak, en güzel standartlarda davranmak. Yani insanların yaptıklarının daha altında bir cezayla cezalandırılmalarını Allah-u Teala düşünebilir. Dilediği hususu affedebilir. Kullarına karşı merhamet gösterir. Allah-u Teala insan adı verilen bu mahlukunu çok seviyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İnsan Allah için yaratılmıştır. Allah'ın en çok sevdiği mahlukudur. Allah-u Teala kulunu cezalandırmak için değil, cezalandırmayı istemez. Cezalandırmamayı ister. Bunun için de son derece kolay bir statü koymuştur Kur'an-ı Kerim'ine. Bütün kitaplarda da bu husus yer almıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka cennetine alır. Kulları ne kadar çok günah işlerse işlesin, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kulunu Allah-u Teala 10 tane ihsalla irşat makamına ulaştırdığı zaman

onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Burçak makamına kişi Allah'ın ulaştırdığı, gösterdiği kişiye, mürşide ulaştığı zaman tabiyeti anında Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Merhametli değil mi sevgili kardeşlerim, öyleyse? Bütün günahların sevaba çevrildiği bir noktada yaşıyor kişi. Düşünebiliyor musunuz? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala'dan mutlaka 10 tane ihsanı gerektirir. Kişi 10 ihsanı mutlak olarak alır. Bu 10 ihsanın arkasından da mürşidine ulaşacaktır. Ulaştığı zaman ne olacaktır? Tabi olacaktır mürşide. Tabi olduğu zaman olay en güzele gelişecektir. Ne olacaktır? Günahlar açısından düşünüyoruz olayı şu anda sadece. Bütün günahları kişinin affedilmeyecektir. Daha ötesi olacaktır. Bütün günahları sevaba çevirecektir. Furkan Suresi 70 ve 71. ayetler. Ondan sonra da ruhu Allah'a ulaşacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Görülüyor ki Allah-u Teala kullarından yana. Onların bütün günahlarını affetmek için hazır. Sadece bir talepleri olsun. Allah'a ulaşmayı dilemek. Herkes cennete girmek için acaba bir sihirli kelime var mıdır diye düşünür. Sihir Allah'ın işi değildir ama bir çözüm vardır, bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu kadar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır, hem de bütün günahları sevaba çevirmiş olur. Ve 48. ayet-i kerimeye geçiyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim. Eve, lem, yerev, ila, ma, halakallahu, min şeyin. Yete, feyye, u, zilaluhu. Anil, yemini, veş şemaili succeden lillahi ve hum dahirun. Eve lem yere ve onlar görmüyorlar mı? Görmediler mi? Görmezler mi? İlâ mâ halaka Allahu, Allah'ın yarattığı şeyi, Allah'ın

min şeyin, şeylerden ma min şeyin, herhangi bir şey. Yetefeyyehu bir taraftan bir tarafa meyleder, döner. Fa'e döndü. Tefeyye'e döndü, meyletti. Zilaluhu onun gölgesi, anel yemini sağdan ve eşşemaili ve sol. Succeden lillahi Allah'a secde ederek, ve hüm ve onlar dahirûn. Zelil ve aşağılık olanlar, küçülenler, tabi olanlar.

Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Evelem yerev ve onlar görmediler mi? İlâ mâ halakallâhü min şey'in. Allah'ın yarattığı her şeyi, yani elektronları ve kuarkları. Yetefeyyehu zilâluhu. Onun gölgeleri karşıt elektronları ve karşıt kuarkları meyleder.

döner, meyleder. Hanen yemeğini sağdan, sağ sifinli olarak ve şemaili ve soldan, sol sifinli olarak. Sücceden lillahi, Allah'a secde ederek ve hum dahiru ve onlar tabi olarak döner.

dönerler, meylederler. Onlar Allah'ın yarattığı her şeyi, yani elektronları ve kuarkları görmediler mi? Onun gölgeleri, yani karşıt elektronlar ve karşıt kuarklar. Tabi olarak

tabi olarak, nötronlara ve karşıt nötronlara tabi olarak sağdan sağ spinli ve soldan sol spinli Allah'a secde ederek dönerler, meylederler. Sevgili kardeşlerim,

Sevgili öğrencilerimiz, dinleyenler, Allah-u Teala burada son derece önemli bir hususu belirtiyor. Elektronlar ve karşıt elektronlar maddenin temel parçacıklarıdır. Allah-u Teala'nın biz her şeyi birbirine zıttıyla kaim kılarak çift yarattık buyuruyor. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Bir defa Allah-u Teala bir çift nötronadan, yani bir çift enerji partikülünden bir çift elektron yaratıyor. Bütün yaratılış çift olduğu için Allah-u Teala enerjiyi yaratırken bir sağ spinli sağa dönen nötrino, bir de sol spinli sola dönen nötrinoyu aynı anda yaratmıştır. Bir çift nötrinonun 3 ve 4 numaralı kürelerini, yani bir sağ spinli bir de sol spinli, sağ spin sağa dönüşlü, sol spin sola dönüşlü demek, bir sağ ve bir sol spinli nötrinoyu Allah-u Teala 3 ve 4 numaralı kürelerini ayırarak 1 ve 2 numaralı kürelerden eş değiştiriyor. Ve böylece nötrinolarda 1 ve 3 numaralı küre ters istikamete dönerken elektronlar nötrinolarda 1 ve 3 numaralı küreler, dominant olan hakim küreler aynı istikamete dönerken, bu sebeple nötrinolar sonsuz hızla hareket ederken, değişme söz konusu olduğu zaman 3 ve 1 numaralı küreler artık aksi istikamete dönmeye başlar. Bu, yeni vücuda gelen maddenin temelini teşkil eden elektrondur. Hızı da ışık hızının altındadır. Bir elektron birinci küresi sağa dönüyorsa ikinci küresi sola, üçüncü küresi gene sola, dördüncü küresi sağa dönen bir özellik taşır. Dominant olan 1 ve 3 numaralı kürelerdir. Ters istikamete dönüyor. Bağımlı olan 2 ve 4 numaralı kürelerdir. Ve hızı ve doğrusal hareketi sağlayan 1 ve 3 numaralı kürelerin aynı istikamette dönmeleridir. Allah-u Teala burada elektronları ve karşıt elektronları ifade ediyor.

bir protonun içinde iki tane kuark var. Bir sağa dönenler grubunun kuarkı, bir de sola dönenlerin, sola dönenler grubunun kuarkı. Yani bir elektronun içinde, pardon, bir protonun içinde 3675 tane elektron var. Bunların 1836'sı bir tarafa dönerken, sola dönerken, 1835'i sağa doğru döner. 1836. sağa dönen elektronsa çevre elektronudur. Yörünge üzerinde hareket eder. 1836. elektrondur. Tıpkı bunun gibi 1836 tane karşıt elektronla, karşıt elektron sola, 1836 tane karşıt elektron da sağa dönüşlüdür her protonun içinde. Allah Teala elektronların ve karşıt elektronların dönüşünü anlatıyor. Yarısı sağa dönerken yarısı da sola dönüyor. Bir de tabi olarak ifadesini kullanmış Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, elektronlar hareket etmezler. Hareket ettirilirler. Elektronların dönmelerini sağlayan

elektronlara dönüş hızlarını veren nötrinolardır. Nötrinolar enerji partikülleridir. Elektron oluşturmadan evvelki halleriyle sonsuz hızla Allah'ın katından gelirler, elektronların üzerine ulaşırlar ve elektronlara dönüş enerjilerini aktarırlar. Onun için Allah-u Teala burada tabi olarak diyor. Elektronlara nötrinolar ulaşır. Sağ spinli elektronlara sağ spinli nötrinolar, sol spinli elektronlara sol spinli nötrinolar ulaşır. Ve elektronlara dönüş enerjilerini aktarırlar. Böylece bir ardından gelen nötrinolar devamlı olarak elektronları döndürdüğü için elektronların dönüşü hiç yavaşlamaz. Hep aynı hızla dönmeye devam ederler. Karşıt elektronlara ise karşıt nötrinolar oluşur. Aynı işlevi yaparlar. Enerjilerini, dönüş enerjilerini karşıt elektronlara aktarırlar. Sağ spinli karşıt nötrinolar, sağ spinli karşıt elektronlara, sol spinli karşıt nötrinolar, sol spinli karşıt elektronlara ulaşırlar. Ve bu sebeple elektronların devri hiçbir zaman azalmaz. Öyleyse Allah Teala burada tabi olarak ifadesini kullanıyor. Tabi olarak döner dahirun. Tabi olanlar.

Allah-u Teala'nın katından gelen nötrinolar enerjilerini ilettikleri için elektrona, Allah-u Teala'nın katından gelen karşı nötrinolar enerjilerini ilettikleri için karşı elektronlara, karşı elektronlar dahirindir. Tabi olarak dönenlerdir. Allah-u Teala burada elektronları asıl olarak alıyor. Bu alemin varlığı elektron olduğu için karşıt elektronları da onların gölgeleri olarak alıyor. Hem sağa doğru dönüyorlar hem sola doğru dönüyorlar.

Bu elektronların Allah'a secdesidir. Allah Teala buyuruyor ki, kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ı tesbih eder olmasın. Ama siz onların tesbihini anlayamazsınız diyor. Nasıl bir düdük onu üfürdüğünüz zaman bir ses vermek üzere dizayn edilmişse, elektron da dönüşüne paralel olarak bir ses çıkarmaya göre programlanmıştır. Ve bütün elektronlar her dönüşlerinde, dönüşleri devam ettiği sürece bir kelimeyi tekrarlar. Kendi lisanlarıyla Allah kelimesini. Bütün bu konuda tecrübe yapabilecek olan laboratuvarlarda kesinleşmiştir ki elektronlar ses çıkartmaktadırlar. Öyleyse Allah-u Teala Hünnes ve Künnes kanunlarına göre فَلَا اُقْسُمُ بِالْهُنَّسْ اَلْجِوَارِ الْكُنَّسِ o merkezi çekim gücüne ve onun çevresinde cevelan edene kasem ederim diyor. Ayet bize net olarak atomları veriyor. Merkezde en basit atom hidrojen atomu, merkezde bir proton var, çevrede sadece bir tek elektron dönüyor. Hünnes merkezi çekim gücü, çekirdek, nükleus, proton, çevrede ise dönen elektron. Nasıl dünya bir merkezse, ay da onun etrafında dönüyorsa, yörüngesindeyse, tıpkı dünya bir proton, çevresine dönen ay da bir elektron. Nasıl güneş merkezde ise, dünyamızda dahil olmak üzere birçok gezegen güneşin etrafında dönmekteyse, güneş bir proton, çevresinde dönen bütün gezegenlerde birer elektron hüviyetinde. Öyleyse Allah Teala burada De Broglie'nin gölge değil de kuanta adını verdiği kuantum fiziğinin temelini teşkil eden karşıt nötronlar, karşıt elektronlar burada Allah Teala tarafından anlatılıyor. Ama De Broglie dalga zannediyor onları, tespit edemediği için, bu aleme ait olmadıkları için karşıt elektronların fizik standartları tespit edilmesi mümkün değildir. Ama etkileşimi de kesindir. Bir dalga olarak, yani vibrasyon olarak kendisini gösterir bu anlar. Ve De Broglie biliyorsunuz her elektrona bir kuantanın eşlik ettiğini kesinlikle tespit etmişti. Einstein'ın bu konuda onunla hemfikir olmadığını biliyoruz. Ve Einstein karşıt elektronların bilgisine sahip olamadan öldü. Ama burada hem sağ spinli hem sol spinli elektron ve karşıt elektronları Allah Teala net olarak anlatıyor. Allah razı olsun. 49. ayete geçiyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi yescudu ma fis semavati ve ma fil ardı. Min dabbetin vel melaiketu ve hum la yestekbirun. Ve lillahi ve li Allahi ve Allah'a yescudu secde ederler. Ma fis semavati semalarda olanlar ve ma fil ardı
ve yeryüzünde olanlar min dabbetin, dabelerden yürüyen canlılardan ve el melaketü, melekler ve hüm ve onlar la yestekbirun, büyüklenmezler, kibirlenmezler. Cümleciklere geçiyoruz. Ve lillahi yescudu, ve Allah'a secde ederler. Ma fis semavati, semalarda olanlar ve ma fil ardı, ve yeryüzünde olanlar. Min dabbetin, dabbelerin, yürüyen canlıların hepsi. Vel melaketü ve melekler ve hüm la yestekbirun, ve onlar kibirlenmezler.

Aslında birçok kardeşimiz burada diyecekler ki iyi de hani ya insanlar da Allah-u Teala'ya secde etmiyorlar, hayvanlar da secde etmiyorlar. Allah-u Teala da diyor ki hepsi secde ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanların, meleklerin, cinlerin, hayvanların iç yapılarından bahsediyor. Bütün varlıklar canlı olsun veya cansız olsun. Bu insanların, hayvanların veya cansız varlıkların hepsi ama hepsi elektronlardan, karşıt elektronlardan ve bunların atom yapılarından oluşmuştur. İstisna yok. Neyi görüyorsanız, ne varsa göremediklerinize dahil, mesela havayı göremezsiniz. Ama havada da aynı olay var. Havada gazlardan oluşur, azot gazı, oksijen gazı ve diğer gazlar. Onlar da elektronlardan, karşıt elektronlardan, bunların oluşturduğu protonlardan, nötronlardan. Ama hepsi de temel yapı olarak elektron ve karşıt elektronlardan oluşur. Öyleyse var olan her şey elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluştuğu için, onlar da devamlı döndükleri için aslı ve gölgesi ve bu dönüşlerine Allah-u Teala secde adını verdiği için, Allah'ın ismini aynı zamanda devamlı olarak zikrettikleri için Allah-u Teala böyle söylüyor. Hepsi Allah'a secde ederler. Ve onlar kibirlenmezler diyor Allah-u Teala. Neden öyle? Çünkü onlar Allah'ın koyduğu kanunlar gereği bunu otomatik olarak gerçekleştiriyorlar. Yani dikkat edin, Allah-u Teala gelen nötronlardan bahsetmiyor. Onları secdeyi oluşturan hüviyete devamlı olarak tabi kılan nötronlardan bahsetmiyor. Bu nötronlara tabi olarak dönen ve böylece sağdan sola dönen veya soldan sağa dönen ve böylece meylederek döndükleri için devamlı bir sağ-sol hareketi yaparak Allah-u Teala'ya secde hüviyetine giren elektronlardan ve karşı elektronlardan oluşuyor bütün varlıklar. Öyleyse onlardan bir kısmı Allah-u Teala'ya secde etmese bile, ki melekler secde ederler, insanların da bir kısmı secde ederler, cinlerin de bir kısmı secde ederler. Secde etmeseler bile, varlık olarak bir insan secde etmese bile, onun vücudundaki sonsuz sayıda elektron ve karşıt elektron her an bir sağa bir sola meylederek veya sağ tarafa meylederek veya sol tarafa meylederek hep Allah'a secde ediyor.

Dahirun kelimesi, bir evvelki ayet-i kerimede geçen dahirun kelimesi hem meyletmeyi hem de dönmeyi ifade ediyor. Yani bir, kendi etrafında dönmek, bir de bir yörünge üzerinde hareket halinde olmak. Bu dönüşleri sırasında bir merkezin üzerinde bir koninin oluşması gibi bir sağ sol hareketinin de mevcut olduğunu Allah Teala bize söylemiş oluyor. Yani kainatı oluşturan tüm varlıklardaki canlı ve cansız, sonsuz sayıda onları oluşturan elektronlar da, karşıt elektronlar da devamlı Allah'a secde etmektedir. Elektronlar da onların gölgeleri de. İşte Allah Teala burada

canlıların bünyelerinde mevcut olan secde olayından bahsediyor. Elektronların secdesi ve karşıt elektronların secdesi. Nasıl elektronlar ve karşıt elektronlar kendi dilleriyle Allah'ı tesbih ediyorlarsa, Allah'ın ismini devamlı tekrar ediyorlarsa, aynı zamanda bütün elektronlar ve karşıt elektronlar Allah'ın önünde devamlı sağa sola meylederek döndükleri için secde etmiş sayılıyorlar Allah'ın standartlarında. Ve 50. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz sevgili öğrenciler, diğerler dinleyenler. Bismillahirrahmanirrahim. Yehafune Rabbehum min fevkihim ve yef'alune ma yu'merun. Yehafune, onlar korkarlar diyor Allah Teala Rabbehum, Rablerinden, min fevkihim ve onların kendi üstlerinden ve yef'alune ve yaparlar ma yu'merun, emrolundukları şeyleri. Yehafune Rabbehum, onlar Rablerinden korkarlar, min fevkihim, onların üstlerindeki emrinde oldukları. Ve yef'alune ve yaparlar ma yu'merun, emrolundukları şeyleri.

Onlar, cümlecikleri birleştiriyoruz. Onlar, onların üstlerindeki yani emrinde oldukları Rablerinden korkarlar. Ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Hiçbir elektron veya karşıt elektron dönmemezlik edemez. Hiçbir nötrino veya karşıt nötrino dönmemezlik edemez. Elektronların büyük kısmı kendi etraflarında dönerler. Az bir kısmı da atomların etraflarında dönerler. Rakam genel çerçevede 3676'da 1'dir. Tane elektrondan 3675'i merkez elektronudur. Kendi çevrelerinde dönerler sadece. 76.sı protonun etrafında yörüngede döner. Ve emrolundukları şeyi dönme ve meylederek döndükleri için secde işlemini gerçekleştirirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece bir yeni konumuz daha inşallah tamamlanmış oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az.

وبركاته. الفاتحة والصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir kavramlar konusunda, hem de Kur'an'dan kopan kavramlar konusunda birlikteyiz. Bugünkü konumuz hidayet. Bu akşamki konumuz hidayet. Hidayet nedirle başlayalım inşallah konumuza. Hidayet Allah'a insan ruhunun ulaşmasıdır. Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: İnnel huda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi İnne hüdallahü huvel hüda. Eyni muhakkak ki hüdallahü, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o, el hüda, hidayettir. Şimdi birileri çıkıp itiraz ediyor. Diyorlar ki, hayır, oradaki ifade Allah'a ulaşmak değil, Allah'ın ulaştırmasıdır. Peki, hay hay, öyle olduğunu kabul edelim. Allah'a ulaşmak olmasın, Allah'ın ulaştırmasıdır olsun. O zaman nereye ulaştırmasıdır suali aklımıza gelecek. Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? Bu sualin cevabı Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. İşte ayet-i kerime açık ve kesin olarak geliyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşahu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Neden? İşte bu ayet-i kerime onu ispat ediyor. Çünkü diyor ki Allah Teala, o zaman diyor Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırıyor. Böylece Allah'a yönelmenin, burada yünip kelimesi geçiyor. Yehdi ileyhi men yünip. Yünip olan, inabe olmayı dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi ona, Allah'a ulaştırır diyor Allah Teala. Ayet-i kerime açık ve kesin bir şekilde yünüp olmanın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu ifade ediyor
ve her günü olanı da mutlaka Allah'ın kendisine ulaştıracağını gene ifade ediyor. Öyleyse Allah'ın ulaştırması şeklinde kabul edelim ayet-i kerimeyi. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Hidayet Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? Kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse gene netice aynı oluyor. Hidayet Allah'a ulaşmaktır veya hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Arada fark var mı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Demagoji yapmak, ayetleri Allah'ın verdiği manadan başka taraflara çekmeye çalışmak boşuna bir gayrettir. Taşıma suyla değirmen dönmez. Allah'ın ayetlerini değerlendirmek mecburiyetindesiniz ve ayetler açık ve kesin olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hidayette olmadığını söylüyor. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakalım Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allah Teala diyor ki Yunus 45'te, onlar ki Allah'a mülaki olmayı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ilka olmasını, ulaşmasını, mülaki olmasını inkar ederler. Onlar hüsrandadırlar. Birinci özellik. Ve onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. İnsanlardan kim? İnsan ruhunun Allah'a mülaki olmasını inkar ederse onlar hidayette değillerdir diyor Allah Teala. Öyleyse hidayet Allah Teala'nın dizayn ettiği bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hidayette değildir. Hidayet Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar, mürşide ulaşmakla devam eder ve ruhu Allah'a ulaştırmakla ruhun hidayeti tamamlanır. Bundan sonra fizik vücudun hidayeti gelir. Fizik vücudun nefsindeki afetler %81 oranında azaldığı zaman, yok olduğu zaman, yerlerini fazıllar aldığı zaman nefsimizin kalbindeki karanlıklar %81 azaldığı zaman yerlerini nefsimizin afetleri ruhumuzun hasletlerine paralel olan fazıllar aldığı zaman %81 oranında nefsimizin kalbi nurlarla dolarsa işte o zaman fizik vücudumuz da Allah'a teslim olur. Bu fizik vücudun hidayetidir. Daha sonra kişi ihlasa, daimi zikre ulaşır. Bu nefsin hidayetidir. Daha sonra kişi ihlasa ulaşır. İhlastan sonra da iradesini Allah'a teslim eder.
ve son teslim gerçekleşir. Bu da iradenin hidayetidir. Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı noktada hidayet söz konusudur. Hidayet müessesesi, insanın Allah ile ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek konusundaki ilk ilişkisiyle başlar. İradenin teslimiyle son hidayete ulaşılır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizi, ilişkinin varlığı noktasında hidayetin de varlığını görerek perçinleyebiliriz. Hidayet, insan ruhunun Allah'a teslimidir, fizik vücudunun Allah'a teslimidir, nefsinin Allah'a

ulaştırırız diyor. Allah-u Teala o kişiyi kendisine ulaştıracağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, burada kişinin ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. Ne fizik vücut, ne nefs, ne irade Allah'a ulaşmaz. Onlar sadece teslim olurlar. Allah'ın emri ve kontrolü altına girerler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, onlar hidayette değildir. Ayet-i Kerime söylediğimiz Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesi, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'laştırmayı inkar edenlerin hidayette olmadığını söylüyor. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen bu kişi mutlaka hidayettedir. Bu hidayetin başlangıç noktasıdır. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dalaletten kurtulacağını, yani hidayete, hidayet üzere olacağını söylüyor, hidayette olduğunu söylüyor. Hidayet ve dalalet kavramları birbirinin zıttı olan iki kavramdır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Allah dilediğini dalalette bırakır. O kişi, bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Ve Allah dilediğini o vaziyette dalalette bırakır. Ama diyor, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah'a münip olursa, Allah diyor onları kendisine ulaştırır, yani hidayete erdirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar dalaletten kurtulurlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, yani artık siz dalalette değilsiniz, hidayettesiniz. Bu hidayetin birinci safhasıdır. Kişi hidayette olunca küfürden kurtulur. Kişi hidayette olunca dalaletten kurtulur. Kişi hidayette olunca cehennemden kurtulur, şirkten kurtulur. Cehennemden kurtulur. Sadece hidayette olanlar cennete ulaşabilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, gördük ki dalalettedir, hidayette değildir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sadece onlar hidayettedir. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir insan doğuştan itibaren dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, üçüncü basamakta, o kişi mutlaka Allah Teala tarafından seçilenlerin arasındadır. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten kurtulurlar.

hidayet üzere olurlar. Bu birinci hidayettir. Üçüncü basamakta gerçekleşir. Allah kişinin kalbindeki talebi işitir, bilir ve görür.

Allah Teala bu insanlara furkanlar verir ve o kişilerin irşat makamını görmesini, işitmesini ve söylediği şeyleri idrak etmesini sağlar Allah Teala. Verdiği furkanlarla da Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarını örter. Hidayette olan kişi günahları örtülmüş kişidir. Bu kişi hüsranda değildir. Hüsrandan kurtulmuştur.

Sadece hüsrandan kurtulanlar hidayettedir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hüsrandan kurtulmuştur. Dilemeyen herkes hüsrandadır. Kişi hidayette olduğu an o kişinin Allah bütün günahlarını örter. Yani o kişinin ne kadar çok günah olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilediği için bütün günahları örtüleceği cihetle o kişi sevapları günahlarından daha fazla olan bir insandır. Ve böyle olduğu an kişi dalaletten hidayete adım atmıştır. Hidayettekilerin mutlaka günahları dalalettekilerin mutlaka günahları sevaplarından çoktur. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahlarını örtüyor Allah Teala. Peki bir insan öyle bir noktadaki çok sevap kazanmış, sevapları günahlarından fazla ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bu kişi ölse cennete girer mi? Giremez. Çünkü böyle olan insanların kazandığı derecelerin örtüldüğünü söylüyor Allah Teala. Heba olduğunu söylüyor. Kişinin amellerinin yani amelleri sebebiyle kazandıkları derecelerin heba olduğunu söylüyor. Keyif suresi 13. Keyif suresi affedersiniz 105. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onların amelleri boşa gider diyor. Heba olur diyor. İşte inkar edenler hidayette olmayanlardır ve amelleri boşa gitmiştir. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o hidayettedir. Söylediğimiz gibi. Bu kişinin Allah Teala'nın yardımıyla mürşidine ulaşması söz konusudur. Allah o kişide bir takım pozitif olaylar vücuda getirecektir ve onu mürşidine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Kim mürşidine ulaşıp da Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da ona tabi olursa ne olur? Kim Allah'ın mürşidine ulaşıp da tabi olursa o kişi ikinci hidayete ulaşır. Tabiyetle beraber kişinin kalbine iman kelimesi yazılır. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelir ve o kişinin ruhunun Allah'a doğru Allah'a ulaşmak üzere yola çıkmasını sağlar. İşte bu nokta kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması noktası. Ruhun hidayete ermek üzere Allah'a ulaşmak için yola çıkması demektir. Hidayette olmakla hidayete ermek aynı şey değildir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an hidayet üzeredir. Yani hidayettedir ama hidayete ermemiştir. Bundan sonraki safa mürşide ulaşmaktır, tabiiyettir.
gene hidayet üzeredir, hidayetlidir. Ama birinci hidayet olan ruhun Allah'a teslimi seviyesine henüz ulaşmamıştır. Allah'ın ard arda ikramlarını almıştır. Allah kalbe ulaşmıştır. Kalbin kalbi Allah'ı çevirmiştir. O kişinin göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. O kişi zikredince Allah'tan gelen rahmetle faz göğsüne, göğsünden kalbine ulaşmıştır. Ama kalbine sadece %2 rahmet girebilmiştir. Böylece kişi huşuya ulaşmıştır. Ve mürşidini talep etmek yetkisi doğmuştur. Kişi hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Tabiyetle beraber kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Kalbinin içine iman yazılır. Kimin kalbinin içine iman yazılmışsa o kişi ikinci hidayete ermiştir. Sevgili kardeşlerim, hidayetin yok olduğu bir devrede yaşıyoruz. İnsanlar Kur'an'ı unutmuşlar. Elbette Kur'an'daki hidayeti de unutmuşlar ve kitle halinde cehenneme kendilerini mahkum etmişler. Ve de unutulan Kur'an sebebiyle insanlar dalalette, gidecekleri yer cehennem. Ve Allah Teala bizi vazifelendiriliyor. Bu vazifelendirmede bütün insanları hidayete anlatmamız emrolunuyor. Yani insanların kurtuluşa ulaşacağı Kur'an hakikatlerini. Ve insanlar bize diyorlar ki bu sizin Kur'an-ı Kerim anlatmanız bize çok ters geliyor. Yani biz Kur'an'ı bilmiyor muyuz? Sevgili kardeşlerim, burada çok büyük bir problemimiz var. Kur'an'ı bildiğini söyleyen bu insanların bu kadar unutulmuş kavramdan haberlerinin olmadığı her olayda kesinleşiyor. Onlara hidayet nedir diye sorduğumuzda doğru yoldur diyorlar. Bu doğru yol nereye ulaştırır dediğimizde cevap yok. Çok güzel diyoruz. Hay Allah razı olsun. Hidayet gerçekten doğru yoldur. Ama bu sualin cevabı doğru yol Allah'a ulaştırır. Allah Teala bu doğru yolun, Allah'a ulaştıran doğru yolun hidayet değil, sırat-ı müstakim olduğunu söylüyor. Siz sırat-ı müstakim diye sorduğumuzda bize diyorsunuz ki sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorsunuz. Hidayet nedir diye soruyoruz. Hidayet doğru yoldur diyorsunuz. Hangisi doğru yoldur diyoruz? Hidayet mi? Sırat-ı müstakim mi? Cevap yok. Sevgili kardeşlerim, doğru yolda olsa, yanlış yolda olsa yol insanı bir yere götürür. Nereye götürür sualinin cevabını bugüne kadar kimsenin alamadık. Hidayet doğru yolsa, bir defa hidayet yol değildir, bir yolun üzerinden ruhun Allah'a doğru olan yolculuğudur. O yol sırat-ı müstakimdir ve Allah'a ulaştırır. Cevaplar Kur'an-ı Kerim'de bütünüyle verilmiş. Şimdi insanlar Kur'an'ın tamamen unutulduğu bir devrede kavramlar kalmış. Hidayet kavramı kalmış, takva kavramı kalmış. Ama lügat
manalarıyla kalmış. Ve de hidayetse bütünüyle unutulmuş. İnsan ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için insanın vücudundan ayrılması lazım. 14. basamakta devrin imamı başımızın üzerine geliyor Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Bizim ruhumuzda diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Ruhumuz vücudumuzu terk ediyor. Nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseye paralel olarak nefsimizin kalbine Allah Teala nurlarını gönderip de nefsimizin kalbinde %7 fazl birikimi gerçekleşince ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar tırmanabiliyor. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar. Yedinci katta 7 tane alem geçiş Allah'ın zatına ulaşma. Ruh Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. İşte bu fenafillah olayı, Allah'ın zatında yok olma olayı 22. basamakta gerçekleşir. Bunun adı hidayete ermektir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, Allah'ın zatında yok olmuşsa o kişi hidayete erer. Men yehdillahu fe huvel muhted. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete ermiştir diyor Allah Teala. Men yehdillahu fe huvel muhted. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete ermiştir. Hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu bir defa daha vurgulanıyor. 14. basamakta mürşidine ulaşan kişiye devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelerek o kişinin ruhuna emir veriyor, senin Allah'a ulaşma günün geldi diyor. Ruh bu sebeple vücudu terk ediyor. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor. Önden arkaya doğru uzanarak kişinin başının üzerinde yerleşiyor. Bu o kişinin büyüden, hüddamdan yani cinlerin saldırısından kesin kurtuluşudur. Başının üzerinde devrin imamının ruhu bulunan bir vücuda hiçbir cin giremez. Cinlere niçin giremedikleri sorulduğunda çünkü yanarız diyorlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ruhunu Allah'a ulaştıran kişi hidayete ermiştir. İnnel hüda, hüdallah, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İşte 21. basamakta ruh Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında yok olmuştur. 22. basamak. Ruh hidayete ermiştir. Bu kişinin bundan sonraki hayatına bakıyoruz. Daha çok zikrediyor. Allah Teala ona bir taht ihsan ediyor. Beka makamının sahibi oluyor. Daha çok zikrediyor. Öyle bir çok zikrediyor ki o kişinin günlük zikri 12 saati mutlaka her gün aşıyor. Bu kişi zahit olmuştur. Zühd sahibidir. Ve sadece zühd sahipleri fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Bir kişinin muhsin olabilmesi fizik vücudunu Allah'a teslim etmesiyle mümkündür. Ve sadece günün yarısından daha fazla zikredebilenler fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Nefslerinin kalbinde bu günün yarısından daha fazla zikir biraz daha büyüyünce o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşır. O zaman
fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Nefsin hala kalbinde %19 karanlık var olmasına rağmen fizik vücut bu noktadan itibaren asla bu afetleri dikkate almaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiilleri işlemez. İşte burası fizik vücudun Allah'a kul olmasıdır. Fizik vücudun Allah'a teslimidir. Bir başka ifadeyle fizik vücudun hidayete ermesidir. Yirmi beşinci basamakta fizik vücut hidayete erer. Burası yeni bir mertebedir kişi için. Fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayete ermesi Nisa 125'te şöyle anlatılıyor. Hemen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve hüve muhsinu. O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. İşte burada Allah Teala'nın söylediği gibi fizik vücudun Allah'a teslimi söz konusudur. Fizik vücut Allah'a teslim olarak hidayete ermiştir. Mutlaka ondan evvel ruh hidayete erer. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruh hidayetine sahip olmuşlar mıdır? Allah Teala açıkça bu hususu Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde söylüyor. Onlar ki diyor Allah Teala sözü dinlerler, sözün asir olanına yani Kur'an ayetlerine ya da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın vahyiyle söylediklerine ahsen olanlara tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Şu noktada konunun başlangıcına dönüp buraya gelelim. Farzlar açısından konuyu inceleyelim. Allah'a ulaşmayı denemek üzerimize farz mı? Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Öyleyse farz olduğu kesin. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi dilemiş. İşte Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun. O
Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra hayat et dünya ve filaneti. Dünyada da ahirette de onlara mutluluklar vardır. Burası birinci takvadır. Burası birinci hidayettir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Allah'a ulaşmayı dilemeyi gördük ki üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilediklerini Allah Teala açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki sahabe için onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemiş. Gördük ki üzerimize farz. Bütün sahabe dilemiş. Mürşide ulaşmak Allah Teala'dan farz kılınıyor. Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu ittekullaha ve ittekû ileyhil vesilet ediyor. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dilediniz, şimdi de mürşidi Allah'tan isteyerek takva sahibi olun diyor. Size kim Allah'a ulaştırma konusunda vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Bütün sahabe istemişler ve tabi olmuşlar mürşitlerine. Fetih Suresi 10. ayet-i kerimede bütün sahabenin mürşitlerine tabi olduğu kesinlik kazanıyor. İkinci hidayeti de hepsi gerçekleştirmişler. Sahabe için Allah Teala ellezine hümül muhtedin diyor. Onlar hidayete erenlerdir diyor. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşidine ulaşmanın ötesinde sahabenin hidayete erdiğini, ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Ayet-i Kerime'yi söyledik. Peki ruhu Allah'a ulaştırmak şeklindeki bir hidayet farz mıdır? Allah Teala açık bir şekilde farz olduğunu söylüyor. Bir emir olduğunu söylüyor bunun. Rad 21'de vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse bu insanlar için Allah'a ulaştırılması lazım gelen bir şey var. Onun Allah'a ulaştırılması Allah Teala tarafından emredilmiş. Ruhun Allah'a ulaştırılması açık bir şekilde emredilmiş ve bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Daha sonra sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. O teslim keyfiyeti Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşuyor. Diyor ki Allah Teala sahabe için Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Böylece
bu muhteva da kesinlik kazanıyor. Burada fizik vücudun hidayeti söz konusu. Üzerimize farz, bütün sahabe teslim etmişler. Nefsin hidayeti nefsimizin ulul elbab olmasıyla mümkündür. Yani daimi zikre ulaşıp bütün afetlerinden kurtulmasıyla mümkündür. Üzerimize farzdır. Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Daimi zikirse nefsin Allah'a teslimi manasına geliyor. Bütün sahabe o çünkü daimi zikrin sahipleri ulu'l-elbab'tır. Allah Teala o ulu'l-elbab kulları var ya onlar ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Ali İmran 190 ve 191'de. Ve bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğu ifade ediliyor. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Nefsleri de hidayete ermiş. Peki konunun daha sonrası, konunun daha sonrasında sahabe için söz konusu olan şey muhlis olmak. Muhlis olmak üzerimize farz ve de bu muhtevada yeni bir hidayet söz konusu. Nefsimizin kalbinde 14 mertebe daimi zikirden sonra bir temizlenme olayı söz konusu. İlk 7 mertebede yerlerin melekûtu gösteriliyor. İkinci 7 mertebede göklerin melekûtu gösteriliyor. Ve kişi ihlas sahibi oluyor. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Buradaki hidayeti de yaşamışlar. İrşada ulaşma noktasındaki hidayet. İrademizin Allah'a tesliminden evvelki son hidayet. Muhlis olmak üzerimize farz. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye diyor Allah-u Teala. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılarak Allah'a teslim olmakla emrolundular diyor. Nefslerini halis kılarak Allah'a muhlis kullar olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Ve bütün sahabenin muhlis olduğu da açık bir şekilde yer alıyor. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde burası hidayetin altıncısı sevgili kardeşlerim. Hidayetin altıncısı muhlis olmak. Bir teslimi gerektirmiyor. Ama teslim bundan sonraki kademede kişi salah makamına geçiyor. Günahları örtülüyor. Salah nuru veriliyor. Tövbe-i Nesu'ya davet ediliyor önce. Bunlar gerçekleşiyor ve kişinin günahları sevaba çevriliyor. Neticede de iradesini Allah kişinin teslim alıyor. Ve kişi hakkı tukati takvanın irade tesliminin sahibi oluyor. Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle
irşat makamının sahibi oluyor. Burada son teslim söz konusu, bu iradenin Allah'a teslimidir. Bütün sahabe bu hedefe de ulaşmışlar. Hepsi iradelerini Allah'a teslim ederek irşat takvasının da sahibi olmuşlar ve hidayetin en son noktasına ulaşmışlar. İrşat kademesinin hidayeti. İnsanın mürşit olduğu noktadaki irade teslimindeki hidayet. Sevgili kardeşlerim, bu da üzerimize farz. Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir hakkın takvanın sahibi olmayı herkesin üzerine farz kılmış. Bu o kişinin irşat kademesine tayini noktasındaki hidayeti ifade eder. Onlar hidayete erenlerdir, diyor Allah Teala. Bütün sahabe için hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Nitekim Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, o sâbikûnel evvelîn var ya diyor, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. Hem ensara, Medine'deki ev sahiplerine, hem de muhacirine, Mekke'den Medine'ye gelenlere hepsine irşat yetkisi vermiş Allah Teala. Hepsi iradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına sahip olmuşlar. Çünkü ister ensar olsun ister muhacirin, her ikisine de tabi'in tabi olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbet muhtevasında sizlere hidayeti anlatmayı Allah Teala nasip kıldı. 7 kademede oluşan bir hidayet kavramını birlikte gözden geçirdik. Mihr Vakfı'nın değerli mensupları, Allah'a çok şükredin, hamd edin ki hepiniz hidayettesiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizin hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as salavat.

Theater. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha el ele gönül gönüle bir beraberlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, o Allah sizleri çok seviyor. Siz de onu çok seviyorsunuz. Yalnız Allah'ı sevmekle kalmayın. Herkesi sevin. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok severseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Huzur içinde bir dünya hayatı istiyorsanız sevmeyi usul edinmelisiniz. Sevmek konunun temelini teşkil eder. Bu dünya hayatını gerçek anlamda yaşayanlar sevenlerdir. Evvela şunu unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Sevmedikçe sevilmezsiniz. Onlar beni severse ben de onları severim tarzında bir düşünce bütünüyle yanlıştır. Sizi hiçbir zaman huzura ve mutluluğa ulaştıramaz. Ama onlar beni sevmese de ben onları mutlaka sevmeliyim diye insanları sevmeye başlarsanız bu felsefe sizi en güzele ulaştırır. Felsefe kelimesi genellikle başka anlamlarda da kullanılıyor. Bu düşünce tarzı diyelim. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemez misiniz? Herkes mutlu olmayı ister diye düşünüyoruz. Eğer siz de istiyorsanız ikinci bir yol yok. Sevginin yolu mutluluk yoludur. Mutluluk yolu sevmekten geçer. Nefret içinde hiç kimse mutlu olamaz. Sevgi ruhun hasletlerinin en önemlisidir. En büyüğüdür. Mutluluğun anahtarıdır. Severseniz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz mutsuz. Belki birçok kişi bize diyecek ki iyi ama bizim başkalarını sevmemiz onların bize karşı olan davranışlarına bağlı değil mi? Hayır, değil. Tam aksine sizin onlara karşı olan davranışlarına bağlı. Yani ne demek istiyorum? Yani sevgiyi onlardan beklemeyeceksiniz. O beni sevsin de ben onu seveyim demeyeceksiniz. Ben onu seveceğim. O beni sevse de seveceğim, sevmese de seveceğim. İşte hayatınızın ana felsefesi bu olmalı. Sevgi bağında üzüm yemek. Bu ancak sevgiyle oluşur sevgili kardeşlerim. Unutmayın, sadece sevenler sevilir. Onun için o beni sevdiği takdirde ben de onu severim diye bir düşünce tarzı bütünüyle hatalıdır. O zaman topu şeytana attınız demektir. Allah'a atın topu, siz sevin. Kim severse o mutlaka sevilenlerden olur. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda olan herkesi sevseniz
Ne kaybedersiniz ki? Sevginizi onlara belli etseniz ne kaybedersiniz ki? Sık sık onlara sevdiğinizi söyleseniz, davranışlarınız da aynı şeyi haykırsa, her davranışınızdan o etrafınızdakiler sizin onları sevdiğinizi anlamalılar. Yani gözlerinizden, konuşmalarınızdan, mimiklerinizden, davranış biçimlerinizden bir tek ana görüntü neşredilmeli. O görüntü sevgiyi terennüm etmek. Sevginin şarkısını söylemek. Her davranışınız etrafınızdaki insanları sevdiğinizi ifade etmeli. İnsanlara karanlık nefret penceresinden değil, nurla dolmuş olan sevgi penceresinden bakın. Sohbete oradan girin. Karşınızdaki kim olursa olsun, ne kötülük yapan birisi olsun, ama onu sevdiğinizi ispat etmelisiniz. Yanlışlık yapan, size kötü davranan, bunu hak etmediğiniz halde kötü davranan bir kişiyi de sevebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İşte o zaman size düşeni yapmış olursunuz. Kalbiniz ne diyor? Önemli olan o. Kalbiniz, ben onu seviyorum demeli. Ne kaybedersiniz ki? Nefret etmek yerine sevseniz. Herkes için bunu gerçekleştirdiğiniz gün başka bir dünyada yaşayacaksınız. Nefrete yer olmayan bir sevgi dünyasında. Sevgili kardeşlerim, sevilmenin anahtarı sevmektir. Unutmayın, sadece sevenler sevilir. Sevenler sevilmeye en çok layık olanlardır. Sevgili kardeşlerim, sevmenin görüntüsü, sevdiğinizi en güzel davranışlara muhatap kılmaktır. Bu güzel davranışlar onlardan size gelen bir güzel davranışın karşılığı olarak değil, onlardan size kötü davranışta gelse, siz o yanlış davranışa en güzel davranışla cevap vermelisiniz. Sanki o kişi size bir kötülük değil de size üzüntü veren bir davranışta bulunmamış da sizi sevindiren bir davranışta bulunmuş gibi davranmayı hedef ittihaz etmelisiniz. Bir anda buna ulaşamayabilirsiniz. Ama yılmadan devam ederseniz sevgili kardeşlerim, o zaman başarabildiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada sizi sevenler olabilir, sevmeyenler olabilir, hatta sizden nefret edenler olabilir. Bu onların dünyalarına bağlıdır. Dünyaları nefslerindeki afetler yüzünden kapkaranlık olan insanlar her şeyi en kötü standartlarda değerlendirirler. Bunun tabii neticesi olarak herkese kızarlar. Herkese karşı öfke doldururlar. Kin ve nefret saçarlar.
İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah ile değil, şeytanla işbirliği yapanlardır. Kim başkalarına kötülük saçıyorsa, öfke saçıyorsa, kin kusuyorsa, o Allah'ın yolunda değildir. O şeytanın yolundadır. Şeytan insanlara nefreti öğretir ve tatbik ettirir. Allah da insanlara sevgiyi öğretir ve tatbik ettirir. Öyleyse sevgi müessesesi bütün insanlar için temel hedefi oluşturur. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Ne kaybedersiniz ki? Eğer severseniz, madde bir, bu sevginizi izhar ederseniz, yani açığa koyarsanız, açık bir şekilde davranışlarınızdan etrafınızdaki insanları sevdiğiniz buram buram yükselirse, ne olursunuz? Sevilenlerden olursunuz. Unutmayın, kanun, Allah'ın kanunu sevenler sevilir. Nefret edenlerden nefret edilir. Ama siz siz olun, sizden nefret edenlerden de nefret etmemeyi başarmaya çalışın. Çalışırsanız, Allah'tan da yardım isterseniz, başarabildiğinizi göreceksiniz. Allah Teala onların size yaptığı kötülükleri bilmenize rağmen sizin başka insanları sevmenizi sağlamak yetkisinin sahibidir. Eğer Allah Teala herkese karşı sevgi dolu olmayı dilerseniz, Allah Teala sizi de sevgi dolu kılar. Sevmenin kanatlarıyla uçarsınız. Sevgi kanatları. Sevenler uçarlar. Nefret edenler düşerler. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, nefret ediyorsunuz. A'dan nefret ediyorsunuz. Onun sizi sevmesini bekleyebilir misiniz? Nefret ediyorsanız, elinizde olmadan nefretiniz ona sizin tarafınızdan belli edilir. Davranış biçimleriniz bunun göstergesidir. Her nefret ettiğiniz kişinin sizden nefret etmesi kadar tabii bir şey olamaz. Kim başkalarına nefret saçıyorsa, başkaları da ondan nefret edecektir. Kim başkalarına sevgiyle yaklaşıyorsa, sevgi dolu davranışların sahibi ise başkalarına karşı, o zaman o kişi de sevilmeye liyakat kesbetmiştir. Layık olmuştur. Mutlaka sevilir. Hani atalarımıza demişler, iyilik yap, denize at. Balık bilmezse Haluk bilir. Öyleyse herkese karşı en güzel davranışlarda bulunmalısınız ki onlardan size güzel bir davranışın dönüşünü beklemeye hak kazanasınız. Sevgili kardeşlerim, ya böyle yaparsanız sevinirsiniz, mutlu olursunuz ya da böyle yapmazsınız. Nefret edenlerden siz de nefret edersiniz.
O kişiyi ebediyen kaybedersin. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Sizi sevmeyenleri de sevebilseniz. Sizi sevmeyenlerin kalbine sıçıcık bir sevgi tohumu ekersiniz. Sıcacık bir sevgi. Sizden nefret eden kişi, ona karşı gösterdiğiniz nefret dolu davranışlara eğer sevgiyle cevap veriyorsa, nefretiniz ona nefreti kabul ettiremiyorsa, o sizden nefret etmiyorsa, siz ondan nefretinizi bütün boyutlarıyla göstermenize rağmen, bütün bunlara rağmen o sizden nefret etmiyorsa, aranızda nefretin sahibi olanlar vardır. Onlara sesleniyorum. Ne hissedersiniz? Sevgili kardeşlerim, neden onları sevmeye gitmiyorsunuz? Sevmek yoluna gitmiyorsunuz. Yollardan bir tanesi sevgi doludur, Allah'a tırmanır. İkincisi nefret doludur, şeytana ulaşır. Birisi 7 kat göklere, öteki 7 kat yerlere, cehenneme götürür. Sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, nerede olursanız olun, Allah'ın kanunu seven sevilir şeklindedir. Onu ise seveceksiniz. Seveceksiniz ve sevileceksiniz. Sevgi varken neden nefret? Güneş varken neden karanlık? Sevgili kardeşlerim, hepinizi neden bu kadar çok sevdiğimizi anladınız mı? Allah bize sevgiyi öğretti. Biz de size öğretmeye çalışıyoruz. Eğer idrak ederseniz, o zaman çok farklı bir dünyada yaşayacaksınız. O zaman sevgili kardeşlerim, mutlu olacaksınız. Sevgi kervanı, mutluluk şehrine götürür. Nefret kervanı da mutsuzluk. Kapkara bir dünya içinde

davranışından, o kötü davranışından hiç haberdar değilmişsiniz gibi, hiç etkilenmemişsiniz gibi en güzel bir davranışla karşılık verirseniz, o kişi yaptığı hatadan dolayı sadece hüzün duyar sevgili kardeşlerim. Başkalarını en güzele davet etmeniz, onlara en güzel davranışlarda bulunmanıza bağlı, öyle değil mi? En güzel davranışlar hepinizi en güzele götürür. En güzel davranışlar, en güzel davranışları oluşturur. Karşı tarafın da size güzel, daha güzel, daha güzel davranışlarda bulunmasını, sizin onlara olan o sevginin vücuda getirdiği güzel davranışlar sağlar. Sevgi varsa mutluluk vardır. Nefret varsa mutsuzluk ve huzursuzluk. Neden dünyanızı karartıyorsunuz? Dünyanızı sevgi güneşinin aydınlığıyla aydınlatın. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevildikçe daha çok seversiniz. Daha çok sevdiğiniz zaman daha çok sevilirsiniz. Ve bu spiral devamlı sevgi muhtevası içerisinde yücelir, yücelir, yücelir. Allah'a yakın olanlar nefret edenler değildir. Sevenlerdir. Nefret edenler şeytana yakın olanlardır. Birisi sevgi dünyasında yaşıyor. Allah'ın emirlerinden en önemlisi. Diğeri nefret dünyasında yaşıyor. Şeytanın emirlerinden en önemlisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgi varken, mutluluk varken neden nefret, neden mutsuzluk? Hep mutluluk reçetesinin ilaçlarını kullanın. Nedir o ilaçlar? Güler yüz, tatlı dil, sevmenin belirtilmesi. Size kötü davranan birisine de güzel davranabilecek misiniz sevgili kardeşlerim? İşte o zaman farklı bir boyuta ulaşırsınız. Size kötü davranan birisine en güzel davranışlarla cevap verebiliyor musunuz? Onun sizden nefret ediyor haline bakarak siz de ondan nefret mi edeceksiniz? Böyle yaparsanız şeytanın elinde bir esir olmayacak mısınız? Onun düştüğü hataya siz de düşmüş olmayacak mısınız? Şeytan ona tesir etmiş, o sizden nefret ediyor. Marifet sizi sevenleri sevmekte değildir. Marifet sizi sevmeyenleri, daha nefret edenleri de o sevgi selinin içinde yeni bir hayata ulaştırmaktır. Dikkat edin, deneyin. Sizden nefret eden birisini hedef alın ve onu sevdiğinizi her vesileyle ispat edin. Mesela ona bir hediye verin. Mesela onu mutlu edecek olan şeyler nelerse araştırın, gerçekleştirmeye çalışın. Bunu yaptığınız zaman kalbi nefretle dolu olan kişi birdenbire duracaktır. Yahu diyecektir, ben bu adama bu kadar kötülük ettim. Zorla değil ya, bu adamdan nefret ediyorum ben. Ama o benim nefretim.

ve bunca kötülüğüme rağmen bana hala en güzel davranışlarla mukabele ediyor. Nasıl bir insan bir sevdiğine davranırsa, nasıl bir davranışsa bu, o da ben onu sevmeme rağmen, ondan nefret etmeme rağmen, bu nefreti bütün boyutlarıyla göstermeme rağmen, o hala her davranışıyla beni sevdiğini ispat ediyor. O zaman ben bundan utanç duymalıyım. İş dönüp dolaşıp buraya gelir sevgili kardeşlerim. Bu sonuca ulaşabilmek, sizi sevmeyen, hatta sizden nefret eden bir kişiyi sevebilmek kapasitenize bağlıdır. Bu bir kapasite meselesidir. İnsanlar kendilerini sevmeyenleri, hatta nefret edenleri kolay kolay sevemezler. Bu sevgi hedefi Allah'ın reçetesinde yazar. Allah herkesin mutlu olmasını ister. Mutluluk reçetesi ise nefrete karşı sevgi paralelinde gelişir. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Ne kaybedersiniz ki? Sizi sevenleri zaten seversiniz. Ama sizden nefret eden birisini de sevebilecek misiniz? Bunu başardığınız gün hedefe ulaştınız demektir. O zaman başka bir dünyada bir yeni dünyada masmavi bir gök altında sağda solda düşen bembeyaz bulutlarda yaşarsınız. Günlük güneşlik bir gün ve küçük küçük bulutlar. %90 aydınlık, %10 bulutlu. Bu parlak bir dünyadır. Tamamen bulutsuz bir gökyüzü. Orada da güneş bütün boyutlarıyla duruma hakimdir. İşte o güneşi, sevgi güneşi olarak düşünün. Ne kadar çok severseniz, sizin sevgi güneşiniz o kadar parlak olur. Sevgili kardeşlerim, sizden etrafınızdaki insanlara buram buram sevgi yayılırsa, onlar için sizden nefret etmek asla söz konusu olamaz. Onlar da sizi seveceklerdir. Bu onların ellerinde değildir. Kalpleri sevgiye karşı sevgiyi mutlaka yaşayacaktır. Öyleyse insanlara dikkatle bakın. Nefret edenler hep mutsuzdurlar, huzursuzdurlar. Her şeyden rahatsızlık duyan insanlardır. Onlar bir mutsuzluk dünyasında yaşamaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, dünya sevgiyi unutan insanlarla dolu. İnsanların çoğu Allah'ı unuttukları için sevgi yerine nefretle dolu kalplerin sahipleri olmuşlar. Böyle olmuşlar çünkü etrafındaki insanlar onların nefreti aşılamış, onlardan nefret ederek. Onlar da o nefret dolu dünyada nefreti kabul etmişler.
Sevgili kardeşlerim, isteseniz de istemeseniz de her gün bir gün daha yaşlanırsınız. Her gün hayat tecrübeniz artar. Günler geçtikçe başka insanların kalbini yanlışlıkla da olsa kırdığınız zamanlar oluşursa bundan hüzün duymaya başlarsınız. Neden dersiniz ben onun kalbini kırdım? Sevgili kardeşlerim, başkaları size kötü davranabilir. Bu sizin probleminiz değildir. Onun problemidir. O Allah'a hesap verecektir. Sizin kalbinizi haksız yere kırdığı için vicdan azabını o yaşayacaktır. Sizse, kalbi kırılan sizse, ona kalbinizin kırılmadığını, davranışlarınızla ispat eden birisi olmalısınız. Ona kırılmadığınızı, onu çok sevdiğinizi, bir öfke anında söylenen bir sözün sizi fazla üzmediğini ve üzüntünüzün geçtiğini huzur içinde o kişiye anlatabilirseniz, bu kişi eskiden dostunuz değilse, bunu söylediğiniz zaman dostunuz olacaktır. Kalp kalbe karşıdır. Tüm kalpler birbirinden etkilenirler. Öyleyse siz, etrafınızdaki insanları severseniz, onların kalplerine sevgi tohumları ekmiş olursunuz. Onlar da sizi mutlaka seveceklerdir, sevgili kardeşlerim. İşte sevgi üzerine bir dünyada yaşamış olmak, herkesi mutlu etmek sonucunu doğurur. İnsanları severseniz, onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. İnsanlardan nefret ederseniz, onların da sizden nefret ettiğini göreceksiniz. Öyleyse top sizde. O topu Allah'ın emrettiği istikamette kullanın. Sizden etrafınızdaki insanlara buram buram sevgi yayılsın. Onlar sizin kendilerini sevdiğini, sevdiğinizi daima anlamalılar. Her an sizden etrafınıza sevgi haleleri yayılmalı. Herkes sizden böyle bir izlenim aldıktan sonra size karşı sevgi duyacaklardır. Sevginin karşılığı sevgi, nefretin karşılığı nefrettir. Öyleyse kim mutlu olmak istiyorsa o sevmelidir. Sevgisini açıklamalıdır. Ve her davranışından buram buram o sevgi dışa vurmalıdır. Sevginin açamayacağı kapı yoktur. Kalbi kapkaranlık, kilitlenmiş bir insanın kalbindeki pasları, kirlilikleri, karanlığı yok edebilen, diğer insanların ona karşı olan sevecen davranışlarıdır.
Sevmek bütün kapıları açar sevgili kardeşlerim. Kalplere o kapılardan girilir. İnsanlar sizi denerler, kötü davranırlar, sizin onlara nasıl davranacağınıza bakarlar. Kötü davrananları da sevebilmelisiniz. Sevgiyle dolu olan insanlar zaten size karşı davranışlarıyla her an sizin tarafınızdadırlar. Sizden yanadırlar. Kim severse sevdiğinden yana olur. Kendisinden yana olmaz. İşte bu kendinden yana olmak veya başkalarından yana olmak sevginin belirgin ayırıcıdır. Öyleyse sevin, sevdiğinizden yana olun, kendinizden yana olmayın. Kendisinden yana olan bir kişi her an menfaatini üstün bir hedef iddiaz eden bir insandır. Oysa ki üstün olan tevazu olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, severseniz bütün bunların ilacının sizde olduğunu anlayacaksınız. Ve sizden nefret eden bir insanı da sevebilirseniz, onunla haşır neşir olabilirseniz, onunla beraber olabilirseniz, onda da mutlaka sevgi tohumları sizin tarafınızdan ekilmiş olur. Ve bu tohumlar mutlaka meyve verir. Sevgi tohumları sevgi çiçeklerini açar, sevgi ağaçlarını açar, asırlık çınarlar gibi sevgi kalbinizde gelişir, gelişir, gelişir. İşte hepinizin yaşamanız lazım gelen hayatın ana boyutları hep sevgi çerçevesi içindedir. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Seveceksiniz. Kim mutsuz olmayı istiyorsa o da kolay. Nefret eder. Nefret eden bir kişi her an huzursuzdur. Her an sıkıntılıdır. O başkalarına düşmanlık yapmaya çalıştığı için başkalarından da ona düşmanlık gelecektir. Bu gelenlere mani olmak ister ama kendisi de düşmanlığını yapmaya devam etmek ister. İşte burada paradoks oluşur. Nefrete karşı sevgi kazanamazsınız. Yani siz nefret sahibiyseniz başka birisine onun sevgisini kazanamazsınız. O da sizden nefret edebilir veya en azından sizi sevmeyebilir. Ama nefret ettiğiniz, bütün boyutlarıyla nefretinizi haykırdığınız, hissettirdiğiniz bir insandan sizi sevmeyi beklemek hakkına sahip değilsiniz. Onun sizi sevebilmesi her şeyden evvel sizin onu sevebilmenize bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne duruyorsunuz? Sevin. Severek mutluluğun kanatlarına takılın. Mutluluk rüzgarlarında uçun. Sizler için en güzel hedef sevilmek hedefidir. Sevmeden sevilme noktasına ulaşamazsınız. Sevin ki sevilesiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz için dua ediyoruz inşallah.

وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu akşamki konumuz zulüm. Kimdir zalim? Gelin bakalım. Allah Teala zalimleri nerede söylüyor? Nisa suresi 167, 168, 169 zalimlerden bahsediyor Allah Teala. İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi katlallu dalalem vayida. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani insanlardan her kim diğerlerine, ey insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyin. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ölmeden evvel hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Çünkü ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diyen bir kara cahil zalimdir. Çünkü Allah Teala bu noktadan sonra diyor ki sadı an sebilillahi kattalü dalenem vayida. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Normal dalalet içinde olanlar kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Ama kim başkalarının da Allah'a ulaşmasını engelliyorsa, işte onlar uzak bir dalalet içinde olanlardır. Allah Teala bu uzak dalalettekilerin ellezine zalemu اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَّلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ. Allah Teala diyor ki onlar kafirdirler ve zalimdirler. Niçin zalim diyor? Çünkü başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyor. Saptırdığı insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verdiği için o insana zulmetmiştir. Ama o insana zulmettiği için derecat kaybedecektir. Derecat kaybettiği için kendisine de zulmetmiştir. İnsanlardan her kim başkasına bir zarar verirse, o zaman bu kişi insanların Allah'a ulaşmasını engelliyorsa, bu kişi o engellediği kişiye zulmeder. Ama ona zulmettiği için derecat kaybeder. Derecat kaybettiği an kendisine de zulmetmiş olur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifi, nefsinizin üzerinizde hakkı vardır, nefsinize zulmetmeyiniz diyor. Şimdi bir takım açık gözler diyorlar ki benim nefsim içki içmek istiyor. İçkiyi içmezsem, nefsim içki içmeyi istediği için ben nefsime zulmetmiş olurum. Benim nefsim kumar oynamak istiyor. Eğer ben kumar oynamazsam nefsime zulmetmiş olurum. Allah'ın yasak ettiği her fiili adam nefsine zulmetmeyecek diye işlemeye kalkıyor. Ve gayet mantıki, nefsime zulmettiğimi nereden anlarım? Üzülürüm. Üzülüyorsam nefsime zulmederim diye düşünüyor. Halbuki Allah'ın ölçüsü öyle değil. Hangi olay bize derecat kaybettiriyorsa o zaman kendimize zulmettik demektir. Çünkü derecat kaybettiren bütün işlevler, bütün yaptığımız fiiller kendimize zulmetmeyi ifade eder.
hangi olay bize derecat kaybettiriyorsa o zaman mutlaka nefsimize zulmediyoruz. Öyleyse Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifini gerçek anlamda yerlerine oturtursak, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen kişi nefsine zulmetmiştir. O bir namazı kaçırır ve günaha girer. Zikrini yapmaz, günaha girer. Çünkü daimi zikir farzdır. Ramazan'da oruç tutmaz, günaha girer. Zikir yapmaz, söyledik. Daimi zikir farz olduğu için günaha girer. Ve her derecat kaybettiği olayda o kişi kendisine zulmetmiştir. Nisa 168'de lem yekunullahi liyafire lehum diyor Allah Teala. Allah o kişiye mağfiret etmez. Yani onun günahlarını sevaba çevirmez. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi ve Allah ona mürşidini gösterseydi, o mürşide gidip tabi olsaydı, tabi olduğu gün o kişinin bütün günahları sevaba çevrilecekti. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği gün zaten günahları örtülmüştü kişinin. Mürşidine ulaştığı günde günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o dilemediği sürece kendisine zulmeden bir insandır. Peki başkalarının dalalete kalmasına sebebiyet verenler, onlar nefslerine iki kat zulmedenlerdir. Hatta daha çok zulmedenlerdir. İşte Allah Teala şöyle söylüyor. Diyor ki Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde o cehenneme girenler derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden dalalete düştük. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinle lanetle. Kimdir lanet kazanan kişi? Başkasına zulmeden kişidir. Burada Allah Teala'nın dizaynı son derece açık olarak geliyor. Başkasına zulmeden kişi omuzlarına o kişinin vebalini almıştır. Yani başkasının dalalette kalmasına sebebiyet veren kişi, o kişinin hidayete ulaşmasına ona verdiği yanlış bilgiyle sebep olmuştur. Öyleyse bu sebebiyet verdiği kişi dalalette kalmıştır onun yüzünden. Bu sebeple o kişi onun da günahlarından üstlenmek mecburiyetindedir. Allah Teala dalalette bırakılanların, başkası sebebiyle dalalette kalanların suçları sebebiyle onlara iki kat azap verir mi? Allah'ın bileceği iş. Ama talep o istikamete geliyor. Onlara iki kat azap ver ve en büyük lanetinle lanetle. Allah Teala Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar diyor Allah'a söz vermelerine rağmen, Allah'a misak vermelerine rağmen, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler diyor. Ve onlar diyor yeryüzünde fesat çıkarırlar. Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. İşte bu fesat ve fitne müessesesi katilden daha beterdir.
Fitne katilden beterdir diyor Allah Teala. Şu anda dünya korkunç bir fitne ile hastadır. Fitne insanların hidayeti unutmuş olmalarıdır. Bugün dünya standartlarında hidayet unutulmuştur. Önce Yahudiler hidayeti unutmuşlardır. Hazreti Musa devrinde Yahudiler hidayeti bütün boyutlarıyla yaşamışlardır. Tevrat açık olarak yazıyor bunu. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine ulaşıldığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'dan yaptığı açıklamaları Yahudilerin büyük kısmı kabul etmediler. Aralarından küçük bir kısım kitap sahipleri olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu yaptıkları açıklamaları pozitif olarak değerlendiriyorlardı. Çünkü kendileri de aynı şeyleri yapıyordu. Onlar da sahabe gibi namaz kılıyorlardı. Onlar da sahabe gibi zikir yapıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ayetler geldikçe gözlerinden yaş akıyordu. Hem Yahudilerden küçük bir kısmının hem de Hristiyanlardan küçük bir kısmının. Ama büyük kitleler, büyük insan kitleleri Yahudilerde de Hristiyanlarda da İslam'ın yedi safhasını çoktan unutmuşlardı. Bir sahabeye ismini hatırlayamıyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Kur'an unutulacak diyor. Bir gün hidayet Kur'an unutulduğu için hidayet gözlerden kaybolacak diyor. O sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü biz çocuklarımıza da karımıza da Kur'an-ı Kerim'i okutuyoruz ve öğretiyoruz. Manasını da söylüyoruz. Senin bize öğrettiğin gibi. Öyleyse nasıl unutulacak diyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlara bak diyor. Ehli kitaba bak diyor. Kitap ehline bak. Kendine kitap verilenler kimler? Önce Yahudiler sonra da Hristiyanlar. Onlar diyor nasıl unutmuşlar kendi kitaplarını? İşte diyor bir gün insan dünyada da hidayet unutulacak diyor. Mabetler, camiler, mescitler çok güzel olacak, görkemli olacak diyor. Ama içinde hidayet kalmayacak diyor. Bugünü tarif ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bugün hidayetin tamamen unutulduğu bir devredeyiz. Ancak Allah Teala bize hidayeti öğrettikten sonra herkes öğrendi. Tüm kavramlar, insanları kurtuluşa olan, ulaştıracak olan bütün kavramlar şekil değiştirmiş ve insanları davete bırakacak bir hüviyet kazanmış. Ve İslam'ın temel umdeleri, yani Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edilmek İslam'ın yedi safhasıdır. Dört tane teslim içerir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz bu hakikatleri sizlere anlatmadan evvel bunların hepsi unutulmuştu. Yedi safhanın yedisi de unutulmuştu. Zamanımızda artık insanlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. İşte insanların Allah'ın bu güzelliklerini öğrenebildikleri bir yeni çağ açıldı sevgili kardeşlerim. Hidayet çağı. İşte bu çağda bu görev bize verildi.
Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz ki nefslerinize zulmetmeyesiniz. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, biz kitaplar indirerek bütün insanlara ispat vasıtalarıyla, beyinelerle anlatmamıza rağmen, açıklamamıza rağmen onlar ki ayetlerimizi ve hidayeti gizlerler. Allah da onlara lanet eder, lanet edenler de onlara lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor Allah Teala. Zamanımızda alimlerin çok büyük bir kısmı bilmiyor. Bilmedikleri için hidayeti inkar ediyorlar. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Mazurlar. Onlara öğretilmemiş. Ama başkalarının kendine doğruyu iletmesine rağmen hayır, ama o yalan söyler, o bir yalancıdır, o bir sahtekardır diye Allah'ın hidayetçisini ve onun hidayet gerçeklerini, açıkladığı hidayet gerçeklerini gizleyenler, bilerek gizleyenler, işte onlar Allah'ın lanetine ve lanet edenlerin de hepsinin lanetine muhatap olacaklardır. Gizlenen şey hidayettir sevgili kardeşlerim. Zalimlerin gizlediği, bizimse açığa çıkarmak istediğimiz şey hidayettir. Hamdolsun ki bu devirde Allah hidayeti bize öğretti. Ve bütün insanlara hidayeti öğretmekle vazifeli kıldı bizi. Bu sebeple bu çağ hidayet çağıdır ve hidayet çağının bu dünya üzerindeki yegane açıklayıcısı o bir başkası değildir. O biziz. Bütün dünyayı arayın, hidayet konusunun ne olduğunu bilen birisine o kavimdeki Resul'ün dışında hiç rastlayamayacaksınız. Ve onlar da hidayeti yeni yeni öğreniyorlar. Sevgili kardeşlerim, hidayet müessesesine dikkatle bakın. O söylediğimiz Resuller var ya, onlar da kendi kavimlerinde sahtekarlıkla, yalancılıkla itham ediliyorlar şu anda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse bu kişi nefsine zulmeder. Gideceği yer cehennem olduğu için nefsine zulmeder. Nefsi ve fizik vücudu cehennemde azap çekecektir. Bunun için nefsine zulmeder. Allah Teala açık bir şekilde insanlardan Allah'ın Allah'a milaki olmaya mütealik ayetlerini, Allah'a milaki olmayı inkar edenlerden bahsediyor ve Allah'ın ayetlerini inkar edenler diyor, onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse, yalanlarsa, onların amelleri boşa gider. İşte bu kişi kendine en büyük zulmü yapmıştır. Amelleri boşa gitmiştir. Ne demek amellerin boşa gitmesi? Biliyorsunuz, kıyamet günü bir insanın kazandığı ve kaybettiği bütün dereceler, hayat filmi kendisine gösterildiği sürece hep hayat filminde görünecektir.
kaybettiği dereceler de kazandığı dereceler de görünecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya baktığımız zaman kıyamet günü kendi mizanınızın, hayat filminizin, rakamlı kitabınızın hepsi aynı manaya gelir. Önüne mutlaka ulaşacaksınız. Doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen devre içerisinde hayat filminizi göreceksiniz. Hangi fiilleri kasten yaptığınız, hangi fiilleri kasten yapmadığınız açık olarak orada görünecektir. Kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız dereceler, onlar da gösterilecektir sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn içerisinde elinizdeki mizanla hayat filminizi mukayese edeceksiniz. Hangi suçların karşılığında hangi cezalar veriliyor, size ne kadar verilmiş, hepsini inceleyeceksiniz, göreceksiniz ki kıl kadar bir yanlışlık yok. Tam suçunuzun karşılığı olan cezaları, güzel davranışlarınızın karşılığı olan mükafatları tam olarak almışsınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki bu çağ hidayet çağı. Gene hamd edelim ve şükredelim ki hidayet görevi bize verildi. Önceleri bulanık sularda balık avlamaya çalışanların ortaya koydukları 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini ele aldık. Oradaki hidayet kelimelerinin hepsini, hidayet kelimesi geçen veya hidayete mütalik bütün ayetleri 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinden aldık ve bize Allah'ın öğrettiği meali de oraya koyduk. Ve unutulan hidayeti, sırf o hidayeti unuttukları için bu yanlış öğreti sebebiyle cehenneme gidecek olan insanları cehennemden kurtarmanın bir yoluydu o. Gizlenilerek ve saptırılarak hidayetin ortadan kaybedilmesiyle insanları cehenneme götüren Kur'an ayetleri diye bu mealde bir kitap hala şu anda bilgisayarın hafızasında duruyor. Ne kadar hidayet ve hidayete mütalik ayetler geçmişse onların hepsini 23 tane Kur'an'dan alarak koyduk, bizimkini de koyduk. Ancak onları inceleyen hidayetin ne olduğunu anlayabilir. Yoksa zalimlere bakarsanız hidayet doğru yoldur. Bu doğru yolun nereye getirdiğini, nereye götürdüğünü kimse söyleyemiyor. Çünkü Allah'a ulaştırıyor deseler, o zaman kendi kendilerine aksetmiş olacaklar. Çünkü diyorlar ki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah'a ulaşması mümkün değildir. Çünkü ruhu vücudundan ayrılınca kişi ölür. Hiç kimse ruhu vücudundan ayrılır diye ölmez. Allah'a ruhunu göndermeyen insanların günde kaç defa ruhu vücudu terk eder ayrılır ve o kişinin işlediği hiçbir günaha iştirak etmez. Dışarıdan seyreder olayı. Ve o ruh nefse huzursuzluk verir. İşlediği günah kadar. Allah Teala da o kişiye azap verir. İşlediği günah kadar. Sevgili kardeşlerim, işte bu kişi ne zaman Allah'ın emirlerine itaatsizlik ederse, ne zaman yalan söyleyerek başka insanları da Allah'ın yolundan men ederse, o kişi hem men ettiği kişiye zulmeder, o Allah'ın yoluna giremediği için onun kaybettiği derecattan buna da verilir. Bu da o miktarın bir kısmını kaybeder. Ve de gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Allah onu asla
tarik-ı müstakime ulaştırmaz. İşte Nisa 168 ve 169'da diyor ki Allah Teala, Allah o kişiyi asla tarik-ı müstakime ulaştırmaz, ancak cehennem tarikine ulaştırır, orada ebediyen kalacaklardır diyor. Bu insan normal standartlarda kendi yaptığı hataların cezasını çekmenin ötesinde, kimin Allah'ın yolundan sapmasına sebebiyet verdiyse, Allah'ın yoluna ulaşmasına kimin engel olduysa, işte o kişinin günahlarından bir kısmı mutlaka bununla da verilir. Bu yüzden şu anda televizyonları parselleyip de insanları hidayet yoktur, hidayet doğru yoldur, Allah'a ulaştıran yol değildir diyenler, şu anda hepsi hem kendilerine hem de yoldan saptırdıkları insanlara zulüm etmektedirler. Allah Teala zalimler bizim ahdimize eremez diyor. Başkalarına zulüm yapan herkes mutlaka derecat kaybedeceği için kendisine de zulmetmiştir. Allah Teala onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi dilerler. İşte o nur hidayet nurudur. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Bir başka ayet-i kerimesinde de zalimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kendine zulmeden zalim kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kendisine zulmetmiştir. Ömür boyu da zulmetmeye devam edecektir. Neden? Ömür boyu o kişinin kazandığı hiçbir derece amel defterine yazıldığı halde ona bir fayda sağlamayacaktır. Çünkü geçerliliği yoktur. Allah Teala demin söylediğimiz gibi Nisa 103-104'te diyor ki, onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler, onlar ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. İşte bu amellerin boşa gitmesi demek, amel defterine rakamlar yazılıyor alacak tarafına. Sağ taraf yeşil rakamlarla alacak tarafıdır. Yani kazanılan dereceleri ifade eder. Sol taraf kırmızı rakamlarla kaybedilen dereceleri ifade eder. Sağ tarafa yazılan bütün rakamlar geçersizdir. Ama yazılmaya devam eder. Peki hem geçersiz hem yazılmaya devam ediyor. Neden? O kişinin son dakikasına kadar Allah'a ulaşmayı dileme imkanı vardır. Bu sebeple dereceler bekletilir. Eğer kişi öldüğü zaman o ana kadar Allah'a mülaki olmayı dilememişse, o zaman amel defterindeki o derecelerin hepsi yok olur. Yani kazandığı dereceler, kendi yaptığı ameller sebebiyle kazandığı derecelerde, başkalarının kendisine kötülük etmesi sebebiyle yaptıkları, kazandıkları derecelerde, onun amel defterinde o kişinin hiçbir işine yaramaz, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşse. Sevgili kardeşlerim, öyleyse zulüm müessesesi zalim bir insanın yaptığı işlemin adıdır.
Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememişse o kişi kendisine ayrı ayrı açılardan zulmeder. Allah'a ulaşmayı dilemediği için takva sahibi olmamıştır. Bu yüzden kendisine zulmeder. Allah'a ulaşmayı dilemediği için şirktedir. Bu yüzden kendisine zulmetmiştir kişi. İşte Rum suresi 31. ayet-i kerime ve 32. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek ve namaz kılarak müşriklerden olma diyor Allah Teala. Ve devam ediyor Rum 32'de. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar hizipler oluşturmuşlardır diyor. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse 72 tane fırkanın mensupları Allah'a ulaşmayı dilemeyen 22 tane fırka söz konusu ve bu 22 fırka hepsi kendilerine zulmedenlerdir. Üstelik de bu insanlar kim bilir kaç yüz, kaç bin kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olmuşlardır. Onun cehenneme gitmesine sebebiyet verenlerdir. Bu yüzden her biri için kendilerinin sebebiyet verdiği, dalalete kalmasına sebebiyet verdiği her kişi için derecat kaybedeceklerdir. Bu sebeple onlar kendilerine zulmedenlerdir. Öyleyse kendisine zulmeden Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi nereye gider? Cehenneme gider. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn bilâike mevâhümün nârü bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a bize diyor mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezler. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yerse cehennemdir diyor, ateştir Allah. Allah Teala böyle söylüyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Yani gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir zalim olan, Allah'ın ayetlerinden gafildir. Öyleyse nefsimiz bize zulmetmek için bir vasıtadır. Nefsimiz doğumumuzdan itibaren baştan aşağı afetlerle doludur. Afetler Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Bunu başarırlarsa o kişiye ve kişinin kendisine ve nefsine zulmetmiş olur kişi. Ya da nefs kişiye zulmetmiş olur. Kişi kendisine zulmetmiş olur. Ve Allah da o kişiye azap verir, ruh da nefse huzursuzluk verir.
Öyleyse her zulüm mutlaka cezalanır. Eğer bir kişi bir başkasına zulüm etmişse, o zaman o kişi derecat kaybeder, zulmettiği kişi onun kaybettiği derecatı kazanır. Böyleyse böylece zulüm tahakkuk ettiği anda bedeli ödenmiştir. Kişi derecat kaybetmiş, başkasına zulmettiği için, ama diğer taraf, zulmettiği taraf, onun kaybettiği derecatı kazanmıştır. Kaybettiği derecat kadar karşı taraf kazanmıştır. Öyleyse zulmeden kişi zalim, derecat kaybeden kişidir. Ne yapmıştır? Bir başkasına zulmetmiştir. Bu yüzden derecat kaybeder. Eğer o başkası bu sebeple kazandığı dereceler onu tatmin etmezse, intikam almayı dilerse mahkemeye gider. Eğer aynı ceza ona da verilirse, eskiden Osmanlı İmparatorluğu zamanında kanun öyleydi. Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki kısas kanunu geçerliydi. Ve hangi rızayı yapmışsa, biri birisine hangi zararı vermişse, aynı zarar ona da verdirilirdi. Ve o kişiden intikamını alan kişi intikamını alır ama kazandığı derecat kadarında kaybeder. Öyleyse diyelim biri ötekine bir tokat atmışsa, birincisi tokadı attı karşı tarafa, neticede ikinci tarafında birinciye tokat atması çıktı karar olarak, o zaman iki kişi de birer tokat yedi. Eşitlik oluştu. Birisi o tokatı atmakla derecat kaybetmişti. Karşı tarafına tokatı iade ettiği zaman kaybettiği dereceleri tekrar geri alır kişi. Tokatı yiyense tokat yediği için derecat kazanmıştı. Ama karşı tarafa o da tokat attığı zaman kazandığı derecatı, derecat kadarını kaybetti. Öyleyse hem olaylar eşitlendi, iki tarafta birer tokat yediler, hem de dereceler eşitlendi. İkisi de hem kazandılar hem de kaybettiler aynı miktarda derecatı. Öyleyse burada hem olaylar açısından hem de derecat açısından adalet yerine gelmiştir. Zalim zulmünün mukabilinde kendisine de kısas yapılmak suretiyle başkasına verdiği acıyı kendisi de tatmıştır. Derecat kaybetmiştir. Sonra da karşı tarafın kendisine aynı tokatı atmasıyla derecat kazanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sakın nefsinize zulmetmeyiniz. Başka birisine zulmettiğiniz zaman da nefsinize zulmetmiş olursunuz. Allah'ın bir emrini yerine getirmediğiniz zaman nefsinize zulmetmiş olursunuz. Çünkü derecat kaybeder.

olamamıştır. Allah'a ulaşmayı dileseydi mümin olacaktı. İşte ne görmüştük Rum 32'de? 72 fırka Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hepsi nefslerine zulmetmiş olanlar. Ama bunların içinde küçük gruplar Allah'a ulaşmayı diliyor. Her bir fırkada var böyle insanlar. Bu her fırkaya dağılan bu insanların toplamı da 73. fırkayı oluşturuyor. Bunlar zalimler değiller. Bunlar takva sahipleri. Bunlar hidayette olanlar. İşte hidayet çağında hidayetin ne olduğuna bakmamız lazım ki hidayet için harekete geçmeyen kişi kendisine zulmeder. Hidayet nedir? Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hüdallah. Hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor ki Bakara 120'de inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmak hidayete ermektir. Allah'a ulaşmayı dilemekse hidayete adım atmaktır. Ama dalaletteyken dalaletten hidayete adım atmaktır. Bu kişi dalaletteyken hidayet üzere olmuştur. Hidayette olmuştur. Hidayet ehli olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hidayettedir. Ondan evvel o kişi hidayette değildi, dalaletteydi. Dalalette miydi? Evet, işte Rad Suresi 27. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları hidayete erdirir diyor Allah Teala. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları hidayete erdirir diyor. Allah onları kendisine ulaştırır. Bu da hidayete ermektir. Ayet-i kerime çok açık bir biçimde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a ulaştırılacağını söylüyor. Onlar hidayete erenler, nefslerine ve başkalarına hidayet açısından zulmetmeyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, başka insanların dizaynına dikkatle bakın. İki nevi insan yaşar. Zulmedenler ve hidayet edenler. Kim başka birisinin hidayetine metaldar olursa, sebep olursa, onun hidayet ermesinde ikincinin telkinleri söz konusuysa, o ikinci kişinin hidayetine sebebiyet verdiği için hidayete davet eden ikincinin kazandığı derecattan o da bir pay alır. Kim kimin hidayetine sebebiyet verirse o onun kazandıklarından bir pay alır. Kim kimin dalaletine sebebiyet verirse o da dalalettekinin kaybettiklerinden bir miktarını omuzlarına yüklenir. Kim başkasına zulmederse o mutlaka derecat kaybedendir. Ve onun amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
gönül

dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerinizde başkaları daima etrafınızda olacaktır. Ne zaman onların kalplerini kıracak bir davranışta bulunursanız, bilin ki siz o gün derecat kaybettiniz. Yani nefsinize zulmettiniz. Yetmez, aynı zamanda hidayetine mani olduğunuz kişinin de, kişi için de nefsinize zulmettiniz. Çünkü siz de o dalalette bırak kalmasına sebebiyet verdiğiniz kişinin günahlarından bir kısmını yüklenmek mecburiyetinde kalırsınız. Allah Teala buyuruyor ki size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa onlar dalalette kalmazlar, şaki de olmazlar diyor Allah Teala. Hidayetine, Allah'ın hidayetine tabi olanlar. Hidayetin dağıtıcısı olan hidayetçiye tabi olanlar. Şaki olsalardı ne olmuş olacaktı? Kendilerine zulmedenler olacaklardı. Ama şaki olmazlar diyor. Öyleyse Allah Teala diyor ki biz bütün insanları hidayete erdirmeyi isteriz. Ama dileyen şakirlerden olur, dileyen kafirlerden olur diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen şükredenlerden olur. Onlar kendilerine zulmetmeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfredenlerden olur. Onlar kendilerine zulmedenlerdir. Ölçü her seferinde aynı ölçü sevgili kardeşlerim. Allah'ın hidayet yolunda bütün insanların bir hedefe yönelmesi. Bu hedefe Allah'ın hedef gösterdiği muhteva olarak değerlendirin. Sadece rüşt yolundakiler nefslerine zulmetmeyenlerdir. Allah'ın ayetlerinden onlar gafil değillerdir. İşte Araf suresinin 146 ve 147. ayetleri Allah-u Teala diyor ki se'asrufu an ayeti yerlezine yetekeberune fil ardı bigaril hakkı ve in yerev külle ayetin la yuminu biha ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila ve in yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebila zalike biyennehum kezzubu bi ayatina ve likaylaneti habitat amaluhum. Diyor ki Allah Teala onlar ki yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Allah'ın bütün ayetlerini görseler o ayetlere tabi olmazlar. Onlara inanmazlar. İrşad yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman, rüşt yoluna tabi olmazlar. Gay yolunu gördükleri zaman, gay yoluna tabi olurlar. Gay yolunu kendilerine yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmasıdır. Kim Allah'ın ayetlerini yalanlarsa, tekzip ederse ve
Allah'a ulaşmayı tekzip ederse onların amelleri boşa gider diyor. Araf 146 147. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir ama bütün kibirine rağmen cehenneme gitmeye mahkumdur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her halükarda insanların ne kendilerine ne de etraftakilere zulmetmemesini ister. Onun için Allah'ın emirlerine dikkatle sarılmamız lazım. Allah'ın hidayet dizaynına sarılmamız lazım. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar hidayette değildir diyor Allah Teala. Yunus suresi 45. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki kim Allah'a milaki olmayı dilemezse onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değillerdir diyor. Hidayette olmayan herkes dalalettedir ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi hidayette asla olamaz. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette kalır ve Allah da onlarla ilgilenmez. Onları dalalette bırakır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişinin dalalette kalması kendisine zulmettiğinin en açık delilidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o başka birine zulmetmemiştir, kendisine zulmetmiştir. Ve bu zulmün bedelini sonsuz bir cehennem hayatında çok ağır şartlarda ödeyecektir. Allah Teala hepinizin sadece mutluluğunu ister. Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu nokta sizi dalaletten hidayete adım attırır. Zulmetten nura adım attırır. Tağutun kulluğundan Allah'ın kulluğuna adım attırır. Tağuta dost olmaktan Allah'a dost olmaya adım attırır. Küfürden hidayete adım attırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinize zulmetmeyiniz. Çünkü nefsinizin üzerinizde hakkı var. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin ve nefsine zulmedenlerden olmaktan hepiniz kurtulun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem de dünya saadetini tevdi etmesini, hepinizi cennetlere ulaştırmasını ve dünyada da mutluluk vermesini, en azından ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi Allah Teala'nın nasip kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Yarenlik etmek üzere. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı diliyoruz Allah Teala'dan. Allah'ın dizaynı açık ve kesin bir dizayn sevgili kardeşlerim. Sadece huzur içinde olmanızı, mutlu olmanızı istiyor. Unutmayın ki mutluluğun yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. Başkalarını hangi ölçüde mutlu edebiliyorsanız o kadar mutlu olabilirsiniz. Öyleyse hepinizi çok seviyoruz. Bu sevgimizin her zaman var olduğunu düşünün. Hepinizin muhtevasına aldığını düşünün. Sevelim ve sevilelim sevgili kardeşlerim. Eğer seversek, sevinirsek o zaman mutlu oluruz. Mutluluğun sevgiden başka bir yolu yoktur. Hiç kimse nefret ederek mutlu olamaz. Nefret etmek zaten mutsuzluğun simgesidir. Nefret, mutsuzluğu kamçılayan, oluşturan temel faktörlerden biridir. Neden insanlar birbirine düşman oldular? Nefslerindeki afetler sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda başkalarına hizmet etmek için yaşayın. Unutmayın ki siz başkaları için ne yapabilirseniz, başkalarını hangi ölçüde mutlu ederseniz, onlara hangi ölçüde onları mutlu edecek olan şeylere ulaştırabilirseniz, Allah da size o kadar mutluluk verir. Öyleyse başkaları için yaşamaya başlayın. Eğer başkaları için yaşarsanız, çok güzel şeyler olduğunu göreceksiniz. Başkaları için yaşarsanız, her şeyin en güzel standartlarda gerçekleşeceğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevin. Düşman taraflar görürseniz eğer, sakın o düşmanlardan birinin yanında olmayın. İkisinin de yanında olun. Ve mutlaka ikisinin arasını yapmaya çalışın. Onları birbirine dost kılmaya çalışın. Her ikisine de dost olun. Onları da birbirine dost kılın. Öğrensinler ki eğer sevmezlerse mutlu olamazlar. Konunun kaynağı sevmek sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmalısınız. Allah için yaşamalısınız. Allah için hem güzelliklerin sahibi olmalısınız, hem de bu güzellikleri etrafa dağıtmalısınız. İnsanların mutluluğu sizin temel dizaynınızın içinde olmalı.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte bir mutluluğu yaşıyoruz. Huzuru yaşıyoruz. Her şey o kadar güzel ki. Sizlerle birlikte başka insanlara huzur vermek için el eleyiz sevgili kardeşlerim. Onlar bilmiyorlar. Allah'ı tanımıyorlar. Sevmeyi bilmiyorlar. Çünkü çocukluklarından beri nefretle büyüdüler. Ve bir karanlık dünyada yaşıyorlar. Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınalarının değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır. Ama siz buna layık olmak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Liyakatiniz konusunda ne kadar çalışırsanız hedefe o kadar yürüyebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki Allah Teala her şeyi o kadar güzel dizayn etmiş ki bu dizaynı yaşadığınız zaman her şeyin en güzeliyle karşılaşacaksınız. Her şey sizi mutlu etmek için seferber etmiş gibi olacak. İşte böyle bir dünyada bir güzelliği yaşayabilmeniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin etrafınıza sunabileceğiniz mutluluk kadardır. Herkesten daha mutlu olabilmek elinizde. Diyelim ki o gün 20 tane insanla karşılaşacaksınız. Her birine onları mutlu edecek olan bir şeyler söyleseniz ne kaybedersiniz ki? Ama kazancınız çok olacak. Neden? Çünkü Allah Teala siz etrafınıza ne kadar mutluluk verirseniz Allah da size o kadar mutluluk verir. Ama karşınızdakine, etrafınızdaki insanlara ne kadar mutsuzluk verirseniz siz de o kadar huzursuz olursunuz. Çünkü bu sefer onlara verdiğiniz huzursuzluğun misli size de ulaştırılır. Allah Teala kalbinize huzursuzluk verir. Ruhunuzda nefsinizi azap eder. Huzursuzluk vermeye çalışan insan hep huzursuzdur. Spiral giderek büyür. Öyleyse bunun yolunu yerliğine oturtun sevgili kardeşlerim. Yolu sevmekten geçer. Severseniz hedefe gidersiniz. Allah için olun ve sevin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızda insanlar var. 20 kişi olsa her birine vereceğiniz mutluluğun iki katını geri alacaksınız. Onun her birinin yaşadığı mutluluğun 40 katını yaşayacaksınız. Niçin yaşayacaksınız? Onlara
O mutluluğu verdikçe Allah Teala da size huzur verir. Mutluluk verir. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Böylece her biri için iki kat. Allah ve ruhunuzun size verdiği ya da başınızın üzerindeki devrin imamının ruhunun verdiği mutluluk. Her şey huzurun ve mutluluğun bir yansıması şeklinde tecelli eder. Başkalarına mutluluk vermeye çalıştıkça asıl mutlu olan siz olursunuz. Sevgili kardeşlerim, kime ne verirseniz Allah Teala onu kat kat size iade edecektir. Birisine bir para yardımı yaparsanız hiç beklemediğiniz yerden ondan daha fazlası size gelir. Yeniden yaparsınız, yeniden gelir. Veren el daima üstündür. Allah'ın katında o daha çok sevilir. O başkalarına vereceği için Allah-u Teala ona daha fazla verir. Gönlü zengin olan insan yardım etmekten çekinmez. Yardımını daimi kılar. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki. Seven insan sevilir. Seven insan mutludur. Sevilen insan mutludur. Kim başkaları için yaşarsa o Allah'ın katındaki en değerli insandır. Böyle olduğu için o kişi hayatını başkalarına tahsis ettiği için, başkalarının mutluluğu için yaşadığı cihetle o sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzelini yaşar. Allah her zaman onunladır. Her zaman ona okşayıcı bir şeyler söyler. Zaten başkaları için olabilmenin süreci nefs tezkiyesinin ötesindedir. Nefs tasfiyesindedir. Yani nefsin kalbinde %51 nuru herkes kolayca oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ulaştırması için de o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikmesi gerekir. Ve Allah onu gerçekleştirir. O kişi de bu 7-8 aylık devre içinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar. Marifet, ruhun Allah'a ulaşmasından sonra yolu devam ettirebilmekte, dik yokuşu çekebilmekte, zikrini günün 1/3'üne kadar çıkartarak fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmekte. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında insan için söz konusu olan acaba nedir diye bakıyoruz. Allah Teala herkesi hep mutlu görmek ister. Huzur içinde görmek ister. Ve böyle olan insanlar başkalarına da huzur verecekleri için Allah Teala böyle olmasını hedef alır. İstediği şey bütün insanların nefslerini evvela tezkiye etmeleri, %51 nur birikimini sağlamaları, sonra da tasfiye etmeleri, nefslerinin kalbini tamamen Allah'ın nurlarıyla doldurmaları. Bütün insanlar için
Allah Teala'nın indinde güzellikler var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu güzelliklere dikkatle bakın. Her geçen gün herkes için bir yeni güzellik Allah Teala tarafından halk edilecektir. O kişi ne kadarına layıksa. Liyakat Allah'ın yardımını getirir. Kişi hangi derecede mutluluğa layık? Ne yapıyor kişi? Acaba hayatını başkalarının mutluluğuna adamış birisi mi? Başkalarını mutlu etmek için mi yaşıyor? Onun için huzur, onun için saadet, bir hedef mi? İnsanlar zannederler ki, ne de bir zengin olayım, ben de mutlu olacağım. Hayır sevgili kardeşlerim, böyle söyleyen herkesin o istedikleri parayı kazanmalarını ne kadar isterdik? Ki ellerine geçsin o para da, o parayı harcadıkları zaman da mutlu olamadıklarını görsünler. Çünkü mutluluk insanın iç dünyasında, başka insanlarla olan ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde bir sulh ve sükunu yaşamasıyla mümkündür. Bir insanın kendi iç dünyasında sulh ve sükuna ulaşması neyle mümkündür? Nefsiyle ruhu arasındaki ilişkinin kavgayı bitirmesiyle. Böyle bir şey mümkün mü? Elbette mümkün. Bir insan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Bunu %80'ini 81'e çıkardığı zaman fizik vücudunu Allah'a teslim eder. O insan her gün günün %81'inde mutluluğu yaşayacaktır. Nefsini Allah'a teslim edip daimi zikre ulaştığı zaman kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah Teala bütün insanların hep mutlu olmalarını ister. Bütün kanunlarını, kaidelerini buna göre koymuştur. Bu konunun muhtevasını yaşamak isteyenlere de, onu yaşamakta olup da başkalarına yaşatmak isteyenlere de Allah Teala yardım eder. Sizin etrafınızdaki insanlara bu istikametteki yardımınız hangi ölçüde çoğalırsa Allah sizi o kadar çok sever sevgili kardeşlerim. Hepiniz en güzeli yaşamak için yarışta olun. Nasıl Allah Teala sabıkunel evelin diye sahabeden bahsediyorsa, Kur'an-ı Kerim'de sizlerden de bahsediyor. Sizlere sabıkunel ahirin diyor. Sayınızın da az olacağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sabıkun
hayırlarda yapılan müsabakalarda, yarışlarda en üst boyutta başarı kazananların adıdır. Müsabakalarda yarışmış ve müsabakaları en üst düzeyde kazanmış olanlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim için diyor ki, biz bu kitapta her şeyi kaydettik, bu kitaba yazdık, hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Demek ki Allah Teala'nın kitaba koyduğu bir kısım şeyler açık bir şekilde görünebiliyor, anlayabiliyoruz. Ama bir kısmı ayetlerin arkasındaki ayetlerin sırrında saklı. Ruha girenler, ayetlerin ruhuna girebilenler, Allah-u Teala'nın o ruh konusunda talep edip de sonuç alabilenler, taleplerin Allah'ın cevap verdikleri, Allah ile konuşabilenler, onlar da derece derecedir. Ulul Elbab kademesi, İhlas kademesi, Salah kademesi, Salah kademesinin muhtevasının ötesinde Veli Resuller ve Nebi Resuller. Kademe kademe Allah ile ünsiyetleri daha üst, daha üst, daha üst boy boyutta olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki herkes bu dünyada bir hayat yaşıyor. Herkesin mutluluğu birbirinden farklı. Kişinin kalbindeki afetlerin muhtevası ne kadar azalırsa, kişinin mutluluğu o kadar çok artar. Ve Allah'ın hedefi bütün insanları daimi zikre ulaştırıp, ulul elbab makamının sahibi yapıp, ihlas makamının sahibi yapıp, salah makamının sahibi yapıp, onları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılmak. Yalnız bunun için yaşar. Allah'ın dostları, başkalarına mutluluğu ulaştırabilmek için. İşte şimdi sizinle yarenlik ediyoruz. Gayemiz bir tane. Sizi de şu anda mutlu kılabilmek. Allah'ın güzelliklerinden, O'nun emrini yaptığınız takdirde nasıl mutluluğa ulaşacağınızdan bahsetmek gerçekten Allah'ın üstün bir mutluluğunu insana ulaştırıyor. Sizlerle beraber olduğumuz için mutluyuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgi seli içerisinde mutlu olmayan kardeşlerimiz, arkasında sakın başkalarını aramasınlar. Aramızda mutsuzlar da var mı? Aramıza yeni giren herkes elbette mutsuzdur. Onlar mutluluğun standartlarını bilmiyorlardı. Öğrendikten sonra, ne olduğunu öğrendikten sonra onu yaşayabilmek için bizim aramıza gelirler. Gelen de eğer söylediklerimizi yaparsa, zikrini artırırsa mutlaka saadeti yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, saadet, mutluluk kimsenin inhisarında değildir. Herkes mutluluğa ulaşabilir. Yeter ki Allah-u Teala'nın mutluluğa ulaşabilmeniz için sizlerden ne istediğini bilin.
Öyleyse Allah Teala başkalarını sevmenizi istiyor. İnsanlar arasında ayırım yapmamanızı istiyor. Biriyle beraber olup ötekine karşı olmanızı istemiyor. Herkesi sevmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak Allah'ın bir büyük nimeti. Bu nimeti lazım gelen boyutta değerlendirin. Güzellikleri yaşamanız için Allah Teala size hep en güzelini verir. İnsanlar şeytanın devamlı tesiri altındadırlar. Şeytan onlara yanlışlar yaptırmak için her an onlarla birliktedir. Ve sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en güzel şekilde mutluluğu yaşamak, Allah ile birlikte olmak, huzuru yaşamak, öylesine güzel bir şey ki sevgili kardeşlerim. Allah için olun. Allah için yaşayın. Bunun manası başkaları için yaşamaktır. Herkese bakın, kimin neye ihtiyacı var. Onu sağlamaya çalışın ona. Birisi bir gülücüğe ihtiyaç duyar. Birisi ona bir zor probleminin çözümü için yardım etmenizi ister. Bir başkasının paraya ihtiyacı vardır. Böyle bir hususu gerçekleştirirken doğrularla iyileri zaten tanımışsınızdır. Her türlü insan her türlü toplumun arasında sızar. Sevgili kardeşlerim, elinizdeki imkanları başkalarının mutluluğu için kullanmalısınız. Kalbiniz size ne kadarını kullanmanız gerektiğini hep söyleyecektir. Çünkü kalbinizi Allah kontrol altında tutar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda insanları en güzele ulaştırmak hepinizin en asli görevi olmalı. Bir kardeşinizin yanlış bir şey yaptığını gördüğünüz zaman onu üzmeden, kırmadan, ona haddini bildirmeye yönelik olarak değil, yaptığı hata onu mutlaka geniş ölçüde üzecektir. O üzüntüden kurtarmak üzere harekete geçmelisiniz. Öyle bir hatayı bir daha yapmaması konusunda konuşmalısınız. Mutluluk onun da hakkı. Ama etrafındaki insanları kıran birisi mutluluğu yaşayamaz. Aslında etrafındaki insanlara o kişinin zarar vermesi, rahatsız etmesi sadece şeytanın rahatsızlığı veren kişi üzerindeki tesirini ifade eder. Allah Teala tam aksi de herkesin başkalarına yardım etmesini emreder.
Herkes hep başkaları için yaşamalıdır. Başkaları için yaşamak Allah'ın bütün insanlara verdiği temel emirdir. Başkaları için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şöyle etrafınıza bir bakın. Ne kadar çok şey kaybetmişiz Osmanlılığımızdan. Ne kadar büyük ölçüde bozulmuş ülkemizdeki ahlak. Ne kadar çok hırsız, ne kadar çok katil. Ne kadar çok Allah'ın yolunda olmayan insan. İşte Osmanlı'dan sonra bir asır bile geçmeden her şeyimizi nasıl kaybettiğimizi görün. Ne hallere düşmüşüz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Çok sıkıntılı bir dünyada yaşıyoruz. Eğer nefsimizdeki afetleri yok edemediysek, o zaman şeytan devamlı fısıltılarıyla bizleri rahatsız edecektir. Allah'ın güzelliklerine değil, şeytanın çirkinliklerine davet edecektir. Başkalarını üzmemizi isteyecektir. Başkasına hakaret etmemize, onlara kötülük yapmamıza zemin hazırlamak isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın ezeli taktiğidir. Hep sureti haktan görünüp binbir türlü desiseyle, hileyle başkalarına zarar vermenizi, başkalarını huzursuz etmenizi ister. Ve onun için sizde haklı sebepler oluşturmaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah Teala sizi seviyor. Ne kadar az da sevseniz siz onu, Allah sizi kat kat fazla sever. Öyleyse Allah için yaşamayı bir düşünün. Onun için olun. Allah için olun. Allah için yola çıkın. Allah için fakirlerin imdadına koşun. Allah için insanlara yardım edin. Allah her yaptığınızı görür, her söylediğinizi işitir, kalbinizden geçen her türlü düşünceyi bilir. Ondan kaçamazsınız. Hiçbir şeyi de yutturamazsınız. Hakkı ki Allah Teala şeytanın sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünü her seferinde bilir. Size acır. Ama çözümleri söylemiştir. Kötülük etmeyin ki üzülmeyin demiştir. Sevgili kardeşlerim, siz başkaları için yaşarsanız, kötülükle meşgul olanlar size kötülük yapmak için zemin bulamazlar. Böyle bir imkanı onlara hiçbir zaman vermezsiniz. Öyleyse insanları sevmek ve onlara yardım etmek temel idealiniz olmalı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz.
Bu sevginin ışığı altında yüzlerinizin gülmesini istiyoruz. Tebessüm etmenizi istiyoruz. Huzura kavuşmanızı istiyoruz. Allah için olmanız bunun için yeterli sebep sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmanın aynası başkaları için olmaktır. Öyleyse hepinize naçizane tavsiyemiz olur ki başkaları için olun, yani başkaları için yaşayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizlere bu akşam Diyanet İşleri Başkanımızdan bahsetmek istiyorum. Genel olarak Diyanet İşleri Başkanlarıyla bizim aramız hep açıktı. Yani onlar bizi bir türlü sevmediler ve de genel anlamda karşı çıktılar. Ama bunlardan bir tanesi bizim için unutulamaz bir Diyanet İşleri Başkanı. Eski bir Diyanet İşleri Başkanı Sayın Yazıcıoğlu. Bir bayram gazetesine bir beyanat vermişti. Demişti ki, şu tasavvufu yaşayanlar, Allah'ın izinde öyle bir güzel yaşamları oluşturmuşlar ki, ben onları gıpta duyuyorum. İsterdim ki Diyanet İşleri Teşkilatı'nda da bunu yaşayanlar olsun, bu güzellik bizim aramızda da hüküm ferma olsun. Bu mealde bir ifadesi çıkmıştı bir bayram gazetesinde, onun Diyanet İşleri Başkanlığı sırasında. Hem onu hem de kardeşi Denizli valisi olan Yazıcıoğlu'nu hep takdirle yad etmişizdir. Allah rahmet eylesin. Sevgili kardeşlerim, biz bir savcı kardeşimizle birlikte onu ziyarete gittik. Hem de önceden izin almak falan gereği duymadan gittik. Kendisinin çok tevazu sahibi olduğu söylendi bize. Ve Allah ondan razı olsun, hiçbir güçlükle karşılaşmadan onunla konuştuk ve aşağı yukarı 3 saat ona Kur'an'daki tasavvufu anlattık. Kur'an'ın sadece tasavvuftan ibaret olduğunu ona detaylarıyla anlatmayı Allah Teala bize nasip kıldı. Önemli olan konunun sonucu. Sayın Yazıcıoğlu, Profesör Yazıcıoğlu bize dedi ki, ben aslında kelamcıyım. Sizin bütün söylediklerinize itiraz etmem lazım. Ama siz bana kitaplardan öğrendiğiniz bir ilimle gelmediniz. Siz bana Kur'an'ı getirdiniz. Ve bu konuşma benim için bir ziyafetti dedi. Bu bizi uzun süre çok mutlu bir hüviyette tuttu sevgili kardeşlerim. Bir Diyanet İşleri Başkanı'yla aynı paralelde olmak, Kur'an'ın ışığında onunla aynı neticeleri paylaşmak bizleri çok büyük bir mutluluğa ulaştırdı. Ondan sonra değişik kişiler geldiler ve de bizi hiç dostça görmediler. Davranışları gerçekten karşıt davranışlardı.

karşı çıktılar. Sadece karşı çıkmayan bu muhterem zattı. Ve aradan yıllar geçti. Devrini tamamlayanlar Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ayrıldı. Ve şimdi yeni bir Diyanet İşleri Başkanımız var. Şükranla karşıladığımız bir Diyanet İşleri Başkanımız. Profesör Doktor Ali Bardakoğlu. İslam hukuku dalında profesör. Diyanet İşleri Başkanımızın

İlahiyat tahsilinden sonra hukuk fakültesinde bitirdiğini ilave etmemiz lazım. Ve İslam hukuku uzmanı bir Diyanet İşleri Başkanımız var. Biz bu konuşmayı onun da rızasını alarak yapmak istemiştik. Bir ön konuşma yapmak istemiştik kendisiyle ama bu konuşma mümkün olmadı. Ve bu noktada sizlerle beraberiz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yeni bir başkan ve güler yüzlü bir başkan ve geleceğe çok açık gözlüklerle bakabilen bir başkan. Ayrıca din anlayışı kendisini evvelki birkaç kişiden çok büyük farklılıklar gösteriyor. Dinin ne olduğunun kesin olarak bilincinde olan bir başkanla karşı karşıyayız. Bakınız ne buyuruyor? Müslümanlığımızın güncelleştirilmesi, rasyonel düşünce ve bilgi geliştirilmesi gereğinden Kur'an'ın yeniden yorumlanması konusuna kadar birçok konu içerir diyor konusunun başlangıcında. Evvela Müslümanlığın güncelleştirilmesi diye bir görüşün sahibi. Bu büyük bir olay sevgili kardeşlerim. Düşünce ve bilginin geliştirilmesi hedefleri arasında yer alıyor. Bu da büyük bir olay. Diyor ki din ile hayatın çağdaş dünyaya bakan yönü arasında bir çatışma olmaz. Olması söz konusu olmamalı. Dindarlığı kurmalı ve onu aktüelleştirmeliyiz diyor. Dindarlığımızı modernleştirmeliyiz diyor. Cümleler böyle bir gelişme süreci içerisinde devam ediyor. Çağını ve toplumunu doğru okuyan, gören ve dikkate alan bir dindarlık anlayışımızın olması lazım geldiğinden bahsediyor. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman her bakımdan

0: doğruları açık bir Diyanet İşleri Başkanı ile karşı karşıyayız. Dinde reform olmaz diyor ama dindarlığımızla yenilenme olur. Neden böyle söylüyor? Çünkü dindarlık müessesesi asırlarca süren bir yozlaşmadan sonra dine sonradan yapılan ilaveler veya dinden koparılanlar sebebiyle büyük değişim göstermiş. Hakikatler kaybolmuş ortadan. Ve öyleyse dinin yeniden yapılanması dindarlığın, bugünkü dindarlığın temelini oluşturacaktır. Dini değil, dindarlığımızı sorgulamalıyız diyor. Bu da rasyonel bilgiyle, eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşımla mümkün olacaktır diyor. Yani dinin sorgulanmasından kaçmıyor. Tam aksine dinin sorgulanması gerektiğinden bahsediyor. Öyleyse düşünce yapılarımız arasında Allah'ın bize öğretileriyle çok yakın bir çizgide devam ediyor söyledikleri. Arkasında ne var? Arkasında dine sonradan yapılan ilaveler var ve dinden sonradan çıkarılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki tatbikat var. Öyleyse bunların ışığında yeniden bir yoruma gidilmesi bunu zaruri görüyor. Şimdi bildirinin bütününü dikkate aldığımız zaman ya da orada yapılan konuşmanın gazeteye yansıyan bölümünün bütününü dikkate aldığımız zaman bir geleceğe dönük güzel emellerin sahibi bir Diyanet İşleri Başkanı görüyoruz. Yozlaşmadan yana olmayan modernizme kendisini açan ama dindeki ilaveleri ve çıkarmaları idrak eden bir Diyanet İşleri Başkanı. Sevgili kardeşlerim, burada çok önemli bir noktaya ulaşıyoruz. Biliyoruz ki dine sonradan yapılan birçok ilaveler söz konusu. Bu ilavelerin birçok da unutulan şeyleri var dinin ve o çıkarılanların ait olduğu yere yeniden oturtulması lazım geldiği tezinde bir görüntü veriyor açıklama. Dinin diyor ki temel kaynakları hariç, dinin temel kaynağı, birinci temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Bir tek Kur'an-ı Kerim indirildi, hiçbir kelimesi bile değişmedi. Bunun dışındaki kaynakları da dikkate alarak, dinin temel kaynakları hariç, geçmiş asırlara ait herhangi bir kitaptaki dindarlık çizgisi, bizim için model ve aynen alınması gereken örnek değil, belki fikir verici bir tarihsel tecrübe niteliğinde olmalıdır diyor. Yani asıl olan dinin temel kaynaklarıdır diyor. Bu temel kaynakların da en önemlisi Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada ideal bir noktaya geliyor. Diyor ki gözümüzü ve zihnimizi tarihe asılı kalmaktan kurtarmalı. Etrafında olup biteni okuyan ve insanların ortak tecrübelerine anlam vermeye çalışan ve anlamlı işler yapan kimseler olmalıyız diyor. bir tarif veriyor. Bilgiyi ve bilgi ekseninde gelişimi, yenilenmeyi göze alan ve bundan korkmayan, özgüveni olduğu için başkasına özgürlük alanı tanıyan modern birey olmalıyız diyor. Dindarlığımızı devamlı denetlemek ve gözden geçirmek zorundayız diyor. Bir defa burada yenilenmeyi göze alan ifadesi kullanmış. Niçin kullanmış bunu? Çünkü 14 asır evvel yaşanan İslam'la, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesabenin yaşadığı İslam'la bugün yaşanan İslam arasında uçurumlar var. Ve kesin çizgileriyle detaylı bir açıklama yapmamasına rağmen Diyanet İşleri Başkanı'nın bu konuda aynı düşünceyi paylaştığımızı görmek zor değil. Asit unsurlar tamamen kaybolmuş sevgili kardeşlerim. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi. Ve Kur'an-ı Kerim'de farz. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini, Allah'a yöneldiğini görüyoruz. Şura suresinin 17. ayet-i kerimesinde. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتُ تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِي buyuruyor Allah Teala. Onlar diyor sahabeden bahsederek tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Niçin? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Tağuta kul olan sahabe Allah'a kul olmuş, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Şimdi ipin kopan neticesine geliyoruz. 14 asır sonra Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram artık İslam standartları içerisinde mevcut değil. Unutulmuş. 28 basamaklık bir İslam dizaynında burası 3. basamaktan 7. basamağa kadar bir bölümü içerir. Allah'a ulaşmayı dileme faslı. Kur'an-ı Kerim mürşide tabiyeti farz kılıyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, takva sahibi olun. Yani ikinci defa amin olun, ikinci defa takva sahibi olun. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Bugün mürşit kavramı sanki Kur'an dışı bir kavram gibi değerlendiriliyor. Bunlar dinimizin temel kökeni ve bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu kesin olarak söylüyor Kur'an-ı Kerim. Fetih suresi 10. ayet-i kerime. Zaten sahabe hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenler değil, hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Onlar sahabedir. Ve bütün sahabenin tabi olduğunu görüyoruz Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde. Orada Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Tabiyet farz. Bütün sahabe tabi olmuşlar. 14. basamak. 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşması söz konusu ve üzerimize farz. Allah Teala diyor ki Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Bunun bir emir olduğu ise Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinde açıklıkla ifade buyurulmuş. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Burada bunun bir emir olduğunu Allah Teala kesinleştirmiş. Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesi. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ulaştırdıkları kesin. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi açık ve kesin olarak onlar sözü dinlerler, sözün asil olanını uyarlar, onlar hidayete erdiler diyor. Daha sonra da ulul albab oldular diyor Allah-u Teala. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 21. basamaktaki bir olgudur. Allah'ın zatında yok olması ise fena fillah olmamışsa 22. basamaktaki bir olgudur. Arda arda gerçekleşir. Ruhumuz Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Bundan sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun teslimi ve fizik vücutlarımızın Allah'a kul olması farz emir olarak konulmuş. İşte Yasin suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeler Allah Teala buyuruyor: "Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve ayni buduni haza sıratı mustakim." Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Ey Ademoğulları diyor Allah Teala. Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Ademoğulları Allah Teala'nın yarattığı Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelenler. Yani insanların fizik vücutları ve onların Allah'a kul olması üzerimize farz kılınıyor. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi bu konuyu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da veçlerini de Allah'a teslim etmişler. Ruhun teslimi 22. basamakta, fizik vücudun teslimi 25. basamakta gerçekleşiyor. Sonra bundan sonraki safa 27. basamaktaki 26. basamakta ulul elbab olmaktır. Yani nefsi Allah'a teslim etmektir. Daimi zikre ulaşan herkes nefsinde hiç afet kalmadığı için nefsini Allah'a teslim etmiştir. Ve daimi zikre ulaştığı zaman 7 özellik kazanmışlardır. Bir, daimi zikrin sahipleridir. 2, bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. 3 ve 4, Allah onların kalp gözünü ve kalp kulağını açmıştır. 5, 6, 7, onlar ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibidir. Ehli hayırdır. Daimi zikirde oldukları için her an derecat kazanmaktadırlar. Ehli hikmettirler. Hem Kur'an ayetlerinin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta bulabilirler. Hem de hakemlik veya hakimlik yaptıkları zaman mutlaka adaletle hükmederler. Çünkü Allah'ın emrini alarak hareket etmektedirler. İşte nefsin teslimi, yani daimi zikir. Farz mı daimi zikir? Elbette farz. Nisan suresinin 103. ayet-i kerimesi diyor ki Feskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Peki bütün sahabe ulul elbab olmuş mu? Daimi zikre ulaşmış mı? Evvela Ulu'l-Elbab olmuşsunun, olmuş bunun cevabını verelim. Demin gördük, bütün sahabe hem hidayete ermişlerdi, hem de Ulu'l-Elbab olmuşlardı. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Şimdi Ulu'l-Elbab olmanın standartlarına bakıyoruz. Li Ulu'l-Elbab yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim diyor Allah Teala. Ulu'l-Elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe Ulu'l-Elbab olmuşlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Nefslerini, daimi zikrin sahibi oldukları için nefslerine hiç afet kalmamış. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Nefs tasfiyesini tamamlamışlar. Ve hatta bu noktada kendilerine göklerin, yerlerin melekûtu gösterilmiş. Ve acaba bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Nefslerinin kalbi halis olmuş mu? Muhlis olmuşlar mı? Evvela muhlis olup olmadıklarına bakıyoruz. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi diyor ki, deyiniz ki biz muhakkak ki Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlesin. Bütün sahabe muhlislerden olmuşlar. Peki muhlis olmak farz mı? İrşada ulaşmak farz mı? Allah-u Teala farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesine ve ma umiru illa leyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Onun dininde, Allah'ın dininde muhlisler, hanifler olarak onun dininde kalplerini halis kılanlar olmakla emrolundular diyor. Ve farz bütün sahabede muhlislerden olmuşlar. Burası 27. basamak. 26. basamakta nefsini teslim edenler sahabe, 27. basamakta irşada ulaşıyorlar. Nefslerinin kalbini halis kılarak. Ve acaba 28. basamağa sahabe ulaşmış mı, son basamağa? Yani irşat makamının sahibi olmuşlar mı? Kesin. Çünkü Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sahabe kunel evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razı idiler. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve irşadı memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah'tan aldıkları bu emirle irşat makamının sahibi olmuşlar. Farz mı üzerimize? Bu makam hakkı tukati takva makamıdır. Bir hakkın takvanın sahibi olmaksa, yani irademizi de Allah'a teslim etmekse, Allah Teala tarafından farz kılınmış. Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde o bir hakkın, hakka tukati takvanın sahibi olanlar nasıl bir takvanın sahibi ise hepiniz öyle bir takvanın sahibi olun diyor Allah Teala. Öyleyse burası İslam'ın 7. safhasıdır. 1. safhası Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safhası mürşide tabi olup ulaşıp tabi olmak, 3. safhası ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 4. fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 5. nefsi Allah'a teslim etmek, 6. irşada ulaşmak, halis olmak, 7. de irşat makamının sahibi olmak, yani Allah Teala tarafından irşat makamına tayin olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın bizlere nasip kıldığı şey 7 safhadır. 7 safhanın 7'si de farzdır ve 7 safhanın 7'sini de sahabe gerçekleştirmiştir. Öyleyse tarihe asılı kalmaktan kendimizi kurtarmalıyız. 14 asır evvel sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerlerine farz olan İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar. Ondan sonra tarihi değişiklikler söz konusu. Dinin bu temel hükümlerin hepsinin ortadan kaldırıldığını ve İslam'ın 5 şartına endekslendiğini görüyoruz. 7 safhanın 7'si de yok edilmiş ve böyle bir noktada Allah Teala'nın söylediği şey çok açık ve kesin. Sahabeyi Kur'an'ın temel hükümlerini uygulayan bir toplum olarak bütün boyutlarıyla vermiş Kur'an-ı Kerim ki üzerinde tartışma olmasın diye. Öyleyse demek ki bir aslı var Kur'an-ı Kerim'in, bir de bugünkü tatbikatı var. Bugünkü tatbikatı çok geniş bir fıkıh kültürünün hemen yanı başında tamamen unutulmuş bir tatbikat kültürü. Nefs tezkiyesi de yok, tasfiyesi de yok. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi de yok. Bütün boyutlarıyla İslam ortadan kaldırılmış. Sevgili kardeşlerim, bu bir yanlışlık değil midir? Yanlışlıktır. Peki Diyanet İşleri Başkanımız ne diyor? Diyor ki, gelişmeye açık olmak, doğru bilgi karşısında yanlışlıktan vazgeçmek asli hedefimiz olmalıdır diyor. Öyleyse yanlışlıktan vazgeçmenin zamanı gelmiştir. Yanlışlık, dinin üzerine atılan o kapkaranlık unutma faktörüdür. Din unutulmuştur. 7 safhası da devreden çıkarılmıştır. Öyleyse bundan sonra ne söylüyor Diyanet İşleri Başkanımız? Gelin bakalım o konulara girelim. Sağlıklı dini bilgi ve onun rehberlik edeceği dindarlık bir özgüvendir, iç huzurudur, kendinle ve toplumla barışık olabilmektir. Sağlıklı dini bilgi, İslam kültüründe Kur'an'ın temelini teşkil eder. Yaşantısı ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında gerçekleştirilmiştir. Ve gördünüz ki onlar İslam'ın 7 safhasının 7'sinde yaşamışlar. Böyle bir yaşantı kişiyi mutlaka burada ifade edilen noktaya ulaştırır. Dindarlık müessesesi, yani sağlıklı dini bilginin 14 asır evvelki yaşanan İslam'ın rehberlik edeceği bir din bilimi bir özgüvendir. İnsanın kendisine olan güvenini, Allah'a olan güveni sebebiyle sağlam temellere bağlamasıdır. İç huzurudur. Çünkü nefsinin bütün afetlerini kişi o noktaya ulaştığı zaman yok etmiştir. İç dünyasındaki çatışma bitmiştir. Nefsinde afet kalmadığı için başka insanlarla olan çatışması da bitmiştir. Gene nefsinde afet kalmadığı için Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen bir hüviyet kazanmıştır kişi. İşte bu kendiyle ve toplumla
1: barışık olabilme halidir bireyin.
0: Diyanet İşleri Başkanımız konuyu gayet açık ve net bir şekilde vermiş. Bunun sağlıklı dini bilgiye dayandığı ve o sağlıklı dini bilginin rehberlik edeceği bir dindarlık müessesesinin oluşması. Öyleyse bundan sonraki cümleye daha dikkatle bakalım. Dini taşınması gereken bir yük değil, huzur ve mutluluk kaynağı görmek. Sevgili kardeşlerim, din bir yük değildir. Namaz bir zevktir. Oruç tutmak Allah-u Teala sizden açlığı ve susuzluğu aldığı zaman, hissettirmediği zaman büyük bir zevktir. Ve Kur'an-ı Kerim'in bu 7 tane temel faktörünü gerçekleştirmeye karar verip de harekete geçen herkes mutlaka Allah-u Teala tarafından açlık ve susuzluk meselesinden men edilir oruç tuttuğu zaman. O iç huzuru bütün boyutlarıyla yaşayan bir insan olur daimi zikre ulaştığı zaman. O mutluluğun göstergesidir. O mutluluğun sahibidir. Ve herkese bu bakımdan örnektir. Öyleyse burada Diyanet İşleri Başkanımızın bir teşhisi var. Diyor ki, övünerek söyleyebilirim ki ülkemizin din bilimleri alanındaki bilgi birikimine sadece bizim değil, bütün İslam dünyasının ve Türk dünyasının ihtiyacı vardır diyor. Neyi kastettiğini anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizim dinimizin temelini teşkil eden bugünkü din tatbikatında oradaki bilgi bütün dünyada var. İslam'ın 5 şartı sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada biliniyor ve tatbik ediliyor ve İslam zannediliyor. Burada Diyanet İşleri Başkanımızın söylemek istediği çok ciddi bir husus var. Din bilimleri alanındaki bilgi birikimi. Bu, bugünkü İslam'ın 5 şartı olayını çok aşan bir bilgi birikimidir. Buradan bizim çıkardığımız sonuç, konferanslarımızla sizlere bugüne kadar 7000 saatten fazla bilgi vermekle oluşturulan Üniversite of Allah'ın bilgi birikimi ve Mihir Vakfı'nın bilgi birikimi, bir defa da altını çizerek söyleyelim, 7000 saatten fazla bir bilgi birikimi var hafızasında bilgisayarlarımızın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dinine gireli 40 yılımız geçmiş. Bunun 28 senesini öğretimle geçirmişiz. Ve o bilgi birikiminle ne demek istediğini iyi anlayın Diyanet İşleri Başkanı'nın. Bu bilgi birikimine sadece bizim ülkemizin değil, bütün dünyanın ihtiyacı var. Teşhis dört dörtlük olarak yerlerine oturuyor. Ve konunun özü daha açık bir şekilde ifade edilmiş. Açık ve net. Diyor ki, biz İslam'ı anlarken ve anlatırken onun aslı ve özüyle, onun aslı ve özü, aslı Kur'an-ı Kerim, özü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayat. Onun aslı ve özüyle ona tarihsel süreçte eklenmiş ilaveleri, yani burası konunun son derece önemli, onlar İslam'ın 7 safhasında yaşadılar.
1: ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Kesin bunu konuşmamızda açık ve net olarak anlattık. Ondan sonra dine yapılan ilaveler ve dinden bir şeylerin kopması sonraki tarihsel süreçtir. Ve Diyanet İşleri Başkanımız ikisini birbirinden açık ve net bir şekilde ayırmış. Ona tarihsel süreçte eklenmiş ilaveleri, mahalli ve kültürel eklentileri birbirinden ayırmak mecburiyetindeyiz diyor madde 1. Devam ediyor. İkincileri din olarak görmekten vazgeçmek zorundayız diyor. Sevgili kardeşlerim, size 28 seneden beri anlatmakta olduğumuz şeylerin artık yerli yerine oturduğunu görmenin huzurunu yaşıyorum. İşte burada tam olarak anlatılmış olay. Onun aslı Kur'an-ı Kerim, dinin aslı, özü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı hayat. Diğerleri ona tarihsel süreçte eklenmiş olanlar. İşte size anlattığımız bu gerçekler Kur'an-ı Kerim'in aslı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'i tam olarak uygulaması, bizim yaptığımız şeyde onun tam uygulanması. İkincileri diyor din olarak görmekten vazgeçmeliyiz. Neler olmuş? Din unutulmuş sevgili kardeşlerim. Yedi safhası da İslam'ın kökünden yok edilmiş. İslam'a sadece İslam'ın beş şartı kalmış. Bunun ne manaya geldiğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Dinde hedefler var. Yedi tane safayı yaşayarak ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek dinin hedefleridir. Peki bu hedeflere vasıtalarla gidilir. Bütün hedeflere vasıtalarla gidilir. O vasıtalar namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, zekat vermektir, hacca gitmektir, kelime-i şehadet getirmektir ve özellikle zikir yapmaktır ve de Allah'a ulaşmayı dilemektir. Şimdi bu özelliklerin zikirle vasıtaların zikirle Allah'a ulaşmayı dileme fasılları zaten devreden çıkmış durumda. Geri kalan vasıtalar İslam'ın beş şartı vasıta olmaktan çıkartılmış iblis tarafından İslam'a hedef olarak yutturulmuş. Ve bugün insanlar İslam'ın beş şartını yaşayarak İslam alacaklarını zannediyorlar. Diyorlar ki İslam'ın beş tane şartı vardır. İslam teslim olmak demektir. Biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet de getiririz. İslam'ın gerekli beş şartını da yerine getirmiş olanlarız. Ve bizim gideceğimiz yer mutlaka cennettir. Çünkü biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Ve onlara sorduğumuz zaman ay Allah razı olsun diyoruz. Yalnız merak ediyoruz neyinizi teslim ettiniz? Allah Teala ruhunuzun teslimini emrediyor. Sahabe teslim etmişsiniz, teslim ettiniz mi? Fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah farz kılmış, sahabe teslim etmiş. Siz de teslim ettiniz mi? Onların ne olduğundan da kimsenin haberi yok. Teslim etmeyi bir tarafa bırakın. Öyleyse sevgili kardeşlerim bu esasları en güzel unsurlar olarak devreye sokmak durumundayız. Şimdi devam ediyor Diyanet İşleri Başkanımız. Dini, dinle dini olarak görülen arasında bu ayrımı yapamaz. Ve tarihte dini yaşarken sonradan yapılan ve o gün için anlamlı olan eklentileri de günümüz dindarlığının gerekli bir parçası olarak görürsek kendimizi sorgulamamız ve dindarlığımızı aktüel hale getirmemiz mümkün olmaz diyor. Yani asıllara bağlı kalmanın temel olduğunu, ilavelerin bizi ancak asıldan uzaklaştırabildiğini ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, dine sonradan yapılan birçok eklenti asılları unutturacak hüviyet almış. Bu yöndeki telkin ve çabaları dine yapılmış olarak, dine yapılmış saldırı olarak göreceğimizden gereksiz, hatta dinin aslına zararlı bir reaksiyon içine de girebiliriz. Bu aynı zamanda taassubun başlangıç noktasıdır, diyor. Yakın bir geçmişe kadar bize karşı yapılan saldırılar burada net olarak hayata getirilmiş, ifade edilmiş. Hamdolsun ki son kitabı onlara gönderdiğimiz zaman, yeter söz Allah'ındır kitabı ellerine ulaştığı zaman saldırılar durdu. Ama bu reaksiyon bu ülkede gerçekleşmiştir. Çünkü bizim Allah'ın bize öğrettiği bu realiteleri toplumumuza sunma gayretlerimiz gerçekten onlar için kendilerine yapılan bir saldırı olarak nitelendi ve reaksiyon çok açık bir şekilde ortaya çıktı ve tehlikeli bir dönemece girdi Türkiye. Ve taassup böyle başladı. Burada da çok doğru bir teşhisini görüyoruz Diyanet İşleri Başkanımızın. Ama hamdolsun ki bu saldırılar bugün artık sona ermiştir. Diyor ki, tarihten gelen ilavelerin ve din olarak görülmüş eklentilerin gerçekte din olmadığını, dinin özde bunlardan daha yukarıda üst metafizik bir açılım olduğunu bilmeliyiz, diyor. Gerçekten din İslam'ın beş şartı değildir. Din yedi safhada sizde olan bütün emanetleri onun gerçek sahibine, Allah'a teslim etmenizle ulaşabileceğiniz sonsuz bir mutluluktur. Nefsinizdeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman bir özgüvene sahip olacaksınız. Muhteşem bir iç huzuruna sahip olacaksınız. Kendisiyle ve toplumla çelişmeyen, barışık bir insan olacaksınız. Dini taşıması gereken bir yük değil, bir huzur ve mutluluk kaynağı olarak göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinin muhtevasına baktığımız zaman çok önemli şeyleri aslına en uygun standartlarda yorumlamak söz konusu. Diyanet İşleri Başkanımız diyor ki, geçmiş dönemlerde yapılan yorumunun eskidiği ve günümüz toplumlarının şart ve ihtiyaçlarına bağdaşmadığı dinin bir gerçek olabilir. Bu nedenle de Kur'an'ın her dönemde o dönemin bilgi birikimiyle yeniden yorumlanması bir ihtiyaçtır. Ve öteden beri İslam bilgilerince önerilen, savunulan bir husustur. Öyleyse bu yeniden yorumlanmayı Kur'an aslına dayalı olarak yapmak mecburiyetindeyiz. Kur'an'dan koparılan kavramları, teslimleri, İslam'ın yedi safhasını yeniden yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Diyanet İşleri Başkanımız bir başka noktaya daha, çok önemli noktaya daha değinmiş. Alevilik ve Sünniliğin birbirinden ayrı şeyler olmadığını, Diyanet'in iki tarafa da kol kanat germesi gerektiğini ifade ediyor. Bizim aramızda binlerce Alevi kardeşimiz vardır. Biz onların Alevi olduğu konusunda kimseye bir şey söylemeyiz. Ama biz nasıl yaşıyorsak İslam'ı, bu kardeşlerimiz hakkıyla aynı standartlarda İslam'ı yaşıyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslında din açısından bir farklılık yok. Bir yerlere ulaşıyoruz. Dinin bütünüyle kaybolduğu bir ortamda, bütün esaslarının yok edildiği bir ortamda sizlere sesleniyorum. Diyanet İşleri Başkanımız bu konuda bir ışık tutuyor tarihe. Bu ışığın aydınlığı altında isteriz ki her ilde vermekte olduğumuz Barkovizyon konferanslarından bir tanesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın salonlarında verelim. Ve de Diyanet camiasına Allah'ın hakikatleri konusundaki Kur'an gerçeklerini bir defa da onların içinde olarak anlatalım ve suallerine cevaplar verelim. Bu konuşmayla yeni bir safhaya girebileceğimiz inancındayız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 2 saat süreli veya 3 saat süreli bir konferans, arkasından da suallere cevaplar vermek bizim için Allah'ın emrettiği bir büyük mutluluktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki Allah'ın bize öğrettiği şeylerle Diyanet İşleri Başkanımızın açıklamaları birbiriyle tam bir tutarlılık arz etmektedir. Bu Allah Teala'nın bir lütfudur diye düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle olan öğretinin 28. yılında bir defa daha hakikatlerin din adamları tarafından gerçek anlamda yerlerine oturtabilmesi son derece önemli bir gelişme. Birinci aşama bize olan saldırılardı. O saldırıların durması sebebiyle büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Saldırılar sona erdi sevgili kardeşlerim. Yeter, söz Allah'ındır ismiyle onlara gönderdiğimiz açıklamalar hakkımızda yanlış şeyler bilen o kardeşlerimizi yaptıkları yanlıştan arındırdı. Artık bizim karşımızda değiller. Öyleyse Diyanet camiasının bütün ileri gelenlerine bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarlar da Allah-u Teala'nın emriyle gönderilmiştir ve bu hakikatlerin hepsini ihata etmektedir. Hidayet çağı gelmiştir. Öyleyse bize göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda verilmesi lazım gelen konferans son derece önemli bir konudur. Ve bilgiler çekinmeden açıkça ortaya konmalı ve tartışılmalıdır. Ve Barkovizyon Konferansı sadece konferans olarak kalmamalıdır. Arkasından geniş yelpazeli bir tartışma alanı daha güzel bir ifade kullanmamız lazım diye düşünüyorum. Bir diyalog alanı ortaya konmalıdır. Niçin tartışacağız ki? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i tek değil mi? Söylediğimiz gibi Kur'an'daki 7 safhada tamamen ortalıktan kalkmış değil mi? O zaman neyi tartışacağız ki? Açıklamalar yapmalıyız. Bir diyalogla birbirimize yaklaşmalıyız, tartışmayla değil. Öyleyse o konferansın sonunda diyaloğu başlatabilmeliyiz. Nasıl İzmir Üniversitesi'nde konuşmamız bütünüyle kabul görmüşse, itirazlar olmamışsa, nasıl Erzurum Üniversitesi'nde verdiğimiz konferansta önce itirazlar olmuş ama o gece sabaha kadar o kardeşlerimizle, öğretim üyeleriyle beraber kaldığımız zaman sabahleyin aramızda hiçbir anlaşmazlık kalmamışsa, neden Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da aynı hakikatleri paylaşmayalım? Neden bir diyalog oluşturmayalım? Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, huzurlarınızda Diyanet İşleri Başkanımızı tebrik ediyorum. Bu yazısından herkes aynı neticeleri çıkartamaz. Ama onu çok iyi anladığımızı düşünüyoruz. Ve kendisini bir defa daha tebrik ediyoruz. Bu derin ve açık görüşleri topluma ışık tutan beyanatı dolayısıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: وبركاته.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere birlikteyiz. Konumuz bugünkü İslam. İslam'dan 14 asır sonra geriye ne kalmış sevgili kardeşlerim? Ona beraberce bakacağız. 14 asır evvel yaşanan İslam'da 7 tane safha vardı. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safha mürşide ulaşmak ve tabi olmak, üçüncü safha

Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Dördüncü safa nefsi ahsen kılıp Allah affedersiniz. Fizik vücudu ve çi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek. Beşinci safa nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek. Altıncı safa irşada ulaşmak. Yedinci safa iradeyi Allah'a teslim etmek. 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın bu 7 safhasının hepsini yaşadılar. 14 asır sonra bugün İslam tatbikatına baktığımız zaman Kur'an'daki İslam'ın yerinde yerler estiğini görüyoruz. 14 asır sonra bugün İslam'dan geriye tatbikat alanında sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İslam'ın 5 şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İnsanlar zannediyorlar ki bu İslam'ın 5 şartını yerine getiren herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bir kısmı zannediyorlar ki bunları yapmasa da Allah'ın cennetine girecek. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü şefaat edecek. Böylece günahkar da olsa, madem ki İslam kendisini İslam sayıyor, mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati onları kurtaracak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şefaat bu dünyadadır diyor. Bütün huzur namazının imamları bu dünyada yaşadıkları devirde şefaat ederler. Kimlere şefaat ederler? Tabi olanlara şefaat ederler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 14 asır evvel sahabeyi tarif ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi gene aynı şeyi söylüyor. Habibim, onlara de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimmiş sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlarmış. 14 asır sonra mı, bugün mü tabiiyet diye bir müesseseyi kabul etmiyor din adamları. On dört asır sonra Allah'a ulaşmayı, dilemeyi kabul etmiyorlar.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak rükünleri itibariyle sıfırlanmıştır. İnsanları cennet saadetine götürecek olan, mutlaka götürecek olan 3 safa, 1. 2. ve 3. kat cennetin muhtevasını ifade eden Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. kat cennet, irşada ulaşıp tabi olmak, mürşide ulaşıp tabi olmak 2. kat cennet, ondan sonra ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek 3. kat cennet. İblis bunların hepsini 14 asırda yok etmiş. 14 asır sonra bunların hiçbirisi artık mevcut değil. Yani İslam insanları cennet saadetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Sonra mı ne yapmış? Yetmez demiş bacaklarını kesmem, kollarını da keseceğim. Ve insanları dünya saadetine ulaştıracak olan rükünleri de yok etmeyi başarmış. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de var ama tatbikatta hiçbiri yok. Neyi yok etmiş? Fizik vücudun Allah'a teslimini. Neyi yok etmiş? Nefsin Allah'a teslimini, irşada ulaşmayı ve iradenin Allah'a teslimini yok etmiş İblis. Ve geriye İslam adına sadece bir hayal kalmış. 14 asır evvelin hayali. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın Allah-u Teala tarafından farz kılınan bütün safhaları yok olmuş. Öyleyse ne kalmış geriye İslam'dan? Alabildiğine geniş bir saha üzerinde fıkıh kalmış. Fıkıh ilmi aynı şaşa ile 14 asır evvelin bütün güzelliklerine ihtiva eden bir dizayn içinde aynen muhafaza edilmiş ve bugün gerçekten kıymetli fıkıh alimleri yetişmiş. Ama fıkıh insanı kurtaramaz. İnsanın davranış biçimlerini tayin eder sadece. Dünya üzerindeki dünya işlerine ait olan davranış biçimlerini. Ama söz konusu olan Allah ile olan ilişkiler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah indirdiği Kur'an-ı Kerim ile dört dörtlük bir bütünü indirmiş. Hem dünya işleri nasıl halledilecek, onların bütün bilgisini vermiş, hem de ahiret işleri nasıl halledilecek, onların da bütün bilgisini vermiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya işlerine sımsıkı sarılmışız, değerli alimler yetiştirmişiz, halen de öyle durum, fıkıh alimleri. Ama öbür taraftan dinimizi unutmuşuz. Ya da kainatın tek dinini diyelim, başka bir din hiç olmamış. İslam dini, Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala'nın açık bir şekilde anlattığı gibi, Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. O dini Hazreti İbrahim yaşamış. Hazreti Adem yaşamış, arkasından gelen bütün peygamberler yaşamış. Hazreti İbrahim yaşamış, arkasından gelen bütün peygamberler yaşamış. Hazreti Musa yaşamış, Hazreti İsa yaşamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe yaşamış. Hazreti İbrahim'in hanif dininin Arapça adı İslam'dır. Allah'a teslim olma dini demek. Ve bugün Allah'a teslim olmanın adı bile geçmiyor. Hiçbir din öğretisinde

Allah'a teslim olmanın adı bile geçmiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylesine bir handikapın içinde yaşıyoruz. İblisin vücuda getirdiği muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi ait olduğu çerçeveden dışarı çıkarmış. Bütün kavramları yok etmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 7 tane amenü olma safhası var. 7 tane takva safhası var. 7 tane Allah'a kul olma safhası var. Yedi tane teslim safhası var. Yedi tane hidayet safhası var. Bunların hiçbirisi artık ilim olarak öğretilmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in 7 tane rıza safhası tarihe karışmış. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmışız, duvara çivi çakmışız, bir de torba dikmişiz. Torbanın içine koymuşuz Kur'an-ı Kerim'i, çiviye asmışız. Ne zaman kullanacağız? Ne zaman birisi ölürse arkasından Yasin okumak için kullanacağız. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. A'dan Z'ye her şeyinizi, her saniye ne yapmanız gerektiğini söyleyen bir hayat kitabı.

Kur'an-ı Kerim'de her şeyin bütününü görürsünüz. Öyleyse demin bahsettiğim 7 tane safha. Yedi tane takvanın da işaretini taşır. Yedi tane hidayetin de işaretini taşır. Yedi tane teslimin de işaretini taşır. Yedi tane felahın da işaretini taşır. Ama o işaretleri insanlar 14 asır sonra unutmuşlar. Yedi muhteva taşıyan bütün kavramlar, hepsi unutulmuş. Öyleyse ne demiştik? Yedi tane takva. Yedi tane aminu olmak. Yedi safha takva, yedi safha aminu olmak. Yedi safha hidayet. Yedi safha felah. Yedi safha kul olmak.

Bunların hiçbirisi artık insanlara 7 tane kademe olarak anlatılmıyor. Kur'an tefsirlerinde hepsinde 7 ayrı kademedeki safha takva safhası hep sadece Allah'tan korkmak olarak anlatılıyor.

Sevgili kardeşlerim, yedi safhadan olunan, yedi safhadan oluşan yedi Kur'an kavramı.

Öyleyse ne kadar zaman geçmiş aradan? Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa 14 asırdan fazla zaman geçmiş. Henüz 15. asır oluşmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gerçekten Kur'an'dan geriye kalanları incelediğiniz zaman tüyleriniz ürperir. Aslında bu saydığım konuların muhtevasını artık bugünkü İslam'da hiç kimse bilmez olmuş. Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi biz de bunları bilmeyecektik. Kur'an'ın 28 tane basamaktan ibaret olduğunu, her bir 27 basamağın 4 bölümde İslam'ı oluşturduğunu bilmeyecektik. İslam'ın 7 tane safhadan ibaret olduğunu bilmeyecektik. 7 tane kavramın her birinin aynı basamakları işaret ettiğini bilmeyecektik. Daha doğru bir ifadeyle 6 tanesinin aynı basamaklara, rıza kavramının ise bu basamaklardan bir evvelkilere dair bir işaret olduğunu bilmeyecektik.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. XIV asır evvel sahabe İslam'ı yaşadı. Kur'an'daki İslam'ı yaşadı. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Bugün dilenmiyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemezsek ne olur? Bakınız ne diyor Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde: "Ellezîne lâ yercûne likâina ve râdû bil hayâtet dünyâ ve tme'innü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn." Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir. Allah Teala bunu en açık standartlarda söylüyor. Bakıyoruz. Evet, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci safa, bu dilek üzerine Allah Teala'nın aldıkları 10 tane ihsanla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmışlar, tabi olmuşlar. Üçüncü safa, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Tabiyetleri konusunda kimsenin bir itirazı yok. Bugünün din öğretisine karşı Allah'ın bize öğrettikleriyle insanlara hakikatleri söylediğimiz zaman her konuda ihtilaf doğuyor. Ama Kur'an-ı Kerim sadece bizim söylediklerimizi tasdik ediyor. Onların söyledikleri ise yok Kur'an-ı Kerim'de. Tersi var. Allah'ın söyledikleri var. Bize öğrettikleri var. Öyleyse ne onlar? Bütün sahabenin Allah'a ulaştığı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdıkları var. İşte Zümer 17-18. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَمُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى. Allah Teala diyor ki onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar.

ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Vellezî neştenebû tâgûte. Onlar şeytana tâgûte en yâbudühâ. Şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler. Kendilerini kurtardılar, kaçındılar. Ve enâbû ilallâhi. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ruhlarını ulaştırmak üzere harekete geçtiler. Febeşir ibadî. Kullarımı müjdele. Ne demek bu? Allah'a kul olmak için Allah'a yöneldiler. Allah'a doğru yola çıktılar. Ve kul oldular. Bana diyor Allah Teala, çünkü bunu söyledikten sonra kullarımı müjdele demiş. Yani bahsettiği sahabe Allah'a kul olmayı başarmışlar. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmayı başarmışlar. Şimdi bu ayetle bir illiyet rabıtası halinde olan Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? En la tabidü şeytane. Şeytana kul olmayacaksınız diye. İnnehu lekum aduvun mübin. Muhakkak ki o size ap açık bir düşmandır. Ve eni buduni ve bana kul olun. Hâzâ sırat-ı müstakîm. İşte bu sırat-ı müstakîmdir. Toparlarsak Allah Teala diyor ki ey Ademoğulları, ben sizlerden ezelde şeytana kul olmaktan kurtulun diye, şeytana kul olmayın diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Allah Teala hepimizden Allah'a kul olmamız istikametinde ezelde ahd almış. Ruhumuzu, içimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a kul etmek. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Onlar şeytana kul olmaktan, sahabeden bahsediyor, İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler, ruhlarını Allah'a yönelttiler. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Yani yönelttiler ve kul oldular bana diyor. Kullarımı müjdele. Sonra ne diyor 18. ayet-i kerime? Buyuruyor ki Allah Teala ve diyor onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Sonra onların hepsi hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hem hidayete ermişler, ruhlarını alavlaştırmışlar, hem de daimi zikrin sahibi olmuşlar. Öyleyse demek ki bütün sahabe hidayete ermişler. Bugün artık hidayet dediğimiz zaman biz, hidayet mi diyorlar, doğru yol. Hayır diyoruz kardeşim, hidayet yol değil. Hidayet, Allah'a teslim serisinin her safhasının adı. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Kuvve standartlarında
hidayet sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. 10 tane ihsanla ruhunuz da, veçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de hidayete adım atıyor. Hidayet başlıyor bundan sonra. 21. basamakta ruhunuz Allah'a teslim oluyor, ruhunuz hidayete eriyor. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor, fizik vücudunuz hidayete eriyor. 26. basamakta nefsiniz Allah'a teslim oluyor, nefsiniz hidayete eriyor. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşıyorsunuz. 5. kademesinde de iradeniz Allah'a teslim oluyor, o da hidayete eriyor. Öyleyse takva içinde amen olmak konusunda da, hidayet konusunda da, felah konusunda da, Allah'a kul olmak konusunda da, teslim konusunda da aynı basamaklar söz konusu. Rıza konusunda ise bu basamaklardan birer evvelki basamaklar söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün sahabe Allah'a gördüğünüz ki ulaşmışlar. Peki konuya başından girelim. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Hepsi. Nereden biliyoruz? Allah Teala diyor ki Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ وَيُحَافُونَ سُعَ الْحِسَابِ وَيَخْشَبْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَچَ رَبِّهُمْ Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki, onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler, yerine getirdiler. Yani sadece bu ayet bile bütün sahabenin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiğini kesinleştirir. Ve misaklerini bozmazlar diyor onlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimler Allah'ın zatını dileyenlerdir? Yani Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Birbirinden ne kadar farklı iki tane sonuç. Kim Allah'a ulaşırsa 14. basamakta ulaşır. Kim Allah'ın zatını görürse 28. basamağın 5. kademesinde görür. Birbirinden çok farklı iki tane sonuç. 14. basamak, 28. basamak. 21. basamak, affedersiniz, 28. basamak. Ruhun Allah'a ulaşması, dilediğine kavuşması, Allah'tan emanet olarak gelen ruhun sahibi olan Allah'a geri dönmesi. Ve Allah Teala takva sahibi olmayı farz kılmış. Amen olmayı farz kılmış. Hidayete ermeyi farz kılmış. Felaha ulaşmayı farz kılmış. Allah'a kul olmayı farz kılmış. Allah'ın rızasını kazanmayı farz kılmış. Allah'a teslim olmayı farz kılmış. Hiçbirisi bugün artık tatbik edilmiyor.
Söylediğimiz gibi kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Sevgili kardeşlerim, şimdi biz konumuza dönelim. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kimlermiş bu ruhlarını Allah'a ulaştıranlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Hem Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, hem de Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Ama kimler Allah'a ulaşmayı dilemişler? Allah'ın zatına ulaşmış olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Bütün sahabe Allah'ın zatına ulaşmış mı? Demin gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Ve Allah'a ulaşmışlar. Hepsi evvela Allah'a ulaşmayı dilemişler. İlk safhasını hepsi gerçekleştirmiş. Sonra hepsi tabi olmuşlar. İkinci safhasını da gerçekleştirmişler. Ruhları vücutlarından ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış, hepsi Allah'a ulaşmışlar. Zümer 18. Sonra burası 21. basamak, 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok oluyor, Allah'a teslim oluyor. 23. basamakta Allah o kişiye bir taht ihsan ediyor, beka makamı. 24. basamakta kişinin zikri günün yarısını geçiyor, beka makamı. 25. basamakta fizik vücut, nefsin kalbinde hala %9 karanlık olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Ve Allah'a teslim oluyor. Peki bütün sahabe fizik vücutlarında Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ne diyor Allah Teala bu konuda? Âl-i İmrân suresinin 21. ayet-i kerimesi, 20. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki: Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Bugün fizik vücudunu Allah'a teslimi deyince insanlar hiçbir şey anlamıyorlar sözlerinizden. Sanki Merih'ten gelmişsiniz gibi bakıyorlar size. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda siz onları soruyorsunuz. Peki size göre nedir diyorsunuz fizik vücudun teslimi? Biz fizik vücudun teslimini falan hiç düşünmeyiz diyorlar. Ama Allah'a teslim olduk biz. Peki nasıl oldunuz? Onlar soruyor şimdi bize. İslam teslim olmak manasına gelmiyor mu? Sen kendin söylemiyor musun? Geliyor. Tamam. Biz İslam'ız. Yani Allah'a teslim olduk. İslam teslim olmak olduğuna göre, biz de İslam olduğumuza göre Allah'a teslim olduk demektir. Peki nereden belli oluyor sizin İslam olduğunuz? Diyorlar. O kolay. İslam'ın 5 tane şartı vardır diyorlar arkadaş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet. Ve diyorlar biz bunların hepsini yaparız. Madem ki İslam Allah'a teslim olmak demektir ve madem ki İslam'ın Allah'a teslim olmanın şartı 5'tir
Ve madem ki biz bu beş şartın hepsini gerçekleştiriyoruz, öyleyse biz İslam'ız, yani Allah'a teslim ettik. Geri kalanını ayırmak bizim işimiz değil diyorlar. Biz Allah'a teslim olduğumuza göre herhalde Allah ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, işte sen neler sayıyorsan hepsini de teslim almıştır. İslam diyorlar teslim olmaktır. Biz de Allah'a evvelallah teslim olanlarız. Gördünüz mü? Hallettiler bile işlerini adamlar. Ve de Allah'a teslim olmanın süruru içinde yollarına devam ediyorlar. Gözleri kapalı. Ama kurtuluşlarının mümkün olmadığını bilmiyorlar. Şimdi onlara soruyoruz. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Böyle bir şeyi hiç hayatımızda duymadık diyorlar. Sen neden bahsediyorsunuz kuzum? Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demekmiş? İşte diyoruz ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezsen, Allah-u Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafildirler. Sen Allah'a ulaşmayı dilemeyi bilmediğine göre Allah'ın ayetlerinden gafil misin? Ne münasebet diyor. Ben üniversitede öğretim üyesiyim kardeşim diyor. Bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, o zaman zaten geri kalan 6 safayı da ard arda öğreneceklerdi ve yaşayacaklardı. Allah onları da öğretecekti. Din öğrenmek, tatbik etmek ve öğretmek Allah ile sağlam bir ilişkinin varlığıyla mümkündür. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah da adlarını koymuş. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Biz de onu söylediğimiz zaman kıyametler kopuyor. Sen bize cahil dedin. Sen bize Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar dedin. Sevgili kardeşlerim, aziz din öğreticileri, ben demedim. Allah-u Teala bunu söylüyor, biz de Kur'an'daki ayetleri de söylüyoruz. Allah-u Teala'nın söylediğini de inkar edemezsiniz. Öyleyse Allah-u Teala daha böyle söylediğine göre daha başta Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir diyor kazandığı dereceleri itibariyle. Hiçbiriniz kurtulamazsınız Allah'a ulaşmayı dilemezseniz eğer. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir yanlış İslam hayatı herkesi, insanların çoğunu muhtevasına almış, şeytan hepsini peşine takmış, cehenneme doğru koşarak götürüyor. Bu insanlar cennete gireceklerini zannederek cehenneme doğru gidiyorlar. Ve bizim görevimiz ikaz etmek. Diyoruz ki bu standartlar altında kurtulamazsınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bundan sonraki safhaların hiçbirini yaşamanız zaten mümkün değil. Gördük ki sahabe ruhlarını, veçlerini Allah'a teslim etmiş. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Daimi zikre ulaşmışlar mı? Gene söylediğimiz ayet Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ullelbap olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu, yani nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini garanti ediyor. Kesin olarak ispat ediyor. Peki sahabe daha üst makama çıkmışlar mı? İrşada ulaşmışlar mı? İrşada da ulaşmışlar. İşte
Allah Teala sahabenin irşada ulaştıklarını Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki: "Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin dediklerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Belki Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır," diyor Allah Teala. Hepsi, bütün sahabe irşada ulaşmış. 6. safa. Peki bir hakkın takvaya da ulaşmışlar mı? Hepsi. Allah Teala bir hakkın takvayı şöyle tarif ediyor. Yani iradenin Allah'a teslim edildiği noktayı. Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve ölme, önce Allah'a teslim ol, sonra öl. Bu ve la temutunne illa ve entüm müslimun ifadesi bir hakkın takvanın işareti. Bakara suresinin 132. ayetinden ...136. ayetine gelinceye kadar Allah Teala peygamberlerin Allah'a tesliminden bahsediyor. Bu teslimin hakka tukatihi teslim olduğundan bahsediyor. Ve sahabe için de aynı şeyi söylüyor. Onlara deyin ki: "Ve nahnu lehu müslimun." Ve biz ona teslim olanlarız. Allah Teala bu teslim standartlarında bahsederken Hazreti Yakup'tan, onun torunlarından o ifadeyi kullanıyor. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a iradelerini de teslim etmişler. Zaten bunun kesin delili var Kur'an-ı Kerim'de. Kim iradesini Allah-u Teala'ya teslim ederse o irşat makamının sahibidir. Bakıyoruz ki sahabenin irşat makamının sahibi oldukları inkar edilemez. Her ne kadar bizim sevgili alimlerimiz irşat olayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bitmiştir, ondan sonra artık mürşit gelmeyecektir diyorlarsa da Kur'an-ı Kerim bunun aksini ispat ediyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle diyor ki Allah Teala: "O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı." diyor Allah Teala. Öyleyse ister ensar olsun ister macirin hepsine tabi olunmuş. Yani hepsi irşat makamının sahipleri. Tabi olanlara tabiin diyoruz. Herkes öyle söylüyor. İnkar edenler de öyle söylüyor. Ve tabiine tabi olanlara da tebe-i tabiin diyoruz. Onlar da öyle söylüyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber irşat meselesi bitmemiş.
Ondan sonra dört halifeye tabi olunmuş. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Ondan sonra da sahabeye tabi olunmuş. Söylediğimiz ayet-i kerime. Ve bugün İslam'ın beş şartıyla bağlanmış. Allah-u Teala diyor ki, takva sahibi olmayanlar cehenneme gider diyor. Amini olmayanlar cehenneme gider diyor. Hidayet üzere olmayanlar, hidayete ermeyenler cehenneme gider diyor. Felaha ulaşamayanlar cehenneme gider diyor. Allah'a kul olamayanlar cehenneme gider diyor. Allah'ın rızasına ulaşamayanlar cehenneme gider diyor. Allah'a teslim olmayanlar cehenneme gider diyor. Ve bugünkü din öğretisinin muhtevasında İslam'ın 7 safhası olmadığı gibi 7 tane kurtuluşa ait olan kavram da yok edilmiş. Ve her şeyden evvel din öğretenlerin dinlerini öğrenmeleri gerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse sözümüze kulak verin. Artık İslam dininin Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide o insana ulaşıp tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak muhtevasında 3 kat cennet var, dünya saadetinin yarısı var. Bunların hepsini devreden çıkarmayı başarmış iblis. Bundan sonra dünya saadeti geliyor. Fizik vücudun tesliminde %90, nefsin tesliminde %100, irşada ulaşıldığında iradenin tesliminde gene %100 dünya saadeti. Onların da hepsini yok etmiş. Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler diyor. Neymiş o kolaylık? Son derece kolay bir müessese, sadece bir dilekle 3 kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını Allah-u Teala garanti ediyor size. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onu cennetime mutlaka alırım diyor. Kendime ulaştırırım demesi 21. basamak. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikiyor. Dünya saadetinin %51'i sizin oluyor. Yarısından daha fazlası. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşüyor. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın bütün kalelerini İblis birer birer yıkmış. Moloz yığınları kalmış geride. 7 tane burç, takva sahibi olmak, ameni olmak, hidayete ermek, felaha ermek, Allah'a kul olmak, Allah'ın rızasını kazanmak ve Allah'a teslim olmak. 7 burcun 7'si de yerli bir. Hiçbirinin adı bile okunmuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demek diyorlar? Yani intihar etmeyi mi dileyelim diyorlar? İnsan ruhunun diyorlar hayattayken, o kişi hayattayken Allah'a ulaşması hiçbir şekilde mümkün değil. İnsana ruh hayat verir diyorlar. Ruhunuzu aldığını, ruhunuz sizden ayrılmışsa
Ayrıldığı an zaten öldünüz demektir diyorlar. Sadece ölülerin ruhları Allah'a ulaşır diyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, din adına ne varsa iblis yerle bir etmiş hepsini. Bütün kavramları unutturmuş insanlara, bütün güzellikleri mahvetmiş. Ve insanları kurtuluşa ulaştıracak olan ne kadar esas varsa hepsini, hepsi Kur'an-ı Kerim'de var olmasına, farz olmasına rağmen hepsini yok etmeyi başarmış. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bugünkü İslam. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir konumuzu daha beraberce bitirmeyi Allah-u Teala nasip kıldı. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

0: kağıt dönüyor.
1: El Fatiha ve as salavat Allah'a salala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha birlikteyiz. Yani Kur'an'ın ruhunun anlatılması dersinde. Öyleyse Zümer Suresi 1. ayet-i kerime diyoruz ve inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenzilül kitabi minallahil azizil hakim. Tenzülü indirilir, indiriliş. El kitabi kitap minden. Allah'ı Allah, El Azizi Aziz, güç ve kuvvet sahibi, El Hakimi Hakim, hüküm ve hikmet sahibi. Bu kitabın indirilişi Aziz yani yüce ve üstün, Hakim yani hikmet ve hüküm sahibi

o kitap indirilece aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Allah Teala burada 99 esmasından iki tanesini kullanmış. Aziz ve Hakim. Aziz ve Hakim. Hikmet sahibi, Allah Teala hikmetin gerçek anlamda sahibidir. Hikmeti dilediğine verir. Diyor ki Allah Teala, biz hikmeti dilediğimize veririz. Ama kime hikmet verilmişse ona bol hayır verilmiştir. Niye böyle söylüyor? Çünkü hikmet sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahibi sonsuz hayrın sahibidir. Çünkü o daimi zikirde olduğu için her saniye mutlaka derecat kazanır. Uyurken de, uyanıkken de daimi zikirde olduğu için her an derecat kazanacaktır. Bu sebeple o kişi Allah Teala'nın bir yardımından istifade etmektedir. Allah Teala onu daimi zikre ulaştırmıştır ve hayır sahibi kılmıştır. Zümer suresinin 2. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı ve budillahi he muhlisan lehud din. İnna muhakkak ki biz enzelna, biz indirdik. İleyke sana el kitabe, kitap bi el hakkı, bil hakkı, hak ile. Fa'budi Allah'a, öyleyse Allah'a kul ol. Muhlisan, muhlis olarak, has olarak, has kılarak, lehu ona, eddine din. Diyor ki Allah Teala, muhakkak ki biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Öyleyse dini ona halis kılarak, muhlis kılarak, has kılarak Allah'a kul ol.

dini ona has kılarak, yani muhlis olarak. Allah'a kul ol diyor Allah Teala. Burada Allah Teala'nın söylediği şey, kitabın bir defa hak ile Allah'tan indirilişi söz konusu. Bu hak ile indirilen kitabın muhtevası içerisinde kişiyi ihlasa ve salaha, hidayetin son noktasına, irade teslimine kadar ulaştırmak söz konusudur. Allah Teala burada muhlisan ifadesini kullanmış. Muhlis olarak, yani nefsinin kalbini halis kılarak demek. Dini Allah'a has kılarak demek.

muhlis olarak, halis kalarak dini ona halis kılarak, yani muhlis olarak

Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefa'e buyuruyor. Onlar emrolunmadılar. Hanifler olarak dinde nefslerinin kalbini halis kılanlar olmakla emrolundular diyor. Muhlisler olmakla, nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolundular. Öyleyse burada dini ona halis kılarak, yani muhlis olarak Allah'a kul ol diyor Allah Teala. Burası Allah'a kul olmanın 5. kademesidir. Nefsin kalbinde hiç afet kalmamıştır ve nefsin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Nefsin kalbi %2 rahmet, %98 fazla olmak üzere %100 nurlarla kaplanmıştır. Yani katışıksız, saf, halis olmuştur

kitabın halis kılması ve insanın halis kılması ayrı şeyler. Ama halis olan kitaba dayalı olarak insanlar nefslerini halis kılabilirler. Ve üçüncü ayet-i kerimesine gidiyoruz Zümer suresinin. Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ela lillahi dinül halis vellezine ittehazu min dunihi evliya ma nabuduhum illa li yukarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu beynehum fi ma hum fihi yahtelifun innallaha la yehti men huve kazibun keffar. Keffarun. Ela öyle değil mi? Li Allahi, Allah'a ait. Eddini, eddinu din. El halisu, halis, has, özel. Velliniz, vellezi nettehazu. Ve ellezine ittehazu. Yani ve ellezine, vellezine ve o kimseler onlar. İttehazu, ittehaz ettiler, edindiler. Min den dunihi ondan başka onun dışında evliyaya veliler dostlar ma nabuduhum onlara tapmıyoruz kulluk etmiyoruz illa den başka sadece li yukarribuna bizi yaklaştırmaları için ilallahi Allah'a ila Allah'ı zülfa, derece, makam, yakınlık. İnna Allahe, muhakkak ki Allah, yahkumu hükmeder, beynühüm onların arasında, fi içinde, da, ma, şey, hum, onlar, fihi, onda, onun hakkında, yahtilifun, ihtilaf ediyorlar. İnne Allahi, inna Allahe, muhakkak ki Allah, la yehdi, hidayete erdirmez. Men, kim, kimse, hüve, o, kazibun, yalancı, keffarun, çok inkarcı, inkar edenler. Sonuç şöyle oluyor. Din, Allah'a hastır. Öyle değil mi? Ve ondan, yani Allah'tan başka dostlar edinenler, biz onları onlara, yani putlara, sadece bizi Allah'a yakın bir makama yakınlaştırmaları için tapıyoruz, dediler. Muhakkak ki Allah hakkında ihtilaf ettikleri şey için onların aralarında hüküm verir. Muhakkak ki Allah yalanlayan ve inkar edenleri hidayete erdirmez. Neyi yalanlıyor kişi? Allah'ı yalanlıyor veya Allah'ı yalanlamıyor, Allah'a ulaşmayı, dilemeyi yalanlıyor. Allah'a ulaşmayı yalanlıyor. Bunların hiçbirisi hidayete ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi küfürdedir, dalalettedir. Fıstıdır, hüsrandadır, Allah'ın dostu değildir, tağutun dostudur, Allah'ın kulu değildir, tağutun kuludur. Küfürdedir, gideceği yer cehennemdir, şirktedir. Öyleyse yalanlayanlar,

kezbedenler, küfar, küfredenler, yalanlayanlar ve inkar edenler. İnkar edenler, onların hidayet ermeleri mümkün değildir. Dördüncü ayet-i kerimesi Zümer Suresi'nin Bismillahirrahmanirrahim. Lev eradallahu en yettehize veleden. Lestafa mimma la istafa le istafa mimma yahluku ma yeşa'u. Sübhaneh sübhanehu huvallahul vahidul kahhar kahharu. Le eğer şayet erade istedi Allah'ı Allah istedi, diledi Allah'ı Allah en yettehize edinmek veleden bir çocuk. Mustafa elbette mutlaka seçerdi. Mimma şeyden yahluku yaratır. Ma yeşahu dilediği şey. Sübhanehu o sübhandır. Her şeyden münezzehtir. Huve o Allah'ı Allah el vahidü vahittir, tektir, birdir. El kaharı kahhar kahredendir. Her şeyi hakim olan, idaret altında tutandır. Allah Teala şöyle buyuruyor cümle yapısı olarak. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, mutlaka yarattıklarından dilediğini seçerdi. O sübhandır, her şeyden münezzehtir. O Allah vahittir, tektir, kahhardır.

Allah çocuk edinmek istedi diyenlere Allah Teala'nın cevabı, Allah çocuk edinmek isteseydi mutlaka yaratıklarından dilediğini seçerdi. Ama o her şeyden münezzehtir. Çocuk edinmekten de münezzehtir. Ve Zümer suresi 5. ayet-i kerime. Bu konu nereden geliyor? Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu, melekleri de Allah'ın kızları olarak değerlendirenler var. Bu Allah Teala'nın kesinlikle yalan saydığı bir husus. Allah bir insan değildir. Allah ilahtır. El ilahtır. Tek ilahtır. Bütün kainatları yaratanlar yaratandır. Bizleri de yaratandır. Zümer suresinin 5. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Halakas semavati vel arda bil hakkı yükevvirul leyle alen nehari ve yükevvirun nehare alel leyli ve sehhare şemse vel kamer, yani kamera. Kullun yecri li ecelin müsemma müsemmen. Ela huvel azizül gaffar. Allah kelimeler halaka yarattı. Es-semavati semalar gökler ve el-arda ve arz gökyüzü yer. Bir el-hakkı hak ile kevri örter sarar. Elleyle gece ala üzerine ennehari gündüz ve yükevvürü ve örter sarar çevirir ennehari gündüz ala üzerine elleyle gece ve sehare ve musahar kıldı emre amade kıldı eşemse güneş ve el kamera ve ay kullun hepsi yecri akar gider li ecelin ecele bir süreye müsemmen belirlenmiş ela değil mi? Ve o el azizü aziz yüce üstün el gafarı gafar çok mağfiret eden gafar olan. Allah Teala buyuruyor. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kıldı. Hepsi belirlenmiş bir zaman kadar, belirlenmiş bir zamana kadar. Yörüngelerinde akar. Yani akar gider. O aziz yani yüce ve üstün gaffar çok mağfiret eden değil midir?

Öyleyse Allah Teala yaratılıştan bahsediyor. Gökleri de yeri de hak ile yarattı. Var olmasını istedi. Gökleri de yerleri de var kıldı Allah Teala. Geceyi gündüze çevirir, gündüzü de geceye çevirir. Güneşi ve ayı musahhar kıldı, emri amade kıldı. Ay, dünyanın bir gezegeni olarak, dünya da güneşin bir gezegeni olarak devrede. Her şey hünnes ve sünnet, hünnes ve künnes kanunlarına tabi. Hünnes, merkezi çekim gücü, künnes de çevrede dönen. Daima merkezde bir nükleus var. Eliptik bir yörüngede de dönen sistemler var. Hep aynı kanun. Merkez kaç kuvveti? Ve çevrede dönen bir nesne. Allah Teala'nın kıyamet gününe kadar, belirlenmiş bir zamana kadar bunlar boşlukta hepsi dönüp duracaklardır diyor Allah Teala. Her şey kıyamet günü geldiği zaman sona erecektir. Zümer suresi 6. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Halakaküm min nefsin vahidetin sümme ceale minha zevceha ve enzele lekum minel en'ami semaniyete ezvac yahlukukum fi butuni ümmehatikum halkan min badi halkın fi zulümatin selas. Zalikumullahu rabbikum lehul mülk. La ilahe illa huve fe enna tusrafun. Halakakum sizi yarattı. Min den. Nefsin nefs. Min nefsin nefsten. Vahidetin bir tek. Sümme sonra ceale kıldı yaptı yarattı. Minha ondan. Zevceha. Onun işi. Ve enzele ve indirdi. Lekum sizin için. Min den. El enami. Dört ayaklı hayvanlar. Semaniyete. Sekiz. Ezvacın zevceler, eşler. Yahlukukum sizi yaratır. Fi de içinde. Butuni, batınlar, karnınlar. Ümmehatukum sizin anneleriniz. Halkan, yaratma, yaratış, yaratılış. Minden, badi sonra. Halkın yaratma, yaratış, yaratılış. Fi de içinde. Zulümatin karanlıklar için, karanlıklar. Selazin üç. Zalikum işte bu. Allah'ı Allah. Rabbikum sizin Rabbiniz. Lehu ona ait onun. El mülkü mülk idare. La yoktur. İlahe ilah. İlla'den başka. Hüve o. Fe böylece buna rağmen. Enna nasıl. Tüsrafune. Döndürülüyorsunuz. Sizi tek bir nefsten halk etti. Sonra ondan onun zevcesini, eşini. Önce Adem Aleyhisselam yarattı. Sizi ondan da onun zevcesini. Ve sizin için dört ayaklı hayvanlardan sekiz çift indirdi. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla halden hale geliştirip dönüştürerek üç karanlık içinde yaratır.
İşte bu Allah'tır ki o sizin Rabbiniz. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz? Ne diyor Allah Teala? Sizi tek bir nefsten halk etti. Yani Adem Aleyhisselam'dan. Sonra ondan onun zevcesini, eşini halk etti. Önce tıyından veya salsalinden, yani topraktan, kilden Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor Allah Teala.

ağırlardan, dört ayaklı hayvanlardan 8 çift indirdi diyor sizin için. Adem Aleyhisselam'ın kavuklu kemiğinden onun eşini yarattı diyor. Allah-u Teala Hava anamızı yarattı. Sonra sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla. Önce Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Bu birinci yaratılış. Ama ondan sonraki Allah-u Teala'nın yaratması ikinci yaratılış. Bebeğin anne karnında oluşması ve 3 karanlık içinde yaratır diyor Allah-u Teala. Üç safhada 3 karanlık

İşte bu Allah'tır ki o sizin Rabbiniz. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Allah Teala el ilahtır. Tek ilahtır. Başka bir ilah yoktur. Hiç olmamıştır. Buna rağmen diyor Allah Teala, nasıl çeviriyorsunuz? İnsanlar gerçekten devamlı çevriliyorlar. İşte her devirde böyle oluyor sevgili kardeşlerim. Şu insanoğlu bir Allah'a ulaşmayı dilese, Allah onu mutlaka cennetine kabul edecek, onu kendisine ulaştıracak, üçüncü kat cennete çıkaracak, dünya saadetinin yarısını ona mutlaka kazandıracak. Ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Şeytan ve onun arkasından gidenler, diğer insanları kandırarak Allah'a ulaşmayı dilemelerini engelliyorlar.

Allah-u Teala herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini ve mutlaka kurtuluşa ulaşmasını ister. 7. ayete geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İn yekfuru fe innallahi ganiyun ankum ve la yerda li ibadihi kufra ve in teşkuru yerdahu lekum ve la teziru vaziretun vizra uhra sümme ila rabbikum mercukum fe yunebbi'ukum bima kuntum ta'melun innehu alimun bizatis sudur. İn eğer ise tekfuru inkar ediyorsunuz fe böylece artık inne muhakkak ki Allah'a Allah ganiyun gani zengin ihtiyacı olmayan ankum sizden ve la yerde ve razı olmaz li için ibadihi onun kulları el küfre küfür inkar ve in ve eğer ise teşkürü şükredersiniz yerdahu ondan razı olur lekum sizin için ve la tezürü ve yüklenmez taşımaz vaziretün yük taşıyan günahkar vizra ağırlık yük günah uhra diğer sümme sonra ila a rabbikum sizin Rabbiniz mercukum sizin merciğiniz dönüş yeriniz. Ve böylece artık yunebbi'ukum size haber verir. Bima şeyi kuntum siz oldunuz. Tamelune siz yapıyorsunuz. İnnehu muhakkak ki o alimun çok iyi bilen bizzati sahip esudur seneler göğüsler. Ve mana şöyle oluşuyor. Eğer inkar ederseniz, muhakkak ki Allah sizden ganidir. Yani size ihtiyacı yoktur. Ve o, kulları konusunda küfre razı olmaz. Ve eğer şükrederseniz, sizden razı olur. Bir günahkar, diğerinin yani başkasının günahını yüklenmez. Hiçbir günahkar, diğerinin bir başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Böylece size yapmış olduklarınızı haber verecek. Muhakkak ki o sinelerde olanı bilir.

Allah Teala inkardan hoşlanmaz. İnsanlar var, Allah yoktur derler. Allah'ı inkar edenler. İnsanlar var, Kur'an'ın temel hükümlerini inkar ederler. Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey olamaz. Allah ulaşılmazdır derler. Allah görülmezdir derler. Allah için, Allah'ın kendisi için söylediklerinin tam tersini hiç çekinmeden en rahat şekilde söylerler insanlar. Allah Teala bunlar küfür olduğu cihetle kullarının küfrüne razı olmaz. Allah herkesi sever, çok sever ve şükredenlerden razı olur. Kimdir şükredenler? İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Lehedeynâhü sebîlâ İmmâ şekûrâ İmmâ kefûrâ." Muhakkak ki biz onları sebîle ulaştırırız. Hidayet ederiz, ulaştırırız. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur diyor. Burada Allah Teala'nın şükrederseniz Allah sizden razı olur dediği şey, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin durumu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda o birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir ve o şükredenlerdendir. Kim dilemezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemediği sürece o hep küfredenlerden olarak kalmaya mahkumdur. Ayet-i kerimede hiç kimse başkasının günahını yüklenmez diyor. Nasıl yüklenmez? Başkasınınkini boşaltarak kendi üzerine alamaz. Ama insanlar var, başka insanların günahlarını yüklenmez ama başka insanları cehenneme sürükledikleri için Allah onların günahlarını arttırır. Onların günahlarından ona da yazılır. Kim insanlardan birilerini hidayete ulaşması için razı eder de o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, onun kazandıklarından bir kısmı onu o yola ulaştırmaya vesile olana da verilir. Kim de başkasının dalaletine sebebiyet verirse, belki hidayette olan bir insanı dalalete düşmeye zorlarsa, bunu başarırsa, o zaman da o dalalete düşenin veya dalalette olanın hidayete ulaşmasına mani olduğu için hidayete ulaşamayan kişinin günahlarından onu dalalette bırakana da yazılır. Yani burada günahların da sevapların da aslında yüklenmesi söz konusu. Fakat buradaki mana, birisinin günahlarını boşaltarak, onu günahsız bırakarak, onun günahını bir başkasına yüklemek hiçbir zaman olmaz. O kişinin günahları gene yerinde kalır. Ama onu dalalete bırakacak olana da onun günahlarından bir kısmı aktarılır. Allah Teala burada sonra dönüşünüz Rabbinizedir diyor. Herkesin dönüşünden bahsediyor. Yani ölümden sonraki ruhun Allah'a dönüşü. Ölümle beraber bütün hayat filminiz size gösterilir. Allah sinelerde olanı bilir diyor. Elbette Allah herkesin sinesinde olanı, kalbinde ne olduğunu bilir ve hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum, acaba bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek mi, dilemeyecek mi diye kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir talep var mı, oluşmuş mu, yoksa yok mu, hiç oluşmayacak mı? Allah Teala bununla ilişkilidir. Ve Zümer suresi 8. ayet-i kerime: "Ve izâ mesel insâne durrun de'a rabbehu."
müniben. İleyhi sümme izâ havvelehu nimeten minhu nesiye mâ kâne yedû ileyhi min kablu ve ceâle lillâhi endâden li yudille an sebîlih. Kul temettâ bi küfrike kalilen inneke min ashabin nâr. Ve izâ ve olduğu zaman messe dokundu el insane insan durun darlık sıkıntı zarar dea dua etti Rabbehu onun Rabbi müniben münip olarak yönelerek ileyhi ona sümme sonra izâ olduğu zaman havalehu ona verdi lütfetti nimeten nimet minhu ondan kendisinden nesiye unuttu makâne olmadı yedu dua eder İleyhi ona den min kablu önce ve ceale ve kıldı yaptı yarattı li Allahi Allah için Allah'a endaden eşler ortaklar li yudille saptırmak için dalaleti düşürmek için andan sebilihi onun yolu kul de söyle temetta metalan metalan faydalan bir küfrike küfrünle inkarınla kalilen az biraz İnneke muhakkak ki sen minden ashab-ı ennare ateş ehli, ateşin halkı. Şöyle bir sonuç çıkıyor. Ve insana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra Allah kendinden bir nimet lütfettiği zaman daha önce ona dua ettiğini, yalvardığını unutur. Onun yani Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler kılar. De ki küfrün ile biraz daha metalan, metalan, faydalan. Yani şu dünyada bir süre daha yaşa. Allah'ın Rahman esmasının sana verdiği yemekten, içmekten daha bir süre paradan, puldan nasibini al. Muhakkak ki sen cehennem ehlindensin.

burada Allah-u Teala'nın bir insana bir zarar dokunduğu zaman diye başladığı olaya dikkatle bakın. Allah-u Teala diyor ki, onlar bilmezler mi ki diyor, biz her sene birkaç defa insanlara musibetler isabet ettiririz. Onları üzecek olaylarla karşılaştırırız onları diyor Allah-u Teala. Niçin karşılaştırıyor? İnsanlar akıllarını başlarını toplasınlar da Allah'a ulaşmayı dilesinler diye. İşte bu musibet dokunduğu zaman, kişiye zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona dua eder diyor Allah-u Teala. Ya Rabbi, benden bu musibeti al, bu hüznü benden gider diye dua eder. Sonra Allah o musibeti alarak ona bir nimet lütfettiği zaman daha önce dua ettiğini, yalvardığını unutur. Ve Allah'ın yolundan insanları saptırmak için Allah'a endat, eşler kılar. Yani insanları Allah'ın yolundan saptırır. Küfrünle biraz daha metadan. Sen küfürde kalacaksın. Küfürde olarak daha hayatın var, bu hayatı yaşa. Ve dünyada para kazan, dünyanın fizik faydalarını al, onlarla faydalan. Bunlara metalan diyor Allah-u Teala. Yararlan. Çünkü diyor sen onlara de ki, sen ateş ehlindensin, yani gideceğin yer cehennem. Kim bu insanlar? Kendisine zarar dokunduğu zaman, musibet ettiği zaman Rabbine yönelerek ona dua eder ama sonra bir nimet lütfettiği zaman daha önce ona yalvardığını falan unutur ve başka insanları Allah'ın yolundan saptırmak için eşler kılar. Şimdi Bakara suresinin 157. 156 ve 157. ayetlerine bakalım. Allah Teala diyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettikleri zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a mülaki olacağız. Ruhumuzu mutlaka ölümden evvel Allah'a ulaştıracağız. Allah'a döneceğiz. İşte hidayet erecek olanlar onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı sadece onların üzerindedir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a mutlaka ulaşacağına inanan insanlar. Burada da onun tam tersi var. Allah'a eşler kılıyor, ortaklar kılıyor. Birisi Allah'ın karşısına çıkardığı bu musibeti pozitif olarak değerlendiriyor, Allah'a ulaşmak için bir vesile sayıyor. Diğeri musibeti kendisini yoldan çıkarıcı bir faktör gibi görüyor. Ve Allah'a ulaşmayı unuttuğu gibi başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyor. Zümer suresinin 9. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Emmen hüve kanitun. Ana elleyli saciden ve kaimen yahsirul ahirete ve yercu rahmete rabbih. Kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. İnnemâ yetezekkeru ulul elbâb. Em. Yoksa veya men kimse kişi hüve o kanitun, kanitun olan. Ana'e vakit saat, elleyli gece, sacıdan secde eden ve kaimen ve kıyamda duran, ayakta duran, yahsiru sakınır, çekinir, korkar, hazar eder. El ahirete, ahiret,
Ve yercu vediler rahmete, rahmet Rabbihi, onun Rabbi. Kul de, söyle, el mi? Yestevi, misavi olur, eşit olur. Ellezine, kimseler onlar. Ya'lemune, biliyorlar, bilirler. Vellezine ve kimseler. La ya'lemun, bilmiyorlar, bilmezler. İnnema, ancak, sadece, ama. Yetezekkeru, tezekkür ederler. Ulul elbabi, ulul elbab, daimi zikir sahipleri. Gece boyunca secde ederek ve kıyamda ayakta durarak kanitin olan, ahiretten çekinen, korkan ve Rabbinin rahmetini dileyen mi? De ki, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ancak ulul elbab tezekkür eder.

Burada Allah Teala daimi zikir sahiplerinden bahsediyor. Gece boyunca secde ederek, kıyamda durarak, kânetin olan, ahiretten çekinen, korkan ve Rabbinin rahmetini dileyen. Allah'ın namazını kılarken secdede uzun süre kalan ve kendisinden bir şeylerin ayrıldığını, Allah'a ulaştığını hisseden ve gören kişi, sonra da tekrar kendisine o gidenlerin, gidenin geri döndüğünü hisseden kişi, kanitin olan kişi. Ve bu kişi tabii devamlı Allah'ın rahmetini dileyen kişidir.

bilendir. Bilen ve kendisini Allah'a adamış olan kişidir. Ve o ululelvaptır, ehli tezekkürdür, daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahipleri bunu bilenler, bunu yaşayanlardır. Kendilerine duvarların açılıp da o duvarlar yerine gaybı Allah Teala'nın gösterdikleri kalp gözleri, kalp kulakları açık olanlar, daimi zikrin sahipleri. Zümer Suresi 10. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Kul ya ibadillezine aminutteku rabbikum lillezine ahsenu fi hazih dünya hasene ve ardullahi vasiyah innema yuveffas sabirune ecrahum gayri hisab. Kul de, söyle ya ey ibadi, benim kullarım, ellezine, kimseler onlar, amenu, amenu oldular, iman ettiler, Allah'a ulaşmayı dilediler, itteku, takva sahibi olun. Rabbikum, sizin Rabbiniz, li ellezine, kimseler için, onlar için, ahsenu, en güzel ahsen olan, fi, de, içinde, hazihi bu, dünya, dünya, hasenetun, güzellik, iyilik, ve ardullahi, Allah'ın arzı, Allah'ın dünyası, vasiyatun, geniş, innema, ancak sadece, ama, yüveffa, vefa edilir, ödenir, es-sabirune, sabredenler, ecrahüm, onların ecirleri, mükafatları, yaptıklarının karşılığı, bir gayri olmaksızın olmadan, hisabin hesap, bir gayri hesap, hesapsız.

De ki, ey amenü olan kullar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. Bu dünyada ahsen olanlar için bir güzellik vardır. Ve Allah'ın arzı geniştir. Ama sabredenlere ecirleri hesapsız ödenir. Burada Allah Teala diyor ki, ey amenü olan kullar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. Acaba bu takva kaçıncı takva? İkinci takva Allah'tan irşat makamını isteme noktası. Ama Allah Teala burada bitirmemiş ayet-i kerimeyi. Bu dünyada ahsen olanlar için güzellik vardır diyor. Ahsen olanlar nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim edenler, ulul elbab olanlar, ihlas sahibi olanlar, irşada ulaşanlar, iradesini Allah'a teslim edenler, o zaman ahsen olanların takvası kimdir ahsen? Nefsini Allah'a teslim etmiş olanlar ahsendir. Ve ahsen olma noktası bu noktadan itibaren daha yukarılara doğru gider. Hepsi ahsen olanlardır. Nefs teslimi de, irşada ulaşmakta, iradenin teslimi de, üçü de ahsen olanların makamlarıdır. Bunlardan en üstün olan iradenin teslim edildiği yer. Burada sabirun kullanıyor Allah Teala, sabredenler. Sabredenler bir, nefsinin kalbindeki sabırsızlık afeti tamamen tükenmiş olanlar. Ondan sonra ulul elbab makamıdır burası. Ondan sonra ihlas makamı, ondan sonra salah makamı, salah makamının dördüncü kademesi, beşinci kademesi. Buradan itibaren üç mertebe daha gider ahsen olma müessesesi, sabredenler. Ama sabrın sahibi olmak bunun sonundadır. Tam 19 mertebe kişinin nefsinde değişme olur. Afet sona ermiştir. Kişi ulul elbab olmuştur. Burada yerlerin melekûtu gösterilir. 7 kademe, 7 mertebe müzeyyen olur kişi. Sonra göklerin melekûtu gösterilir. 7 mertebe daha müzeyyen olur. Sonra selam makamının 1., 2., 3., 4. kademelerinde 4 mertebe daha müzeyyen olur. Allah'a iradesini teslim ettiği zaman 1 mertebe daha müzeyyen olur. İşte o zaman sabrın sahibi olmuştur kişi. Nefsin afetleri, sabırsızlık afeti bütünüyle yok olduktan sonra tam 19 mertebe daha kişi müzeyyen olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikte olduk. Bir defa daha bir güzelliği Allah-u Teala hamdolsun ki bizlere yaşattı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'az salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşamki konumuz cennetler. Sevgili kardeşlerim, insanlar ikiye ayrılırlar. Cennete girecek olanlar, cehenneme girecek olanlar. Ne yazık ki cehenneme girecek olanların sayısı cennete girecek olanlardan çok daha fazla. Allah Teala A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki muhakkak ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Yani insanların ve cinlerin büyük kısmı cehenneme gidecek. Öyleyse bu çok acı bir gerçek ama gerçek. İnsanlar Allah-u Teala'nın yolunda bir muhteva içinde yaşayacaklar. Allah-u Teala'nın yolunda insanlar eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse onların mekanı mutlaka cennet olur. Dilemezlerse şu dünyada ne yaparlarsa yapsınlar gidecekleri yer sadece cehennemdir sevgili kardeşlerim. İşte Allah-u Teala ayrımı gayet net bir şekilde göz önünde seriyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا قَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala diyor ki onlar kesin şekilde, muhakkak surette bize mülaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı kesin şekilde, muhakkak surette dilemezler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar buyuruyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gafil olmasalardı ne olacaktı? Gafil olmasalardı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi ve gidecekleri yer cennet olacaktı. Ama onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır dedikten sonra Allah Teala bir sonraki ayette 8. ayet-i kerimesinde Yunus suresinde diyor ki onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Bir başka ifadeyle cehennemdir diyor Allah-u Teala. İşte bunlar suçları ne? Suçları Allah'a ulaşmayı dilememek. Başka bir suçu yok. Sadece üzerine Allah-u Teala'nın farz kıldığı ruhunu Allah'a ulaştırma keyfiyetini yerine getirmemek. Farz mı? Evet, farz. Allah-u Teala birinci farzda diyor ki münibine ileyhi ekânu yettekuhu.
Ona, Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel ve böylece ona karşı takva sahibi ol. Allah'a yönelmek üzerimize farz. Allah Teala böylece Allah'a yönelmeyi, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı, dilemeyi üzerimize farz kılmış. Başka hangi ayette farz? Lokman'ın 5'te farz. Vettebi sebila men enabe ileyye diyor Allah Teala. Kim bana yönelmişse, ruhunu bana ulaştırmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala.

Bu muhteva Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Ve görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz kılınmış. Zümer 54'te de Allah Teala ve enibü ila rabbikum ve eslemu lehu diyor. Ve Allah'a Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka ruhumuzu Allah'a teslim etmemizle noktalanır. Eğer yeterli hayata sahipsek mutlaka ruhumuz Allah'a teslim olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu teslim müessesesini ait olduğu yere oturtursak şunu görürüz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler birbirinden kesin şekilde ayrılacaktır. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler işte cennete girecek olanlar onlardır. Birinci basamakta 28 basamaklık kainatın yegane dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dini yani İslam dininin birinci basamağı olayları yaşamaktır. Herkes yaşar. İkinci basamağı olayları değerlendirmek ve hareket planını ortaya koymaktır. Herkes nasıl olayları karşılıyorsa o davranışı mutlaka göstermiştir, gösterecektir. Ama bu iki basamakta bulunan kişiler cehenneme gidecek olanlardır. Eğer kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemezse, üçüncü basamağa hiçbir zaman geçemez. Onun gideceği yer cehennemdir. Ama insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dileyen kişi mutlaka Allah'ın seçtiklerinden biridir. Çünkü ikinci basamakta Allah Teala insanların çok büyük bir kısmını seçer. %90'dan daha fazlasını seçer. Seçmedikleri Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değildir. Herkes başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemez. Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden, Allah'a ulaşmaktan men eden insanlar işte onlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Allah Teala bu seçim konusunda buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Yehdi ileyhi men yunib. Onları Allah'a münip olanı, Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır diyor. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemişse bu dileyen kişi birinci kat cenneti mutlaka hak etmiştir. Bu cennetin Kur'an-ı Kerim'deki adı Cennetün Aliye'dir. Aliye. Yüksek cennet. Hakka suresinin 22. ayet-i kerimesinde fi cennetin aliye diyor Allah Teala. Yüksek cennette kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'ın cennetine girerler. Dilemeyenler ikinci basamakta kalırlar. Seçilmeyenler dilememekte kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan ayıranlardır. Onların zaten Allah'a ulaşmayı dilemeleri söz konusu değildir. Onlar seçilmezler.

hangisine gideceği sadece belli değildir. Öyleyse bizim burada konumuz cehenneme gidenlerin kademelerini tayin etmek değil bugün. Bu akşam sizlere cennetin kademelerini anlatıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin otomatik olarak sahibi olur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ne yapacaktır? O kişinin kulaklarındaki vakrayı alacaktır. İşitme hassasının mührünü açacaktır. Gözlerindeki icab-ı mesureyi alacaktır. Görme hassasının basar hassasının üzerindeki gışaveti alacaktır. Kalbinin mührünü açacaktır. Kalbindeki ekinleti idrak önleyen müesseseyi alacaktır. Kalbine ihbat koyacaktır kişinin. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala derhal harekete geçer. Derhal bu söylediğim işlemleri o kişide tahakkuk ettirir. Öyle ki kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onu işitir, bilir ve görür. Allah Semî'ül Alîm, Allah işitir ve bilir. Allah basîrül bilibat, Allah kullarını görür. İki ayet-i kerime bunu söylüyor. İşiten, bilen ve gören Allah Teala için o kişi birinci kat cenneti elde etmiştir. Bu cennetin adı Cennetün Aliye'dir. Sonra ne olur? Allah Teala bu işlemleri tahakkuk ettirirken o kişinin bütün günahlarını örter. Örttüğü için günahları kişinin sıfır olmuştur. O kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olur. Gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Bu kişi mürşidine ulaşamadan ölmüştür. Ölmüşse gideceği yer birinci kat cennettir. Hayır, ölmedi, yaşıyor. Yaşayan kişi ise Allah Teala tarafından mutlaka mürşidine ulaştırılacaktır. O kişi %2 rahmet nuruna nefsinin kalbine sahip olduğu zaman 12. basamaktadır. Huşu sahibi olur. Huşu sahibi olanlara ise Allah Teala mürşidi sormak hakkı tanıyor. Hatta bunu emir olarak veriyor Kur'an'da. Vesta'inu bis sabri ve salatı innehu le kebiretun illa lel haşiin. Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istani isteyin diyor Allah Teala, mürşidiniz Allah'a sorun diyor. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Huşu sahiplerinin vasıflarını veriyor. Ellezine inneha illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır ve Allah'a rücu edeceklerdir. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir. Yani ne olacak? Öldüğü zaman bu kişinin ruhunda, ruhu vücudunda değil ama Allah'ın katından geliyor ve Azrail Aleyhisselam ve onun takımı görevlerini yapsın diye onlarla beraber 7 tane gök katını beraberce aşıyorlar. Ruh tekrar Allah'a iade ediliyor. Buna rücu adını kullanıyor Allah Teala bu ayet-i kerimede. Birinciye Allah'a mülaki olmak, kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırma işlemi Allah'a mülaki olmak olarak adlandırılıyor. Burada Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'a mülaki olmayı dileyen kişidir. Dilediği anda da birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştırır. Bu ihsanla mürşide tabi olmaktır. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi der. Ve vücudu terk et emri gelir. Bu emri Allah'tan getirdim der devrin imamının ruhu.
Mü'min suresi 11.

5. ayet-i kerime, kişinin başımızdan gelir, evren imamının ruhu yerleşir. Böyle bir noktaya ulaşan kişi ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an ikinci kat cenneti olur. Diledikten sonra ölen herkes mutlaka ikinci kat cennete ulaşır. Dilemiş de ruhu Allah'a ulaşamadan evvel ölmüş olan herkes mutlaka ikinci kat cennetin sahibi olur. Öyleyse ikinci kat cennet, cennetin firdevstir. Bakıyoruz, Kehf suresinin 107. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala firdevs cennetlerinin müjdesini veriyor. İnnellezine aminu ve aminu salihati, onlar ki amin olmuşlardır ve nefsi ıslah edici amel işlerler. Kânet lehum cennetül firdevsi nüzula. Onların ikramı firdevs cennetleridir. Bu ifade ne? Amil olurlar, Allah'a ulaşmayı dilerler ve amilü salihat işlerler. Kim amilü salihat işliyorsa o mutlaka mürşidine ulaşmıştır. Allah Teala ona öyle özel işlemler vücuda getirmiştir. Tabiyetle birlikte kalbinin nur kapısını açmıştır kişinin. Ve artık o kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine girmektedir ve fazıllar o kişinin kalbine yerleşmektedir. İşte bu amelü salihattır. Nefsi ıslah edici ameller. Yani nefs tezkiyesi, nefsin kalbinde Allah'ın nurları biriktikçe o kişinin mutluluğu devamlı olarak artacaktır. Ve nefse emarede ilk %7 nur birikimi girer, fazıl birikimi girer. Nefse emareden evvel %2 rahmet girmişti. Bu %2 rahmetin üzerine bina edilecektir hep. %7 fazıllar. Kişinin ilk %7 rahmet fazılların nefsinin kalbine yerleşmesiyle iman kelimesinin etrafında o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. İkinci defa %7 nur, ikinci kat cennetin sahibi olur. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşır kişinin ruhu ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Kimin ruhu Allah'ın zatına ulaşmışsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ruhun ikinci katta, üçüncü katta, dördüncü katta, beşinci katta olması o kişinin cennetinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kat cennet olması demek değildir. Bütün bu cennet, bütün bu gök katları ruh tarafından aşılıp da yedinci kata ulaşması, yedinci katın yedinci aleminde Sitret-i Münteha'ya kadar ruhun ulaşması, Sitret-i Münteha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması işlemi. İşte işlem budur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh Allah'a ulaştığında Allah'ın zatında yok olur. Kişi fena fillah olmuştur. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah. Fena fillah makamı, Allah'ın içinde, Allah'ın zatının içinde ruhun, Allah'a ait olan ruhun Allah'a kavuşması ve Allah'ın zatının içinde yok olmasıdır. Kim bu noktaya gelirse o kişi söylediğimiz firdevs cennetlerinin sahibi olur. Ne zaman firdevs cennetlerinin sahibi olur? Mürşidine ulaştığında. Mürşidine ulaştıktan sonra bu kişi ister birinci gök katındayken ölsün, ister ikinci gök katındayken
ölsün, ister üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökatındayken ölsün, Allah'a ulaşmadan ölmüşse mutlaka ikinci kat cennetin sahibidir. Yani Firdevs cennetinin sahibidir. Ama ruhu Allah'a ulaştı. Ulaştığı anda üçüncü kat cennet o kişi tarafından hak edilmiş olur sevgili kardeşlerim. Bu cennete Cennetül Huld diyor Allah Teala. Cennetül Huld. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde buyuruyor ki cennetli lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Azamat vaadüne likülli evabin hafiz. Rum affedersiniz Kaf 31 ve 32. Diyor ki 32'de işte haza ma tuadune likulli evabin hafiz. İşte vaat olunduğunuz şey tuadune vaat olunduğunuz ma şey tuadine vaat olunduğunuz bütün evvab ve hafiz olanlara. Hafiz olmadan evvab olmaz. Başın üzerine devrin imamı gelmedikçe kişi daha sonraki kademeye geçip evvab olamaz. Bu cennete gidecek olan kişi hafizle evvab arasındaki noktadadır. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine ne zaman gelir? Kişi mürşidine tabi olduğu an, nefs tezkisine başladığı an, mürşidine tabi olduktan sonra nefs tezkisi fayda verir o kişiye. Ve bu noktadan sonra kişi hangi basamakta olur, ölürse ölsün mutlaka ikinci kat cennet onundur. Hafiz olmaktan meaba sığınmaya yani evvap olmaya kadar geçen devre burası 14. basamaktan 22. basamağa kadar geçen devreyi ifade eder. Bu muhtevada Allah'a ulaşmadan evvelki bütün kademelerde kişi ölürse onun gideceği yer ikinci kat cennettir. Ama üçüncü kat cennet değildir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o evvab olmuştur. Ruhu Allah'a ulaşan kişi Allah'ın zatında ruh yok olacağı için Allah'ın zatında kişi meab olan Allah'a ruhunu ulaştırmıştır. İşte burası ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin ulaştırdığı yer üçüncü kat cennettir. Furkan 15 bu Cennetül Huldi adı verilen üçüncü kat cenneti ifade ediyor. Kul ezalike hayrun em cennetül hullilleti uidel muttakin. Kânet lehum cezâen ve masîrâ. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakilere, yani takva sahiplerine vaat edilen, onlar için bir ceza, yani mükafat ve dönüş yeri olan ebedi cennet mi? Cennetül hulilleti. Ebedi cennet. Burada kişinin ikinci takvası söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi Allah tarafından mürşidine ulaştırılmıştır. Ulaştırıldığı andan itibaren ruhu Allah'a ulaşana kadar hangi kademede kişi ölürse ölsün mutlaka gideceği yer bu üçüncü kat ikinci kat cennettir ve ruhu Allah'a ulaşmış olan Allah'ın zatında ruhu yok olmuş, sığınağa sığınmış olan kişi için de mutlaka bu Cennetül Huldi söz konusudur. Kişinin ruhu Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Bu noktada kişi öldü,
burada o kişinin cenneti üçüncü kat cennettir. Bundan sonra Allah Teala o kişiye bir taht ihsan eder. Bu noktada öldü kişi, gene üçüncü kat cennettir. Bundan sonra bu kişi zikrini günün yarısından öteye geçirecektir. Nefsinin kalbindeki nurların %70'i aşacaktır. Bu noktada öldü kişi, yani bu kişi zahit oldu. Her gün günün yarısından daha fazla Allah-u Teala zikrediyor. Burada öldü. Bu noktada öldü. Gene üçüncü kat cennete gidecektir. Ne zaman nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar da o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, o zaman bu kişinin gideceği cennet dördüncü kat cennettir. Bu cennetin adı Cennetül Gurafan. Öyleyse kim nefsinin kalbine %81 nur toplayabilirse %79'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere %81 nur kimin kalbine toplarsa o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Burası dördüncü kat cennettir. Cennetül Gurafan. Diyor ki Allah Teala Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُوَوَّيَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَافًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا نِيمَ اَجْرُ الْاَمِن۪ينَ Ve amin olanları ve salih amel, nefs eskisi yani yapanları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih amel işleyenlerin ecri ne güzel diyor Allah Teala. Burada kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Bundan sonra ne olur? Kişi fizik vücudunu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman bu kişi daimi zikri sahibidir. Bir, bu sebeple kalbindeki bütün afetler alınmıştır. İki, ve üçüncüsü kalp gözü açılmıştır. Dördüncüsü kalp kulağı da açılmıştır. Bu asli unsurlara dayalı olarak o kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibidir. Bu seviyede o kişi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanır. Devamlı bir hayır işleyen müessese söz konusudur o kişi için otomatik bir sistem olarak. Ve bu kişi ehli hikmettir. Hem ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta bilir, hem de karar verdiği zaman hakem olarak veya hakim olarak Allah'tan sorarak vereceği için adaleti mutlaka oluşturur. Bu seviyedeki bir insan Cennetül Mevaya gider. Meva cennetine. Yani Nâziyât suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve innel cennete hiyel meva. Artık muhakkak ki cennet onun için bir barınma yeridir. Bunlar daimi zikrin sahipleridir. Atları ulul-elbab'tır. Allah Teala buyuruyor li ulul-elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul-elbab için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ve bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Hepsi ulul-elbab olmuşlar. Beşinci kat cenneti hepsi elde etmiş.
Ama sahabe bu beşinci katiyetle kalmamışlar. Beşinci katiyetin özelliği o kişinin daimi zikirde olması. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmış sevgili kardeşlerim. Allah Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar diyor sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, ahsen olanına. Onlar hidayet erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuş ve bu meva cennetini hepsi hak etmişler. Bundan sonra ne yapacak kişi? Daimi zikre ulaşan bu kişiye Allah Teala yerlerin melekûtunu gösterir. Yedi kat cehennem mutlaka bu insanlara, bu seviyeye ulaşmış olan birisine gösterilir. Sonra zemin katında sırrı gösterilir. Bu yedi kat yerlerle zemin katın gösterilmesi o kişinin meva cennetlerinin sahibi olduğunu gösterir. Ona devrin imamının dergahını da gösterir Allah Teala. Burası zemin kattır. Ne zemin kattan yukarıdaki yedi gök katına, ne de zemin kattan aşağıdaki yedi yer katına ait değildir. Ortada bir seviyeyi ifade eder. Bu ulul elbab makamında gösterilir kişiye. Gideceği cennet, cennetül mevadır. Bundan sonra ne olacaktır? O kişi ihlas sahibi olacaktır. İhlas farz mıdır? Elbette farzdır. Allah Teala diyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehuddine hunafae." Onlar emrolunmadılar dinde kalplerini muhlis kılan halis kullar olmakla emrolundular. Öyleyse herkes, sahabe, onlar da emrolunmuşlar. Ve bakıyoruz ki bütün sahabe muhlis olmuşlar. İşte Bakara Suresi 139. ayet-i kerime, deyin ki Habibim o kafirlere ve putperestlere, de ki Allah sizin de Allah'ınız, bizim de Allah'ımızdır. Sizin de ilahınız, bizim de ilahımız. Ama muhakkak ki bizler ona muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlesin. İşte kim muhlis olursa ona yedi kat gökler gösterilir. Kişinin muhlis olduğu nokta kendisine birinci gök katının kalp gözüyle gösterildiği noktadır. Bundan sonra ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katını, yedinci gök katındaki yedi tane alemi ayrı ayrı görecektir. Burası bu gördüğü şeylerin sahibi olduğu zaman Allah ona bu noktadan öteye geçemeden ölse cennetin naimi temin edecektir. Maide 65'te Allah Teala diyor ki: "Velev enne ehlel kitabi aminu vettekav lekefferna anhum seyyiatihim ve le edhalnahum cennetin naim." Eğer kitap ehli amin olup Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olsalardı, elbette günahlarını örterdik ve onları mutlaka
naim cennetlerine koyardık diyor.

Burada onların Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi oldukları noktaya bakıyoruz. Bu takva sahibi oldukları nokta onların günahlarının örtüldüğü nokta ve naim cennetleri. Burada kişi irşad olmuştur. Bu konu, yani naim cennetine sahip olanların durumu, bir muhlisler olmaları açısından değerlendiriliyor. Bir de irşad olmaları açısından değerlendiriliyor. İkisi de aynı kademeyi ifade ediyor. Yani altıncı kat cenneti. İşte Allah Teala Hücurat 7'de diyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul bizim emirlerimize değil de sizin söylediklerinize tabi olsaydı, o zaman siz bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerine imanı yazdı ve o imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşad olmuş, yani muhlis olmuş. Nefsinin kalbini ...14 mertebe müzeyyen kılmış. Nefsinin kalbini 14 mertebe müzeyyen kılmış kişi. Ve burası naim cennetlerini ifade ediyor. Bu noktada bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Çünkü Allah Teala sahabeden bahsediyor. Onların muhtevasını söylüyor. Onların irşad olduğunu söylüyor. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala bütün sahabe için. Gidecekleri yer naim cennetleri. Bu naim cennetlerine gittikleri zaman Allah Teala onların günahlarını örtüyor. Ve yedincisi Cennetül Adın. Adın cennetleri. Kimdir Adın cennetlerine girenler? Kim Allah Teala'nın tövbe-i nasuh daveti üzerine tövbe-i nasuhla Allah'a tövbe ederse, o kişi mutlaka bu tövbeden sonra Allah Teala'dan yeni mükafatlar alacaktır. Bu tövbeyi gerçekleştirdikten sonra o kişinin günahlarını örtecektir Allah Teala. Sonra salah nuru verecektir. Sonra örttüğü günahları bir de sevaba çevirecektir. Daha sonra da iradesini teslim alacaktır.

Burada adın cennetleri söz konusudur. Rahat 22 ve Rahat 23 bunu söylüyor. Allah Teala buyuruyor ki Rahat 22'de vellezine sabirip tigaye ve çer rabbihim ve kamus salate ve enfeku mimma rezeknahum sırren ve alaniyeten ve yedrevune bil hasenete seyyatü ilakelehum ukbettar. Onlar sabırla Rablerinin veçini, Allah'ın zatını görmeyi isteyenler ve namazı ikame edenler, onların rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak edenler ve seyyahat-ı hasenat ve iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır. Rahat 23. Cennet-i Adn'in yethulûnehâ ve men salâhâ min âbâihim ve ezvâcihim ve zürriyetihim vel melâiketü yethulûne aleyhim min kulli bâb. Adın cennetleri vardır diyor Allah Teala onlar için. Rahat 22 veya Rahat 23 beraberce düşünülecek. Onlar için adın cennetleri vardır. Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler, onların aslında anne babalarından, abaihim, sadece babalar değil, anne babalar, yani usulleri. Usul, kendisinden evvel geçen nesiller demek. Firu, kendisinden sonra geçecek olan nesiller. Eşlerinden ve zürriyetlerinden, işte firu, zürriyet. Salaha ulaşan kimseler ona, yani adın cennetlerine girerler. Ve her kapıdan melekler onların yanlarına girerler. Cenneti adın. Adın cennetleri. Adın cennetleri Kur'an'da epey yer almış. Kehf suresinin 30 ve 31. ayetlerinde de gene adın cennetlerini görüyoruz. Allah Teala buyuruyor: İnnellezine aminu ve aminus salihate inna la nudihu ecemen ahsene amela. Muhakkak ki amil olanlar, salih amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, biz kesinlikle en güzel amel işleyen kişilerin ecrini zayi etmeyiz diyor Allah Teala. Kehf suresinin 30. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor: İnnellezine aminu ve amilus salihate inna la nudiyu ecremen ahsene amela. Muhakkak ki amel olanlar, yani Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyenler ve salih amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, biz kesinlikle en güzel amel işleyen kimselerin ecrini zayi etmeyiz. Amellerin en güzeli de en üst kademede olanların ameli tabiatıyla. Bir sonraki ayet-i kerime zaten tamamlıyor Allah Teala. Kehf 31. Ulaike lehum cennatu adnin tecri min tahtihimul enharu yuhallevne fiha min esavire min zehebin ve yelbesune siyaben hudren min sundusin ve istebrekin muttekine fiha alel eraik eraiki nimes sevab ve hasunet mürtefeka. İşte onlara, yani bu kişilere adın cennetleri vardır. Onlar için adın cennetleri vardır. Onların altından nehirler akar. Orada altın bileziklerle süslenirler. İnce ipek ve atlastan yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine yaslanırlar. Ne güzel bir sevap ve ne güzel bir destek. Gördüğü gibi gene ad cennetlerinden bahsediyor Allah Teala. Yani iradesini de Allah'a teslim edenlerin cennetleri. Taha 75'te Allah Teala şöyle söylüyor: Ve men ye'tihi mu'minen kat amile salihate fe ulaike lehum derecatun ula. Ve kim salih ameller yapmışsa ve ona, yani Allah'a mümin olarak gelirse, o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. Taha 76, bu ayet-i kerimenin devamı: Cennet-i Adn'in tecri min tahtiha'l enharu halidine fiha ve zalike cezâ'u men tezekkâ. İçinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan Adn cennetleri vardır ve işte bu tezkiye olanların
yani nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır. 61 Saf 12. Saf suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Yağfir lekum zunubekum ve yudhilkum cennetin tecre min tahtiyel enharı ve mesakine tayyibeten fi cenneti adn. Zalikel fevzul azim. O da sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte büyük mutluluk ve kurtuluş budur. Yine adın cennetleri, iradesini de Allah'a teslim edenlerin cennetleri. Mümin 8 ve Mümin 9'da Allah Teala şöyle söylüyor: Rabbena ve ethilhum cennete adnin nilleti ve attehum ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyetihim inneke entel azizül hakim. Rabbimiz onlara vaat ettiğin adın cennetlerine onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salaha, yani salah makamına ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Yani salah makamına ulaşanlardan adın cennetine ulaşabilenler kimlerdi? Tövbe-i Nasuh'a davet edildi diye insanlar adın cennetine gitmezler. 4 kademe aşmaları lazım. Birincisi Allah Teala onların günahlarını örtecek. İkincisi salah nuru verecek onlara. Tövbe-i Nasuh'u tamamladıktan sonra oluyor bunlar. Üçüncüsü de onların günahlarını sevaba çevirecek. İlk olay tövbe-i nasuh, sonra günahların örtülmesi, sonra salah nurunun verilmesi, sonra son nokta o insanların günahlarının sevaba çevrilmesi.

bunların hepsinin geçirmesinden sonra kişi iradesini teslim eder Allah-u Teala'ya ve teslim ettiği zaman adın cennetinin gerçek anlamda sahibi olur. Ama o kişinin eşi, babaları, babası, eşleri ve zürriyetlerinden salih makamına kim ulaşmışsa, yani tövbe-i nasuha kim davet edilmişse, Allah onları da adın cennetlerine kabul edeceğini söylüyor burada. Onlar orayı hak etmediler, iradelerini Allah'a teslim etmediler ama babaları ya da eşleri, yani hanımların kocaları adın cennetini kazanmışlarsa, eşleri de salaha ulaştıkları takdirde, yani tövbe-i nasuha davet edildikleri takdirde, onlar da adın cennetlerine kabul ediliyor. Mümin 9'da da Allah Teala diyor ki bekihimus seyyiat ve men tekis seyyiati yevmeizin fekat rahimteh ve zalike huvel fevzul azim. Onları kötülüklerden koru ve sen kimi izin günü kötülüklerden korursan, yani cennete girmek için izin alınan günü, o zaman ona rahmet etmiş olursun ve işte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Burada Mümin 8'deki olay zaten bellidir. Adın cennetlerine girenler için bir kurtuluş, fevzül azim. Adın cennetlere gideceklerin genel hüviyeti. Sad suresinin 50. ayet-i kerimesinde de Allah Teala diyor ki cenneti adnin fettehaten lehumul evvab. Kapıları onlara açılmış olan adın cennetleri vardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki bir insan Allah'ın yolunda Allah'a ulaşmayı dilediği yandan itibaren mutlaka bir cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştığında ikinci kat cennetin sahibi oluyor. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında, teslim ettiğinde üçüncü kat cennetin sahibi oluyor. Fizik vücudunu teslim ettiğinde dördüncü kat cennetin sahibi oluyor. Nefsini teslim ettiğinde beşinci kat cennetin, irşad olduğunda altıncı kat cennetin ve iradesini teslim ettiğinde yedinci kat cennetin sahibi oluyor. Sevgili kardeşlerim, her kademe için ayrı bir cennet ismi vermiş Kur'an-ı Kerim. Bu konumuzda, bugünkü dersimizde bunları inşallah beraberce gözden geçirdik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve Yüce Rabbimizin hepinize cennetlerin en güzellerini nasip kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetiyle mutluluk sohbetinin değil huzurlarınızdayız. Sevgili kardeşlerim, Allah insanlardan ne ister diye olaya baktığımız zaman o Allah'a ulaşmayı dilememizi, mürşidimize tabiiyetimizi, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi, nefsimizi Allah'a teslim etmemizi, muhlis olmamızı ve nihayet irademizi de Allah'a teslim etmemizi emreder. 7 safhalık bir hedef göstermiş Allah-u Teala. Acaba bu hedefleri niçin Allah-u Teala üzerimize farz kılmış? Çünkü hedeflerin her biri bizi daha evvelkinden daha mutlu hale getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bir insan kesin olarak mutsuzdur. Nefsinin bütün afetleri durmaktadır. Şeytan onu devamlı nefsine tesir etmek suretiyle yanlışlıklara doğru itmektedir. O da çevresindeki davranış biçimlerine göre kendisine bir yer açıyor. Bir insan hangi toplumda yaşarsa o toplum o kişi üzerine mutlaka tesirini gösterir. İşte bir insanın hangi toplumda olursa olsun şeytanın vesvesesine, negatif tesirlerine kapalı olabilmesi o afetlere, şeytanın insanı mutsuz etmek için devamlı kullandığı yalanlara, insanoğlunun tabi olmaması onu kurtuluşa ulaştıracak olan bir sonucu ifade eder. Şeytan hiç boş durmaz. Her zaman etrafımızda birkaç tane şeytan vardır. Devamlı fısıldarlar ve bizi devamlı mutsuz etmeye çalışırlar. Şeytanın sadece bir tek hedefi vardır sevgili kardeşlerim. Hepinizin mutsuz olması. Allah'ın da bir tek hedefi vardır. Ve bu hedef emir şeklinde tecelli etmiştir. Allah-u Teala da hepimizin mutlu olmasını ister. Ve de Allah'a ulaşmayı dilemekten irademizin teslimine kadar her safhayı Allah-u Teala üzerimize farz kılmıştır. Öyleyse nefsi başlangıçta %100 afetlerle dolu olan bir insan, neticede %100 nefsinin kalbi hasletlere donatılmış olan, %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla kalbi tamamen dolan bir insan hüviyetine ulaşmak, işte bu Allah-u Teala'nın temel emri. Öyleyse Allah-u Teala şeytanı kovan, biliyorsunuz olayı. Allah Teala Hazreti Adem'i yaratıyor, diyor ki ben muhakkak ki bir yeryüzünde bir halife yaratacağım ve Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Yeryüzünün halifesi. Yani yeryüzünde Allah'ın halifesi.
Yeryüzünde Allah'ı temsil eden varlık. Peki ama gene bu yeryüzünde cinler var. Şeytanlar var. Onlar Allah'ı temsil etmiyorlar mı? Hayır, etmiyorlar. Ne şeytanlarda, ne cinlerde ruh mevcut değildir. Ruh sadece biz insanlarda mevcuttur. Allah'ın ruhu. Secde suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar yaratılan bütün varlıklardan üstündür. Yeryüzünde ne var? Hayvanlar var. Bitkiler var. İnsanlar var. Suda balıklar var. Her türlü deniz mahluku. Havada kuşlar var. Uçabilen her şey. Ama hiçbirinde ruh yok. Sadece insana mahsus bir olgu ruhu bünyesinde taşımak. Allah Teala bütün insanlardan emanet olarak verdiği ruhu geri istiyor. Yetmez. Bu geri istediği emaneti Allah Teala kendisine ulaştırmayı üzerine vazife almış. İnsan adı verilen mahlukunu, yani sizleri sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala o kadar çok seviyor ki bir sonsuz cennet mutluluğunu, milyarlarca yıl sonsuza kadar sürecek olan cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar sonsuza kadar sürecek olan sonsuz bir cennet hayatını Allah Teala bütün insanlara garanti ediyor. Onlara hediye olarak veriyor. Ben diyor sizden diyor çok bir şey istemiyorum. Sadece bir tek şey istiyorum. Bir dilekte bulunacaksınız diyor bana. Diyeceksiniz ki ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Ruhlarını bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmışlar. İşte ben de o evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ey Yüce Allah'ım. Beni de onlardan birisi yap. O ermiş evliyandan birisi de ben olayım. Ruhumu sana hayattayken ulaştırmayı nasip kıl bana. Yani diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Öyleyse işte ben sana ulaşmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, iki nevi insan bunu söyler. Bir, içinden gerçek anlamda bu talebin sahibi olur. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak ister ve böyle bir talepte bulunur. İki, herkes böyle bir şeyler söylüyor. Bakalım ben de söyleyeyim. Allah Teala bakalım ne yapıyormuş görelim. Tarzında bir iç dünyasıyla Ya Rabbi benim de ruhumu sana ulaştır. Diyen insanlar da var. Bunların talebinin kabul edilmemesi çok normal değil mi sevgili kardeşlerim? Hiç kimse Allah'ı imtihan etmek cesaretine sahip olmamalıdır. Yani sen diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte ben de
sana ulaşmayı dedim. Ey Allah'ım beni de kendine ulaştır dedim. Ama sen beni kendine ulaştırmıyorsun. İşte iblisin insanları kuracağı en büyük tuzak budur. İnsan evvela kendi dizaynı içerisinde doğru bir talepte bulunmuş mu? Bunu incelemek mecburiyetindedir. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Beni de ulaştır. Ulaştırmazsan da umurumda değil gibi bir mana ifade ediyor. Ama bir insan gerçekten Allah'a yalvarırsa, Ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Ne olur beni de o ermiş evliyandan bir tanesi olarak o noktaya ulaştırsan. Ne olur benim de ruhumu teslim alsan. Sen ki söz vermişsin bu konuda. Demişsin ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Ve o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala ne diyor? Dalalette olanlarla uğraşmam diyor. Onların ne halleri varsa görürler. Beni alakadar eden diyor, o dalalette olan herkes dalalettedir. O herkesten Allah'a ulaşmayı dileyenler beni alakadar eder diyor Allah Teala. Sadece onları kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Yani insanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Kimleri seçmez? Sadece kendisi Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden insanları Allah Teala onların talebini kabul etmez. Onları cehenneme atar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilememek başka şey, Allah'a ulaşmayı dilememekten başka, dilemediği gibi başka insanları da Allah'ın yolundan çeviren, hadi canım senden o Allah ona ulaşılır mı? Diyen, hatta Allah Teala demiyor mu? Ben her zaman sizinle beraberim. Ben size şah damarınızdan daha yakınım demiyor mu Allah Teala? Öyleyse Allah Teala zaten bizimle beraber. Öyleyse ne diye biz Allah Teala'ya gidecekmişiz? Biz gitmediğimiz halde Allah Teala bizimle beraber olduğuna göre böyle bir olay söz konusu değil. Ama Allah Teala Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır diyor. Kuşattıklar arasında biz de varız. Allah Teala'nın bize şah damarımızdan daha yakın olması, bizim her yaptığımızdan haberdar olması sebebiyledir. Her şeyi bilir. Ayrıca ilmiyle, rahmetiyle bizi kuşattığı için bizim bütünümüze yakın hasıl etmiyor mu? Her zerremize Allah Teala nüfuz eder. Her zerremizde Allah Teala'nın ilmi ve rahmeti bir ilişkiyi temsil eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevmek ne kadar güzel bir şey. Allah'tan hoşlanmak,
sonra sevmek, sonra Allah'a aşık olmak ve sonunda hayran olmak. Bu kademeler bedava kademeler değildir. İnsan ömrünün önemli bir kısmını alır. Bu kademelerden Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safa ve ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü safa, 7-8 aylık bir sürede tamamlanan, üstelik de Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka bu hedefe ulaştıran bir hüviyet taşır. Allah Teala'nın bütün insanlara verilmiş bir sözü var. Diyor ki: Allah dilediğini kendisine seçer. Allah'ı yeştevi Allah seçer, istiva eder. Men kişiyi yeşaü dilediği. Allah dilediği kişiyi seçer. İleyhi ona yani kendisine seçer. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve hidayet eder, ulaştırır. İleyhi ona, kendisine men kişiyi yeşaü. Dilediği. Dileyen kişiyi yehdi ileyhi men yeşaü. Ona ulaştırır. Affedersin. Yehdi ileyhi men yunib. Yünüp olan, münip olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi. Münip kelimesine daha yakından baktığımız zaman, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Ona Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir.

Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Tevrat'ta da var olan, İncil'de de var olan, Kur'an-ı Kerim'de de var olan 7 safa ve 4 tesliminden birinci safhasını ifade eder. Allah'a yönelmek, münip olmak. Allah Teala buyuruyor ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekumul azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Azap ne zaman gelir? Azap öldükten sonra, kıyamet gününden sonra gelir. Öyleyse bu dünya hayatını yaşadığımız sürece ne kadar geçen devre? Üzerimize azap gelmeden geçecek devredir. Bu devirde. Ama öyle bir devir gelecek ki dünyanın son devresi, o devirde insanların bir kısmı daha bebekken, bir kısmı çok genç yaşta, bir kısmı yaşlandığı zaman, yaşlanmış haldeyken hepsi birlikte öleceklerdir. Hiçbir sağ insan kalmayacaktır. O gün kıyamet günüdür. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemenin sonucuna bakalım. İki ayette öyle söylüyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne olur bir insan kendine, Allah'a kendisine ne zaman ulaştırır? O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiiyetle beraber o kişinin Allah'a ait olan ruhu, yani Allah'ın insandaki temsilcisi olan ruh. Allah'ın bizatihi Allah'ın ruhu. Ve Allah'ın ruhu kişi mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılır ve oradaki dergâhtan ana dergâha ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka o kişi sorduğunda mürşidini gösterecektir. Gösterdiği zaman o kişinin yapması lazım gelen şey o mürşide gitmek ve tabi olmaktır. Sözüme lütfen dikkat edin, herhangi bir mürşide değil. Hangi mürşide gitsen olur. Hayır, olmaz. Kişi sadece hacet namazını kılıp da Allah'tan sorduğunda kendisine Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmalıdır. İki tane namzet varsa, gözüne kişi kestirdiyse, üç kişi de olabilir diyorsa, bunlardan hangisine gideyim diye kişinin şuna veya buna sorması bir mana ifade etmez Allah'a göre. Allah'a sormak lazımdır. Hacet namazı son derece basit bir namazdır. Vay abdestiyle kılınır. Gece saat, şimdiki saatle 12'den sonra, gecenin 12'sinden sonra kişi boy abdesti alır, hacet namazını kılar. Ya Rabbi der, ben senden mürşidimi istiyorum. Diyelim ki birincisinde göstermedi ama tekrarlarsa ikincide, üçüncüde Allah-u Teala mutlaka ona gösterecektir. Ve o zaman şeksiz ve şüphesiz olarak o mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu tabiiyet o kişinin ruhunu vücudundan

ayıracak tabi olduğunda ruh devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Dergah zemin kattadır. Altın kapıdan girilir. Ve oradan sevgili kardeşlerim, seyri sülük adlı bir yolculukla insan ruhları Allah'a doğru yolculuğa başlarlar. Allah'a doğru bir yükselme söz konusu olur. Bu Allah'a ulaşmayı dilemekten mürşide tabiyeti aştıktan sonraki kesimde mürşide ulaşmayı dilemekten başlayan bir mutluluk kişiyi bütün boyutlarıyla saracaktır. O kişi Allah'ın şemsiyesinin, Allah'ın koruyucu zırhının altına inmiştir. Ve de o zırh onu şeytanın bütün fesatlıklarından korumaktadır. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen hiç kimseye şeytan o kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar tesir edemez. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmamıştır. Kıyamete kadar da vücut bulmayacaktır. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. O bana ulaşır demiyor. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Üzerine görev olarak almış. Ve bu olayı yaşayanların hepsi bilirler ki dünyadaki en çok mutlu oldukları devre o 7-8 aylık devredir. Kişi mutluluktan pencereleri açıp bağırmak ister. Mutluyum diye. Sevgili kardeşlerim, ne olur ulaşırsa Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği şey onun 7 tane gök katını aşarak Allah'a ruhunu ulaştırmasıdır. Bu ulaştırma boyunca nefsindeki afetler, nefsi emmarede %7, levvamede bir daha %7, mülkimede bir daha, mutmainede bir daha, radiyede, mardiyede, teskiyede, birer defa daha olmak üzere tam 7 kademe nefsinin kalbi aklanır. Yani %100 afetlerle dolu olan nefsinin kalbi, o kişi Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidine ulaşmadan evvel gelen %2 rahmet nuruna ilaveten zikirle gelir. Zikir yaptıkça kalbine dolan Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar, o kişinin nefsinin kalbinde her bir ruh Allah'a doğru yaptığı seyahatte her bir gök katında bulundukça, her bir gök katına ulaştıkça kişinin nefsinin kalbindeki afetler %7 azalır. Neden? Çünkü oraya %7 fazıl nuru girmiştir. Nefse emarede ilk %7 nur girer. Sonra ikinci bir %7 nur nefsi levamede. Nefse emare kişinin nefsinin emrinde olduğu bir durumdur. Nefs-i levvame, kişinin nefsini levmettiği, kınadığı, kurtulmak istediği ama kurtulamadığı bir noktadır. Mülkime, Allah'tan ilham aldığı noktadır. Mutmainne, doyuma ulaştığı noktadır. Allah'ın verdiklerinin ona yettiği noktadır. Sonra o kişi Allah'tan razı olur. Sonra Allah da ondan razı olur ve birisi radiye, birisi mardiye adını alır ve kişinin nefsinin kalbi 7 defa %7 nura ulaşır bundan sonraki kademede. Bu kademe teskiyedir. Bunun adına nefsin teskiyesi denir. Nefsin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere
%51 nur birikir. Bu nurlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yakalamak için bu yola girdiğinizi hiç unutmayın. Öyleyse bunun için seveceksiniz sevgili kardeşlerim. İnsanları seveceksiniz. Nefsinizdeki nefret her geçen gün azalacak. Nefsinizin kalbi sevgiyle dolacak. Nefretin yerini ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman yerden fazla sevgi alacak. Ve bu fizik vücudunu teslim ettiğinizde %80'i aşar. Nefsinizi teslim ettiğinizde %100'e ulaşır. Ve sevmeyi öğrenirsiniz. Her şeyi, herkesi seversiniz. O büyük hatalarda bulunan insanları da seversiniz. Kimseden nefret edemezsiniz sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizi sevme noktasına ulaştırdığı zaman kimseden nefret edemezsiniz. O kişi hatalar yapmış olabilir, büyük suçlar işlemiş olabilir. Ama bu Allah'la o kişi arasındaki bir olaydır. Sizin ondan nefret etmeniz için sebep teşkil etmez. Siz ona sadece acımalısınız. Kim büyük suçlar işlemişse, kim cehenneme gidecekse, en çok cehennemin 7. alt katına girecekleri olmak üzere 6., 5., 4., 3., 2., 1. cehennem katlarında, cehennem katları aşağıya doğru sıra takip eder. 1. kat cehennem en üsttedir, 2. kat cehennem daha alttadır, 3., 4., 5., 6., 7. kat cennetler daha altta yer alır. Allah'ın yedili sistemi hep bunu ifade eder. Nasıl 7 tane cennet adı varsa Kur'an-ı Kerim'de, bir 8.si yoksa 6 tane de değilse, cehennemler de 7 tanedir. Bu Allah-u Teala'nın denge kanunu böyle olmasını ifade eder. Sıfır noktasından yukarıda ne varsa pozitif, sıfır noktasından aşağıda da negatif olarak onlar mutlaka vardır. Nasıl sayılar birden sonsuza kadar pozitif olarak ve eksi birden eksi sonsuza kadar negatif olarak devam ediyorsa, alemler için de aynı şey geçerlidir. Cennetler ve cehennemler. 7 tane gök katını koymuş Allah-u Teala, Allah'a ulaştıran 7 tane de yer katı koymuş, şeytana ulaştıran. 7 tane cehennem daha aşağı, daha aşağı doğru gidiyor. 7 tane cennet ise daha yukarıda, daha yukarıda, daha yukarıda. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması için 7 tane gök katını aşması lazım. Her katı yüzlerce defa görmüş, şimdi de görmekte olan birisi olarak konuşuyoruz. 7 tane gök katı var. 1. gök katında çimenler üzerinde secde edilir. 2. gök katında su arılma havuzlarında su arılır. 3. gök katında 2 katlı bir köşk mescitte secde edilir. 3. katla 4. kat arasını mihenk menfezi bağlar ki sonsuz hızla hareket eden herkesin ayağı kendisinden sonra gelenin başının üzerinde olan, başına değmeyen ama başının üzerinde olan insanların Allah'a doğru gittiği bir yer. Hani eski evliyadan birisinin söylediği sözü hatırlayın. Onların ayakları, onların başları benim ayağımın altındaydı diyor. Onun başı benim ayağımın altındaydı diyor. Bu mihenk menfezindeki onun mevkiinin sadece bir kademe ötekinden daha yüksek olduğunu gösterir. Orada herkes kendisinden daha üstün olanın ayaklarının altında bir başın sahibi olur.
Nereye kadar? Ulaştıkları yere kadar. Her gök katında kafilenin bir kısmı kalacaktır. Geri kalanlar daha üst katlara çıkacakları için bu üçüncü gök katındaki köşk mescitten sonra dördüncü katta Beytül Makdes'in aslında Beytül Makdes'in aslında secde edilir. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde edilir. Altıncı katta Sıbkatullah olma mahallinde kişinin ruhunun derisi hem çatlar hem de açık yeşil beyaza dönüşür. Sonra ulaşılan yer Cebrail Aleyhisselam'ın tahtının boşlukta bulunduğu kesimdir. Kürsüsü demek daha doğru. Kişi orada Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine giydirdiği hilatı yer. Eline bir kılıç verir Cebrail Aleyhisselam. Ve bu hilat ve kılıç kendisinde olmak üzere kişi bu istikamette devam eder. Ve burası göğün altıncı katıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, altıncı katı aşan kişi yedinci kata ulaşacaktır. Yedinci kat yedi tane alemden oluşur. Birinci alem kader hücreleridir. Kişinin geleceği orada yerleştirilmiştir. Kişi daha onları yaşamamıştır ama Allah'a göre olaylar yaşanmıştır. Ve Allah Teala ondan sonraki olayların ne olacağını aynen Allah'a göre olaylar çoktan olduğu cihetle oraya yerleştirmiştir. İkinci, yedinci katın ikinci alemi Ümmül Kitap'tır. Üçüncü alemi Kudret Denizi'dir. Dördüncü alemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de bulunduğu, sahabelerinin de bulunduğu bir kesimi ifade eder. Ondan sonraki altıncı alem Divan-ı Salihin'dir. Sonra da zikir hücrelerine varılır. 2 metreden daha yüksek şeffaf küreler içerisinde insan ruhları zikirlerini tamamlamaya çalışırlar. Ancak tamamlayan ruh oradan uçarak ayrılır. Sesli mütaya ulaşır ve oradan dike bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşan bütün ruhlar Allah'ın zatında yok olurlar. O Allah'ın zatında fani olmaktır. Fena filah olmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktada bir insanın nefsinin kalbi %51 aydınlanmıştır. Nurlar karanlıkları aşmıştır. Ve Allah'ın bu müstesna yardımı sona ermiştir. Bu noktadan sonra kişi bir ağır imtihandan geçer. Zikrini 18 saate çıkarmak gibi bir zorunlulukla karşı karşıya fizik vücudunu teslim edebilmek için herkes bunu gerçekleştiremez. Daha sonra kişi
Fizik vücudun tesliminden sonra nefsini Allah'a teslim edecektir daimi zikirde. Sonra mucize olacaktır. Nihayet yaşat makamına tayin edilecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi yaşat makamına tayin etmesini dileriz. Ne olur? İnsanın nefsinde hiç afet kalmayacağı için o insan dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Hiçbir olay ona negatif olarak tesir edemez. O her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olan, her an Allah'tan sormak imkanının sahibi olan birisi olur. Ve de mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Görüyorsunuz ki mutluluk adı verilen müessesenin yarısı insanlara Allah-u Teala tarafından hediye edilmiş. Bu yarım dünya mutluluğunun yarısı cennet hayatında üçüncü kat cennete tekabül ediyor. Allah-u Teala bütün insanlara bir tek dilekleriyle ''Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, benim de ruhumu sana ulaştır.'' talebi üzerine bu imkanı kesin olarak veriyor. Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah-u Teala o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Dünyadaki insanlar hala böyle bir şeyden çoğu habersiz olarak dünya üzerinde dolaşıp duruyorlar. Cehenneme gitmek üzere. Yazık değil mi sevgili kardeşlerim bu insanlara? Bu insanlar dinlerini bilmiyorlar. Onlara öğretmek için çalışanları da engelleyen birçok güç var. Yazık olmuyor mu bu insanlara? Aslında biz engelleyenlere de çok acıyoruz. Asıl onlara yazık oluyor. Çünkü onlar başkalarının kurbanı değiller, başkalarını kurban edenler. Engelleyenler başkalarını cehenneme mahkum edenlerdir. Ama kendileri mutlaka daha ağır bir hayat şartı yaşanan, daha aşağıda bir cehenneme gitmek mecburiyetindedirler. Ve insanların bundan haberi yok. Sevgili kardeşlerim, insanlara acımamak bu manzarayı gördükten sonra mümkün değil. Acımak da onları kurtaramıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek herkesin en az bu dünya mutluluğunun yarısını yaşamasını, en az 7-8 aylık bir devre içinde 3. kat cennete ulaştıracak olan bir seviyede ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir zikir sohbeti yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere. Bugünkü, bu akşamki konumuz kaza ve kader. Kaza nedir? Kader nedir? Böyle bir şey için iradelerden bahsederek devreye girmemiz lazım. Üç tür iradeden bahsediyor Allah Teala. İlahi irade, Allah'ın iradesi. Külli irade, adına kısaca sünnetullah denen, kainatı her zerresiyle kontrolü altında tutan bir ilahi bilgisayar sistemi. Her yağmur damlasını oluşturan, aşağı kadar indiren, birbirine değmeden toprağa ulaşmalarını sağlayan nizam. Her kar tanesini farklı hüviyette yaratan nizam. Sünnetullah. Toprağa attığınız tohumu bitkiye çeviren kontrol mekanizması. Ozon tabakasını dizayn eden, klorofil özümlemesiyle, fotosentez yoluyla bitkilere karbonhidratları sağlayan sistem. Bir muhteşem dizayn. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu üç iradeden kaza ve kaderde bizi en çok alakadar eden kişisel irade. Herkes her olayı kendi iradesiyle vücuda getirir. Öyle olmasını istediği için o olayı yapmıştır. Kişisel irade, yani bir başka adıyla cüz'i irade, ferde ait olan irade, bir şeyi yapmayı dilemiştir, onu gerçekleştirmiştir. Bunun adına kaza diyor Kur'an-ı Kerim. Bir hususu kaza etmek, vücuda getirmek, oluşturmak. Burada bir açıklama yapmak mecburiyetini net olarak hissediyoruz. Kaza deyince otobüs kazası, tren kazası gibi bir şey sanmayın. Orada kaza kelimesini tamamen farklı bir manada biz insanlar kullanıyoruz. Nasıl evliya kelimesini, ki bu kelime veli kelimesinin, dost kelimesinin çoğuludur. Evliya kelimesini nasıl tekil olarak kullanıyor da Allah dostu manasına bir mana veriyorsa kendisine, ama lügat manası veliler demekse, dostlar demekse
biz gene de onu tekil olarak kullanıyorsak, yanlış bir kullanım. Ama artık oturmuş, girmiş lisanımıza. Her şey yer yerine oturmuş. Onu gramatikal açıdan çoğul da olsa biz tekil olarak kullanıyoruz. Hacı Bayram Veli mi? Aa, o diyoruz evliyadır. Hacı Bektaş Veli de evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi de evliyadır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de evliyadır. Hani şu, biz uzayı Tilla'nın sokaklarından daha iyi biliriz diyen zat. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir dizaynda biz otobüs kazası dediğimiz zaman tam kaza kelimesinin tam tersi bir mefhumu anlatmış oluyoruz. Yani kişisel iradenin dışında bir olay, kasten oluşmuyor, isteyerek oluşmuyor ve bunun adı kaza oluyor. Oysaki Kur'an'daki kaza, bu kaza değil. Kaymakamlık hüviyetindeki bir beldeyi ifade eden manada da kaza değil. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir otobüs kazası olmuş dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Bir otobüste otobüs kaza geçirmiş. Yani şoför o olayı isteyerek gerçekleştirmemiş. Tamamen iradesinin dışında, o kendine düşen bütün dikkat ve ihtimamı sarf ettiği halde bir kaza olmuş. Otobüs başka bir otobüsle çarpışmış, bir kamyonla çarpışmış veya bir elektrik direğine çarpmış veya uçurumdan aşağı düşmüş. Ama şoför kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamı göstermesine rağmen onun iradesinin dışında bu olay cereyan etmiş. Mesela gecenin saat 3'ünde uykusu gelmiş şoförün. Otobüsü kullanmaya da kararlı ama yenilmiş uykuya. Uyuyakalınca da otobüs devrilmiş. Burada o şoför bilerek isteyerek kazayı vücuda getirmiyor. Kendisi de yara alıyor zaten. Ama kaza dediğimiz olay vücuda geliyor. Bu halk arasındaki kaza tabiri. Yani bilerek, isteyerek iradi yapının vücuda getireceği bir olay değil. Tam onun tersi, irade dışı bir olay. İstenmeyen ama başa gelen bir olay. Kişinin iradesi tahtında olmayan, iradesini aşan bir konu. Öyleyse pek çok şey var ki biz onları yanlış algılamışız ama dilimize öyle girmiş. Öyleyse otobüs kazası, tren kazası dediğimiz zaman bu kazalar iradi yapının tamamen dışında vücut bulan, istenmediği halde başımıza gelen olaydır. Kur'an manasıyla kaza değildir, kaderdir. Öyleyse kaza kelimesi aynı zamanda yargı istikametinde de kullanılır. Kazai kuvvet, teşrii kuvvet, icraî kuvvet, devlet hükümranlığının üç ayrı hüviyetini ifade eder. Kazai kuvvet, mahkemeler, adalet müessesesi, icraî kuvvet, iktidar, parlamentonun hükümete dönüşen kesimi. Parlamento üyelerinin bir kısmı iktidarı kazanır. Onların aralarından hükümet üyeleri seçilir. Bunlar icraî kesimdir. Teşrii kuvvetse kanunları koyan kuvvet.
Öyleyse teşrii kuvvet, kazai kuvvet ve icraî kuvvet üç ayrı hüviyet oluşturuyor. Devlet idaresinin temel fonksiyonları bunlar. Orada da kaza adalet mekanizmasını ifade ediyor. Yani mahkemeler kazai kuvvetin standartları, parlamento kanunu koyar ama uygulamak, kanunu adalet açısından uygulamak kazai kuvvetin işidir. Meclis teşrii kuvveti temsil eder, kanunu koyar, kanun vaz eder. Uygulanması gereken hükümleri vaz eder. Şer'i hükümler. Uygulanan hükümler manasına kullanılıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte kaza dediğimiz zaman ne mahkeme ve yargıyı muhtevasını alıyor bizim kaza dediğimiz şey, ne de bir vilayetten daha küçük bir idari bölgeyi bünyesine alıyor, ne de otobüs kazası gibi irade dışı bir dizaynı alıyor. Biz Kur'an'daki adıyla kazadan bahsediyoruz. Kaza, bir kişinin kendi iradesiyle bilerek, isteyerek vücuda getirdiği her olayın adıdır. Olay gerçekleşir, gerçekleştiği zaman olay kaza edilmiştir. Düşünce, talebin sahibidir. İradi yapı, talebi gerçekleştirdiği zaman talep kaza edilmiştir. Talep gerçekleşmiştir. Öyleyse Allah Teala diyor ki, biz sizin de emrinize aklı verdik. Akıl bir sonsuz müessesedir. Herkes ondan eşit miktarda en üst seviyede kullanmak hakkının sahibidir. Ama aklı kuvveden fiile sokacak olan sistem beyindir. Akıl herkese eşit seviyede ulaşır ama herkesin beyni kendisine kumanda eden aklı farklı konularda ve farklı ölçülerde, her konuda da farklı ölçüde gerçekleştirir. Bu sebeple zeki insanlar vardır, aptal insanlar vardır, akıllı insanlar vardır, geri zekalı insanlar vardır. Bunlar aslında aklı, akılları çok olan veya az olan insanlar değil. Akıl herkese eşit seviyede ulaşır. Bir çeşme akıyor, herkese eşit seviyede geliyor çeşme. Ama kişi o çeşmeden ne kadar su içebilirse o kadarını içebilir. Herkesin beyin yapısı, anne ve baba kromozomlarının yarı yarı bölünmesiyle oluşur ve her seferinde farklı bir ortam insan vücudunu oluşturur, insan beynini oluşturur. Bu beyin, insan beyni, Allah'ın bütün insanları faydalandırdığı aklı kendi kapasitesi, kendi yapabilirliği ölçüsünde kullanabilir. Herkesin beyni her açıdan farklılıklar gösterir başka insanlara göre. Bu sebeple
söylediğimiz gibi akıllı insanlar, akılsız insanlar, zeki insanlar, aptal insanlar, kurnaz insanlar, budala insanlar gibi tabirler kullanılır. Aslında hepsinin de aklı birbirine eşittir. Ama aklın beyni kullanabilme kapasitesi, beyni kullanabilme imkanı beyinle hudutludur. Bu sebeple farklı insanlar var sevgili kardeşlerim. Şimdi biz insanlar olayları yaşarız. Olayları yaşadığımız zaman iki tane alternatif oluşur. Derecat kazanmak veya derecat kaybetmek. Eğer Allah'ın emrettiği bir fiili gerçekleştirmişsek, Allah namaz kılın diyor, sabah namazını eda etmişsek, yerine getirmişsek, kaza kelimesinin bir başka anlamı da burada tahakkuk ediyor. Namazlar vaktinde kılınıyorsa bunun adı namazın eda edilmesidir. Ödenmesidir, yerine getirilmesidir. Ama o namazı, sabah namazını imsakla güneş doğması arasındaki sürede kılamamışız. Şu veya bu sebeple. Kılamadıysak, onu bu saatten sonra öğlene kadar olan zamanda da kılabiliriz. Öğlen namazının girdiği dakikaya kadar kılabiliriz. Bu devrede kıldığımız zaman da adı gene edadır. Yani namazı eda ediyoruz. Henüz kaza etmiyoruz. Ne zaman ki öğle namazının vakti girer, sabah namazını imsakla güneş doğuşu arasındaki zamanda kılamamışız, ondan sonra da öğleye kadar olan geçen zamanda da kılamamışız, öğlenin vakti girmiş, ondan sonra sabah namazı kılıyoruz. Burada eda kelimesi kullanılamaz artık. Sabah namazının kazasını kılmak mecburiyetindeyiz. İşte burada farklı bir olay söz konusu. Onun da adı kaza. Kaza yerine getirmek demek aslında. Uygulamak demek, iradenin talep ettiği şeyi gerçekleştirmek demek. Ama buradaki kaza, vaktinde kılınamamış bir namazın vaktinden sonra kaza edilmesidir. Dikkat edin ki eda ile kaza arasında farklılık vardır. Vaktinde kılınan bir namaz eda edilmiştir. Vaktinde kılınamadıysa, yeni bir vakit girmişse, o vakitte kılınıyorsa, o namaz eda edilemez, kaza edilecektir. Öyleyse bu da farklı bir kaza kelimesinin tatbikatı. Öyleyse yaptığımız fiiller veya yaşadığımız olaylar ayrı isimler alır. Biz kendi irademizle hangi fiili işlersek işleyelim, bunun adı kazadır. Kendi irademizle işlediğimiz bütün olaylar kaza adını alır. Kur'an-ı Kerim statüsünde kazanın yegane manası budur. Yani kaza kader açısından bakıyorsak olaya, kaza kendi irademizle gerçekleştirdiğimiz bütün olaylardır. Eğer yine Kur'an-ı Kerim statüsünde kazayı namazın vaktinde kılınıp kılınmaması açısından inceliyorsak, o zaman kaza edilen namaz o vakitte kılınamayıp da ondan sonraki yeni bir vaktin girmesi söz konusu olduktan sonra sonraki vakitte evvelki vakitler için kılınan namazın adı o namazın kaza edilmesi şeklinde telaffuz edilir. Ama kazanın
gerçek anlamı kaza etmek, yani bir olayı gerçekleştirmek, iradi yapının talebini realize etmek, oluşturmak, vücuda getirmek, gerçekleştirmek. Öyleyse kendi irademizle yaptığımız her olay kazadır. Tekrar edelim ki otobüs kazasıyla, tren kazasıyla tamamen ters istikamette bir Kur'an hakikatiyle karşı karşıyayız. Ve büyük çoğunluk öyle kullandığı için tren kazası, otobüs kazası diye biz de Türkçemizde irademizin dışında olan o olaya kaza diyoruz. Oysa ki Kur'an'da fiiller, ef'al, fiiller çevresinde, çerçevesi içerisinde olayları aldığımız zaman gerçekleştirmek istediğimiz ve gerçekleştirdiğimiz her olay bizim için kaza edilmiştir. Peki, kader nedir? Bizim tesir aldığımız ama bizim cüz'i irademizin devreye girmeden bizim üzerimizde vücuda gelen ve bizim tesir aldığımız bir olay bizim için kaderdir. Başka birisinin bize yaptığı bir iyilik, bize yaptığı bir kötülük, bizim üzerimizde tesir vücuda getiren hangi tür olursa olsun her olay bizim için kaderdir. Öyleyse kader müessesesine baktığımız zaman en az iki irade söz konusudur. Birinci irade olayı vücuda getiren iradedir, kaza eden iradedir. İkinci irade olayın üzerinde vücuda geldiği, olayın tesirinin oluştuğu iradedir. Bu ikinci iradedir. Olaydan tesir alan irade. Öyleyse olaydan tesir alan irade için olay bir kaderdir. Olayı vücuda getiren irade için olay kazadır. Öyleyse kaderin bu deriz, alnımın karayazısı deriz, alnımıza yazılmış deriz. Aslında çok ilginç bir ifade, alnımıza yazılmış ifadesi. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kainat tam bir insan vücudu şeklindedir. Cinsiyetsiz bir erkek vücudu, insan vücudu düşünün. O vücut kainatı ifade eder. Yani her biriniz ayrı bir kainatsınız. Evet, elektron noktasına kadar ulaştığınızda bir kainatla karşılaşacaksınız. Düşününüz ki bir tek elektronunuzda bir hidrojen atomu düşündüğümüz zaman bir tek elektronumuzun 3676 tanesi bir araya gelmiştir. 3675 tane de 3675 tanesi bir araya gelmiştir. Bunlar 3676 tane karşıt elektronla birleşmiştir. Bir proton oluşmuştur. 3675 tane elektron, 3676 tane karşıt elektron bir proton oluşturur. Çevrede dönen bir elektronla beraber denge kurulur. 3676. elektron çevrede döner ve proton içinde zaten 3676 tane karşıt elektron vardır. Bütün sistemlerde, bütün elementlerde elektron ve karşıt elektron dengesi mutlaka korunmuştur. Ne kadar elektron varsa aynı sayıda karşıt elektron bütünü oluşturur.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Olaylar diyoruz. Nasıl olaylar? Gecenin saat 3'ü. Karanlık etraf. Adam tabancasını hazırlamış, köşe başında bekliyor. Tamamen adam öldürmeye karar vermiş. İradi yapısı başka birini öldürmek için hazır ve de oradan o saatte geçeceğini biliyor. Geçerken çekiyor tabancasını. İçindeki 6 kurşunu da kalbine boşaltıyor ve orada o kişiyi öldürüyor. Öldüren kişi için olayı vücuda getiren irade, bu olay bir kazadır. Bir kaza etme işlemi tamamlanmıştır. Bilerek, isteyerek, taammüden, iradi yapının bütünlüğüyle bir cinayet işlenmiştir. Cinayeti işleyen kişi için bu olay bir kazadır. Kaza deyince Kur'an-ı Kerim'deki kaza ifadesinden bahsediyoruz. Yani düşünce platformunda düşünülmüş, tasarlanmış ve bilerek, isteyerek, taammüden kasıtlı olarak o kişi öldürülmüştür. Kişinin kafasındaki kuvve standartları, yani düşünce standartları fiiliyata geçmemiş olan düşünce, o da kiramen kerateme melekleri tarafından filme alınıyor. O düşünce ile vücuda gelen olay birbirinin aynı. Düşüncesinde kişi tasarlıyor. Nereye gidecek? Nerede pusu kuracak? Nasıl öldürecek? Bütün statüyü hazırlıyor ve o kişiyi tam o düşündüğü saatte yakalıyor orada. Kurşunları boşaltıyor üzerine ve öldürüyor. Ve öldüren kişi için bu bir kaza işlemidir. Kuvve platformundaki, düşünce platformundaki hususu fiile tahvil etmiştir. Fiile dönüştürmüştür. Ve fiil tamamlanmıştır. Yani düşüncede tasarlanan şey kaza edilmiştir, gerçekleşmiştir. İşte bu bir cinayeti işleyen kişi için bu bir kazadır. Ölen kişi için nedir? Ölen kişi kendi iradesiyle mi ölmüştür? Hayır. O her akşamki yolundan evine dönüyordu. Dönerken yolda birisi, onu öldürmek isteyen birisi onu öldürdü. O öldü ve ölme fiili kendisine ait olan bir fiil değil. Fiil katil tarafından kaza edildi. Yani gerçekleştirildi. Düşünce platformundan fiiliyat platformuna sokuldu. Kuvveden fiile dönüştü. Ve kiramen katibin melekleri o kişinin öldürmeyi nasıl planladığını da filme aldılar. Öldürmenin gerçekleşmesini de fiile aldılar. Hayatımızın filminin derecelendirme sistemi mizan adı verilen bir müessese ile gerçekleşir. Öyle bir elektronik sistemdir ki kainatta mevcut olabilecek olan bütün suçlar, bütün davranış biçimleri mizanın bu elektronik sistemin içindedir. Ve taammüt miktarına göre ayrı ayrı dereceler adaletsizliğe en ufak bir imkan bırakmayacak kadar en ince standartlarda dizayn edilmiştir.
Ve taahhüt miktarı o kişinin düşünceleri de filme alındığı için net olarak bellidir. Mizan hem onu görür, düşünceleri, hem de fiili görür. Ve kendi şaşmaz ölçüleri içinde milyarda bir bile hata ihtimali olmaksızın taahhüdün %100'ü üzerinden taahhüt miktarının tam anlamıyla miktarı üzerinden hükme gider. Bu öldüren kişinin kaybedeceği derecatı ifade eder. Bu derecatı kırmızı rakamlarla o kişinin amel defterinde sol tarafa mizan kaydeder. Ama aynı zamanda öldürülen kişinin de amel defterinin sağ tarafına aynı rakam yeşil rakamlarla yazılır. Öldürülen kişi eğer haksız bir şekilde, %100 haksız bir şekilde öldürüldüyse, o taahhüdün o miktar üzerinden derecat alır, aynı miktar derecatı diğeri kaybeder. Ve böylece birinin kaybettiği derecat diğeri tarafından kazanılır. Şimdi burada derecat sistemi devreye giriyor. Adaletin Allah katındaki uygulamasından bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar ya cehenneme giderler ya da cennete giderler. Sadece iki grup insan yaşar. Üçüncü bir grup söz konusu değildir. Bütün insanlar cehennemle cennet arasında dağıtılacaktır. İkisinin dışında kalan insan olmayacaktır. Ya cehenneme gidecektir insanlar ya da cennete, ama cennet ve cehennemdeki insanların toplamı yaşamış olan bütün insanların toplamına eşittir. Öyleyse bir insanın cennete girmesini temin eden faktör, kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması hali. Cehenneme girmesine sebebiyet veren şey ise kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden az olması hali. Öyleyse kimin kazandığı dereceler azsa kaybettiklerinden, onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler çoksa kaybettiklerinden, onun gideceği yer de Allah'ın cennetidir. İşte Allah-u Teala'nın şaşmaz adaleti, Kiramen Katibin melekleri, ki bunlardan birisi sürücüdür, yani kameraman, diğeri de şahittir. Yani kameramanın da hatasız olduğuna, Kiramen Katibin meleklerinin düşünceyi tam olarak çektiklerine, filme aldıklarına ve mizanın da o düşünce platformunu da dikkate almak suretiyle fiilin milyarda bir bile yanlışlığına sebebiyet vermeyecek en doğru derecelendirmesinin yapıldığına, mizan şahitlik eder. Mizanın oraya koyduğu derecat milyarda bir bile hata payına müsait değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir sonuçla karşı karşıyayız. Nasıl o gün mizan bu dereceyi o kişinin amel defterine, katilin amel defterine de, maktulün amel defterine de kaydetmişse, katilin yani öldürenin amel defterine kırmızı rakamlarla sol tarafa, maktulün katledenin amel defterine
kırmızı rakamlarla, affedersin yeşil rakamlarla amel defterinin sağ tarafına yazılması söz konusudur. Birinin kaybettiği derecatı öbür taraf kazanmıştır. Şimdi burada amellerle dereceleri karşılaştırmak söz konusudur. O kişinin fiiline taammüt miktarını da tam olarak hesaplamak suretiyle karşılık verilmesi lazım gelen negatif dereceler, katilin taammüden işlediği cinayetin karşılığında ona verilmesi gereken negatif dereceler

kazanma hakkı doğmuştur. O kişinin amel defterine bu rakam yazılır. İşlenen fiille kaybedilen derecat birbirine Allah'ın katında eşittir. Allah'ınsa bir adı El-Adil'dir. Adaletin kainattaki en üstün temsilcisidir. Şaşması mümkün olmayan bir adalet sistemiyle hükmeder. Bir adı da El-Hak'tır. Hak, biliyorsunuz, sübjektiftir. Enfüsidir. Adalet ise objektiftir, afakidir. Yani adalet insanlar arasındaki ilişkileri, hak ise herkesin Allah ile olan ilişkilerini ifade eder. Öyleyse Allah'ın adalet müessesesinde öldüren kişinin amel defterine baktığımız zaman onun amel defterinde o öldürdüğü kişiye ait kaybettiği derecatı görmemiz söz konusu olur. Kırmızı rakamlarla sol tarafta, maksulün ise, ölen kişinin ise yeşil rakamlarla sağ tarafta aynı rakamı görürüz. Ne olmuştur? Fiille kaybedilen derecat katil için, fiille ya da neticeye ulaşılan sonuçla kazanılan derecelerde gene birbirine eşittir. Öldürülen kişinin, maktulün amel defterinde adalet yerine gelmiştir. Şimdi anlıyor muyuz acaba sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın neden Allah hesabı çabuk görendir, Allahü serüyün hesap demesinin ardında yatan gerçeği? Aynı anda Allah'ın ilahi mahkemesi kararı oluşturmuştur, kararı vermiştir. Milyarda bir bile hata olması mümkün olmayan bir mizan sistemiyle bütün alternatifler değerlendirilerek, kılı kırk yararak bir sonuç çıkmıştır ortaya. Şaşmaz bir adalet ve bir anda tahakkuk eden bir adalet. Aynı anda. Olayın işlendiği an adalet tahakkuk etmiştir Allah-u Teala'nın indinde. Ölen kişi derecat kazanmıştır. Öldüren kişi derecat kaybetmiştir. Bu öldürenin fiiline uygun derecat kaybı, bu ölenin fiiline uygun derecat kazancını ifade eder. Peki bir adam da tabancasını temizliyor, bahçede yapıyor bu işi. Temizlerken silah elinden kayıyor. Namlada da bir tek kurşun var. Bir yere takılan tetik tabancanın ateşlenmesine sebebiyet veriyor. Yoldan geçen hiç haberi olmayan bir kişiyi de öldürüyor. Ölen kişi hayatını kaybetmiştir. O belki yaşasaydı derecat kazanacaktı ve de belki kendini kurtaracaktı. Ama o derecatı kazanamadan gitmiştir. Bir başkası tarafından ölümüne sebebiyet verilmiştir. Burada öldürülmüştür diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? Çünkü o kişinin bu konuda kasti yok. Yoldan geçen kişiyi öldürmeyi düşünmüyor. Tabancasını bahçede temizlemek gibi bir büyük yanlışı yapmış. Hiç olması belki de milyonda bir olan bir olay tahakkuk etmiş. Namlu'da kurşunu unutması da bir olay. O kurşunun namludan çıkıp diğerinin kalbine ulaşması da bir olay. Birçok unsur bir araya gelmiş ve yoldan geçen bu adamla aralarında hiçbir anlaşmazlık olmayan

birisi ölmüştür. Bu kişi gene derecat kaybedecektir. Ama bir katil hükmüyle hükümlenmeyecektir. Taammüden cinayet işlemiş bir insan değildir o. Mizan bütün boyutlarıyla o kişinin düşünceleri de orada kesin olarak göründüğü için o kişinin düşünce platformunda, kuvvet platformunda yoldan geçen kişinin öldürülmesi konusunda hiçbir tasarım mevcut değil. Bu sebeple bu kişi, yani ölüme sebebiyet veren kişi, ihmal, tesayyüp ve tedbirsizlikle derecat kaybeder. Ama öldürme açısından bir taammüt unsuru mevcut değildir. Gecenin saat 3'ünde yoldan çevirip posu kurup diğer kişiyi tabancasındaki kurşunları boşaltarak öldüren kişiyle bu kişi aynı teraziye konulamaz. Bu kişi için bir kaza işlemi söz konusu değildir. Bilerek isteyerek birisini öldürmemiştir. Ama hani Türkçemizde kullandığımız kaza vücuda gelmiştir. İstemeyerek birinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Dikkatsizliği var, ihmali var, tesevvübü var bu kişinin. Bu sebeple derecat kaybedecektir. O kaybettiği derecat da ölen kişinin amel defterine mutlaka yazılacaktır. Öyleyse burada taammüt yok. Burada bilerek, isteyerek, kasten adam öldürme fiili işlenmemiştir. Bu sebeple kaybedilen derecat, kasten cinayet işleyen bir kişinin kaybettiği derecayla, derecatla kabili kıyas olamaz. Ondan çok daha aşağıda bir derecat kaybı söz konusudur. Birinci işlemde, yani cinayet olayında, bilerek isteyerek taammüden işlenen cinayet olayında, cinayeti işleyen için bu bir kazadır. Bilerek isteyerek gerçekleşmiş, kaza edilmiş bir olaydır. Ölen kişi içinse kaderdir. Ölümde hiçbir dahli yoktur ama öldürülmüştür. İkinci olaya geliyoruz. Tabancanın temizlenmesi sırasında öldürülen kişi için bu bir kaderdir. Ölen kişi her zaman öldürülmüşse başka birisi tarafından, yani kendi iradesinin dışında bir sebeple ölmüşse mutlaka onun için bir kaderdir bu. Ama ölüme sebebiyet veren kişiye bakıyoruz, o bunu kasten öldürmemiş. Öyleyse öldüren kişi için de bu bir kaderdir. Kaza değildir. Onun iradesinin mahsulü olarak diğer kişi ölmemiştir. Onun dikkatsizliği sebebiyle ölmüştür. Kasıt yoktur, taammüt yoktur. Bu sebeple bu kişi için kaza unsuru gerçekleşmemiştir. Öyleyse kaza ve kader müesseseleri bu standartlarda anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama Allah-u Teala da diyor ki biz her şeyi bir kaderle yarattık diyor. Acaba Allah-u Teala ne demek istiyor? Gördük ki kaderin oluşması için mutlaka iki irade gerekli. Bir, fiile sebebiyet veren, fiili kaza eden, gerçekleştiren kişi. İki, kadere kurban olan kişi. Yani kendi iradesinin dışında bir irade tarafından hayatına son verilen kişi. Öyleyse
kendi iradesinin dışında bir olayla kişi hangi tesir alırsa alsın, bu onun için bir kaderdir. Şimdi gördük ki kaderde iki kişi var ama talebeler imtihana giriyorlar. Hepsi geçmek ümidiyle imtihana giriyor ve bir kısmı geçiyor, bir kısmı kalıyor. Ama niyetleri hepsinin sınıfı geçmekti. Geçebilenler niyetleriyle nasipleri birbirine eşit olan insanlar. Kabiliyetleri sınıfı geçebilecek bir hüviyet ifade etmiş. Hangi şartlar altında? Elektronik bir sistemde bir üçüncü kişi devreye girmemişse ve verilen rakamsal değerlemeler o kişinin sınıfta kalmasına sebebiyet vermişse, onun niyetiyle nasibi birbirine eşit değildir. İşte neden elektronik sistemi devreye soktuk? Başka bir kişinin devreye girmemesini ifade için kullandık. Devreye girmemiş başka birisi, matematik olarak, otomatik olarak değerlendirilmiş her şey ve sınıfı geçmek üzere imtihana giren bir çocuk sınıfta kalmış. Ama notu gerçekten sınıfta kalacak olan bir not. Niyeti tahakkuk etmemiş. Niyeti nasip olmamış. Niyetiyle nasibi arasında farklılık var. İmtihanı kazanamamış. Çünkü yapabildiği, vücuda getirebildiği sonuç onun sınıfı geçmesine imkan verecek bir sonuç değil. Bu sebeple nasibi niyetinin altında kalmış, hedefe ulaşamamış. Çünkü kişi ehil değil. İmtihanı kazanmak için ehliyeti yok. Yeterli olmamış bilgisi ve sınıfta kalmış. Bu bir niyet ve nasip meselesidir. Bir tek kişi var. Ama bu çocuk imtihana girmiş ya da başka bir çocuk imtihana girmiş, notları sınıfta kalacak gibi. Ama bir öğretmen de, o çocuğu seven bir öğretmen, onun notlarını arttırmış ve de sınıfı geçmesine sebebiyet vermiş. Bu kişinin niyetiyle nasibi birbirinden farklı mı diyeceğiz? Hayır. Niyetiyle kaderi burada karşılaştırmak mecburiyetindeyiz. Çünkü ikinci bir irade devreye girdi. İkinci bir irade devreye girmişse, o irade sebebiyle bizim üzerimizde bir tesir oluşuyorsa, bunun adı kaderdir. Burada kader vardır artık. Başka bir irade vasıtasıyla sınıfını geçen bu çocuk, niyeti sınıfı geçmekti, nasibi de sınıfı geçmek oldu diyebilir miyiz? Hayır. Niyeti sınıfı geçmekti, kaderi sınıfı geçmek oldu. Öyleyse burada niyetle nasibi karşılaştıramıyoruz çünkü kader oluşmuştur burada. Tersi olduğunu düşünün. Çocuk geçecek not almıştı. Öğretmenlerden birisi çocuğun notunu indirdi ve sınıf geçecek olan bu çocuk sınıfta kaldı. Niyetiyle nasibi birbirine eşit değil. Onun liyakatsizliği sebebiyle mi? Hayır, liyakatsizliği sebebiyle olmadığı için, başka birisi devreye girdiği için niyetiyle kaderi eşit olmadı. Niyeti sınıfı geçmekti. Sınıfı geçecek olan bir hüviyet kazanmasına rağmen onun kaderi başka birinin devreye girmesiyle oluşan kader
onun sınıfta kalmasına sebebiyet verdi. Geçemeyecek olan bir çocuğun sınıf geçmesi halinde, geçecek olan bir çocuğun sınıfta kalması halinde kader oluşturur. Bir yabancı el, bir başka irade devreye girmiştir. Öyleyse nasibin gerçek anlamda oluşması söz konusuysa, sınıfta kalan kişi kendi iradesiyle, bilgisiyle imtihana girip, başka hiçbir yabancı devreye girmeden elektronik sistemlerle incelenmiş ve bu çocuk sınıfta kalmışsa, nasibiyle niyeti eşit değildir. Bu çocuk sınıfta kalmıştır ama burada niyetle nasip var. Eğer aksi söz konusuysa, kişi bu çocuk ehil olmuş da dereceleri tutturmuş, sınıfını geçmişse ve bir adaletsizlik vücuda gelmemişse, o zaman da niyetiyle nasibi gene bir sonuca gider. Birincide niyetiyle nasibi eşit değildir. Çünkü bu çocuğun muktesebatı, sahip olduğu ilim onun sınıfı geçmesine imkan vermiyor. Yani sahip olduğu şeyler, yeteneği niyeti sınıfı geçmek olduğu halde yeteneği müsait olmadığı için sınıfta kalmıştır. Niyetle nasip birbirine eşit olmamıştır. Kişinin yetersizliği sebebiyle. Öyleyse burada niyetle nasip vardır. Gene elektronik sistemlere yapılan bir sistemde bir çocuk imtihana girmiş, kazanacak not almış ve elektronik sistemlerde aynı rakamı çıkarmışlar ortaya ve çocuk sınıfını geçmişse niyetiyle nasibi eşit olmuştur. O kişi niyet ettiği şeye, hedefe ulaşmıştır. Nasibi tahakkuk etmiştir niyetine paralel olarak. O kişinin muktesebatı buna imkan verdiği için. Dikkat edin ki kader sebebiyle derecat kazanabilirsiniz. Birisi size bir kötülük ederse bu sizin için bir kaderdir. Ama bu kaderin karşılığında derecat kazanırsınız. Kötülük eden derecat kaybeder. Ama sizin amel defterinize derecat kazancı olarak girer. Ama kader sebebiyle derecat kaybedemezsiniz. Kimler size ne kadar iyilik yaparlarsa yapsınlar, onlar derecat kazanırlar size yaptıkları iyilik sebebiyle. Siz de onların size yaptıkları iyilik sebebiyle faydasını yaşarsınız onun. Ama size iyilik yapıldı diye derecat kaybetmezsiniz. Öyleyse kader kimseye derecat kaybettirmez. Ama kader derecat kazandırabilir. Nasip ise hem derecat kaybettirebilir, hem derecat kaza ise hem derecat kazandırabilir, hem derecat kaybettirebilir. Pozitif amellerin sebebiyle derecat kazanırsınız, negatif amellerin sebebiyle derecat kaybedersiniz. İşte niyetle nasip ilişkisinde de ikinci bir kişi olmadığı için kişi derecat kaybedebilir de niyetiyle nasibi arasındaki ilişkiyi kurduğunda bu kişi derecat kaybedebilir veya derecat kazanabilir. Fiili vücuda getiren kendisidir. Kendi iradesi devrede olduğu için bu irade ona derecat kazandırabilir, bu irade ona derecat kaybettirebilir. Öyleyse niyette derecat kazanmak da vardır, derecat kaybetmek de vardır. Ama kaderde derecat kazanmak vardır, derecat kaybetmek yoktur. Öyleyse buradaki muhtevayı yerli yerine tam olarak
oturtmamız lazım. Görüyorsunuz ki kader, kaza ve niyetle nasip birbirinden farklı şeyler. Öyleyse asıl olan Kur'an'ın öğretisidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın emrinde gene beraber bir saati tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi ama hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Obrigado, irmão.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki o bize sevmeyi öğretti. Öyleyse Allah-u Teala'nın kanununu hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Sevenler sevinir. Bu açıdan olaya baktığımızda yapmamız lazım gelen şeyin ne olduğunu artık hepiniz biliyorsunuz. Başkaları bizi sevmeseler de biz onları sevmeliyiz. Seven sevilir. O beni sevsin de ben onu ondan sonra sevelim tarzındaki bir felsefe Allah-u Teala'nın emri değildir. Şeytanın aldatmacısıdır. O ister ki herkes beklesin. Başkası kendisini severse sevecek. Allah Teala da ister ki herkes birbirini sevsin ki sevilsin. Evvela bizi sevsinler, sonra biz onları severiz tarzındaki bir felsefe Allah'ın katında geçerli değil. O şeytanın bütün insanları tuzağına düşürmeye çalıştığı bir büyük yalandır. Allah Teala ister ki biz bizi sevenleri de sevelim, bizi sevmeyenleri de sevelim. Nefret ettiğimiz hiç kimse olmasın. Bütün insanlar için Allah Teala onların mutlu olmalarını istiyor. Ama sevgi yoksa mutluluk da oluşmaz sevgili kardeşlerim. Sevgi mutluluğun kapısıdır. Bütün insanlar için olması lazım gelen şey sevmektir. Allah'ın kanunu seven sevilir. Öbür taraftan da nefret edenden nefret edilir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden sevmek varken o sevgiyle başkalarını severek bizim mutlu olmamız varken başkalarının da onların tarafımızdan sevildiğini görerek bizi sevmesi varken neden insanlara düşmanca davranalım? Neden sevmeyelim? Neden onların da bize düşman olmalarına sebebiyet verelim? Allah Teala sevmemizi istiyor. Şeytan da nefret etmemizi istiyor. Şeytan bütün gücüyle bizlerin birbirinden nefret etmesini sağlamaya çalışır. İster ki herkes kendisiyle beraber cehenneme gitsin. Allah da ister ki herkes birbirini sevsin. Etrafımızdaki insanları onlar bizi sevseler de sevmeseler de sevebilirsek bize düşen görevi o zaman yapmış oluruz sevgili kardeşlerim. Çünkü onlara bizi sevmelerine açık olan kapıyı biz açmış oluruz onları severek, sevdiğimizi belli ederek. Bu en güzel dizayndır. Diyelim ki biz bütün gücümüzle herkesi sevmeye çalışıyoruz. Bunu da hissettirmeye çalışıyoruz ayrıca. Bunda da başarılıyız. Ama bakıyoruz bazı insanlar bizi sevmiyor. İki tane alternatif var. Bir, onları sevmekten vazgeçmek. İki, onlara daha çok sevdiğimizi ispat etmeye çalışmak. Allah-u Teala'nın istediği şey ikincisi. İnsanlar bizi sevmek mecburiyetinde değiller. Biz onları kendimizi zorla da sevdiremeyiz. Ama biz onları sevdiğimizi davranış biçimlerimizle onlara her zaman ispat edebilirsek, her seferinde aynı sonuçla karşılaşırlarsa, her olay onları sevdiğimizin bir ispatıysa, o zaman onların bize karşı sevgisiz davranmaları bir gün mutlaka sona erer sevgili kardeşlerim. İşte o zaman ne olur? Biz bir kişiyle daha dost olmuş oluruz. Allah'ın istediği ne? Herkesle dost olmamız. Bizi sevmeyenleri de sevebilmemiz. Onları sevdiğimizi ispat etmemiz. Sevgili kardeşlerim, bizi sevenleri sevmek çok kolay bir şey. Zaten o bizi seviyor. Bizim de ona karşı kalbimiz otomatik bir duyguyla sevgi penceresinden o kişiye bakar. Bu herkes için geçerli olan tabii bir sonuç. Ama Allah Teala bizden daha ötesini istiyor. Davranışlarından bizi sevmediği anlaşılan kişileri de seversek madde bir ve madde iki sevdiğimizi ispat edersek onlara. O zaman onların da bizi sevmesi için bir kapıyı biz açmış oluruz. Bu kapı bizim tarafımızdan o kişiye karşı hep en güzel davranışlar sergilememizle devamlı korunacaktır, açık kalacaktır. Başkalarının bizi sevmesini zorla gerçekleştirmemiz mümkün değil. Sevgi kalp işidir. Zorla gerçekleşebilecek olan bir şey değildir. Genel çerçeve içerisinde Allah'ı gerçekten sevenlerin birbirlerini sevmemeleri söz konusu olamaz. Allah'ı seven başka insanları da sevecektir ki bu sevdiği insanlar arasında en önemlileri Allah'ı sevdiklerini her vesileyle ispat edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Kimdir şu kainat denilen sonsuzlukta ne kadar gezegende bizim gibi insanlar yaşıyor? Sevgili kardeşlerim, bizim gezegenimizden başka gezegenlerde hayat var mı? Var olduğunu kesin olarak biliyoruz. Öyleyse onlarla bir gün karşılaşır mıyız? Dost olabilir miyiz? Şu anda uzay yolculukları başka gezegenlere bir Sirius gezegeni biliyoruz. Oraya ulaşmış durumda. Onun ötesinde nereler var, nerelere ulaşılmış, onlar hakkında bir bilgimiz yok. Sevgili kardeşlerim, sevmek deyince hep aklınıza güzel şeyler gelmeli. İnsanları sevdiğimiz zaman Biz bir huzur duyarız, mutluluk duyarız. Onların da bizi sevmesi halinde bu mutluluk daha fazla artar. Bizi sevenleri sevmek eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Tabii bir sonuçtur. Ama biz sizlerden daha ötesini istiyoruz. Kendisini sevenleri herkes sever. Biz sizi sevmeyenleri de sevmenizi sizden talep ediyoruz. Mir Vakfı'nın mensupları bunun birer öncüsü olmalı. Demeliler ki, ha o mu? O Mir Vakfı'ndandır. Onlar kendilerini sevmeyenleri de sevenler. Bunu da hep ispat edenler. Sevgili kardeşlerim, şimdi burada duralım ve düşünelim. Ne kaybederiz? Bizi sevmeyen bir insanı, bize davranışlarıyla bunu her an ispat edebilen bir insanı biz seversek, sevebilirsek, sevdiğimizi ispatsa dediğinde davranış biçimlerimizi değiştirebilirsek, yani onun bizi sevmemesine karşı biz de onu sevmez iken, onun bizi sevmemesi devam ettiği bir süreç içerisinde bizim onu sevmeye başlamamız ve çıtayı adım adım yükseltmemiz, daha çok, daha çok, daha çok sevmeye çalışmamız ve bunu da başarmamız halinde normal standartlar altında o kişinin bir süre sonra bizi sevmeye başlaması eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bu Allah-u Teala'nın hepimizden istediği bir olgudur. Kendisini sevenleri herkes sever. Ama nefret edenleri herkes sevemez. İşte sevgili kardeşlerim, sevebilenler olur mu? Olur. Onlar Allah'ın yakınlarıdır. Onlara göre intikam diye bir şey yoktur. Onlar sadece severler. Onlara göre nefret yoktur. Onlar sadece severler. İşte Allah'ın gerçek dostları, Allah'a en yakın insanlar onlardır. Kendilerini sevmeyenleri de gerçek anlamda sevmeyi başarabilenler. Ne olur sevgili kardeşlerim? Eğer bir insan severse, o insan sevdiğini mutlu etmeye çalışacaktır. Bu konudaki çalışmaları ise karşı tarafın da onu sevmesinin zeminini hazırlar. Sonuç en güzele doğru bir yakınlaşmayı kesin olarak kapsar. İnsan o kişi düşünebilse ne kaybederim ben? O beni sevmiyor, tamam. Ama ben onu seviyorum. Ben onu sevmeliyim. Bu sevgimin de ona ispat edilmesi gerekir. O zaman sevdiğimi belirli bir standarda ulaştırmalıyım. Onun tarafından benim onu sevdiğim anlaşılabilmelidir. Böyle bir noktaya ulaştığımız zaman her davranışımızdan sevgi taşıyorsa, bu dışarıya taşan sevgi haleleri o kişinin kalbine mutlaka yavaş yavaş tesir etmeye başlayacaktır. Onun bize karşı mümkün olabilecek hoyratça davranışları bizim için artık önemini kaybetmişse, onları önemli saymıyorsak, önemli saydığımız şey o kişinin dostluğunu kazanmaksa, ki Allah'ın emri budur, o zaman Allah-u Teala'dan yardım alırız sevgili kardeşlerim. Allah, herkese tesir etmek yetkisinin sahibidir. O yaratandır. Yarattığı kuluna dilediği istikamete tesir etmek yetkisinin sahibidir. Yeter ki insanlar hak etsinler. İşte bu istikamette hepimize düşen görev, insanları sevgiye davet etmektir. Sevginin insanları mutlu edebilecek olan en önemli faktör olduğunu hepimiz kalbimize yazmalıyız. Bunu herkese anlatmalıyız. Seven insanlar mutludur. Eğer A, B'yi, B de A'yı seviyorsa, iki taraf da mutludur. Eğer A, B'den nefret ediyorsa, B de A'dan nefret ediyorsa, iki taraf da mutsuzdur. Bunun çözümü nedir? Taraflardan birinin karşı taraf nasıl davranırsa davransın, onu sevmekte devam etmesi ve bunu her vesileyle ispat etmesi. Bu ispat adım adım sayısal bir gelişme gösterecektir. Ve karşıdaki kişi, sevmeyen kişi, bu olaylar dizisinin hiç bitmeden devam ettiğini, kendisinin karşı tarafa sert davranışlarda bulunmasına rağmen, onu sevdiği konusunda hiçbir işaret taşımamasına rağmen, hatta ondan nefret ettiği gibi bir şeyleri, davranış biçimleri ortaya koymasına rağmen, dost olmak isteyen kişi bütün gayretiyle bu istikametli bir faaliyetin sahibi olduğu zaman, başkalarını da devreye sokarak onları da falanca kişiyi aslında çok sevdiğini ama ondan pozitif davranışların kendisine hiç ulaşmadığını söyleyebilir. Bu da ona yardımcı bir davranış biçimiyle yakınlaşmanın hızlanmasını temin edebilir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediğini bir defa daha tekrar edelim. Seviniz, sevdiriniz. 2. Nefret etmeyiniz. 3. Nefret ettirmeyiniz. 4. Öyleyse görevimiz var. Sadece sevmek değil, sevdirmek gibi bir görevimiz de var. Biz bir kişi, etrafımızdaki 10 kişiyi seviyoruz. Ama onların da bizi sevmesi için elimizden gelen gayreti göstermiyorsak, sadece bu bizim kalbimizde olan bir sevgi ise, karşı tarafa hissettirilmeyen bir sevgi ise, o kişi bizim onu sevdiğimizi nereden anlayacak sevgili kardeşlerim? O zaman yapmamız lazım gelen şey açık bir şekilde kendisini ortaya koyuyor. Seven kişi sevdiğini hissettirmelidir. Bu ayıp olan bir şey değildir. Allah'ın emridir. Seviniz diyor. Ve sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse siz birisine başka birinden bahsederken o kişinin kötülüğünü ve yanlış davranışlarını hedef alıyorsanız eğer ve bunları söyleyerek bir nevi intikam almayı aklını size tahakkuk ettiriyorsa burada bir yanlış var sevgili kardeşlerim. O zaman şeytan devreye girmiş ve siz o kişiyi düşmanlar içine almışsınız. Ne olur sevgili kardeşlerim, bize kötü davransınlar. Bu bize kazandırır mı, kaybettirir mi? Kötü davranan kişi derecat kaybeder ama kendisine kötülük yapılan kişi derecat kazanır. Öyleyse Allah'ın istediği şey ne? Her an derecat kazanmamız. Zaman geçiyor. Bu geçen zaman parçası içinde kazandıklarımızın kaybettiklerimizden fazla olması lazım ki Allah'ın cennetine girebilelim. Mesela zikir size devamlı derecat kazandıran bir şeydir. Ama şu anda konumuz başka insanlara olan davranış biçimlerimiz. O zaman bizim etrafımızdaki insanlardan pozitif davranışları bekleyebilmemiz ve buna sahip olabilmemiz bizim onlara karşı en güzel davranışlarla davranmamıza bağlıdır. Bunu gerçekleştirebildiğimiz sürece hep kazanırız. Onları sevdiğimizi, onları ispat ettiğimiz sürece hep kazanırız. İspat etmemiz, onların bizi sevmesini adım adım geç de olsa sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu sebebe dayalı olarak seviniz diyor. Etrafınızdaki insanlar birbirlerine karşı vaziyet almışlarsa, birbirlerine karşı bir davranış biçimleri dizisi sergiliyorlarsa, o zaman sizin gene bir göreviniz var. O insanları barışmaya davet etmek, onları barıştırmaya çalışmak. Allah Teala'nın emri budur. Yalnız seviniz demiyor, sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse başka insanlarla konuşmalarınızda başka insanların da birbirlerini sevmeleri istikametinde konuşmalar yapmanız lazım. Ne zaman birisinin bir başkasını negatif istikamette değerlendirdiğini görürseniz onlara sorun sevgili kardeşlerim. Deyin ki şu ana kadar konuştuk. Sen hep onun aleyhinde birçok şey söyledin. Bu kişinin sana hiç mi bir güzel davranışı olmadı? Şu anda sen ona karşı duyduğun kinin, nefretin açıklamalarını yapıyorsun bana. Allah'ın istediği şey bu değil ki sevgili kardeşim. Allah'ın istediği şey nefret etmek değil, başkalarından sevmek. O zaman bizim görevimiz birbirine sevmeyen insanları birbirine yaklaştırmak olmalı. Birbirini sevmeleri istikametinde uyarmak olmalı. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsak ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz. Ama severiz sevgili kardeşlerim. Ve sevdikçe seviniriz. Kalplerin birbirine karşı davranışı budur. Kalp açısından söylüyoruz. Seven kalpler, sevilen kalpleri oluşturur. Öyleyse siz sevginizi her vesileyle ispat ediyorsanız, karşındaki kişinin de sizi sevmeye başlaması çok uzakta değildir. Yeter ki vazgeçmeyin. O gene yanlışlarına devam edecektir. Bu yanlışlar sizi hedefinizden caydırmasın. Sizin bir hedefiniz olmalı. O hedef size, sizi sevmeyen, hatta sizden nefret eden insanları sizi seven bir hedefe yönlendirmek. Bu sizin gayretinize bağlı bir olay sevgili kardeşlerim. Gayretleriniz başka insanlardan intikam almak istikametinde olmamalı. Peki biriniz çıkıp da bana derseniz ki, peki buna hakkımız yok mu? O bize kötülük etmiş. Hakkınız var sevgili kardeşlerim. Biz size hakkınız olmasına rağmen bunu söylüyoruz. O hakkınızı kullanmanız veya kullanmamanız iki ayrı davranış biçimi. Hakkınızı kullandınız, ondan intikamınızı aldınız. Peki ne kazandınız? O size bir kötülük yaptı. Siz de ona aynı kötülüğü yaptınız. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ama siz o anda şartlar ne olursa olsun ona bir kötülük yapmış bir insansınız. Evet, o size kötülük yaptığı için buna hak kazanmış durumdasınız. Ama bir vakayı hiç unutmayacağız. Gerçekleşmiş bir olay var. Siz de ona kötülük ettiniz. Yapmayabilir miydiniz? Eğer elinizdeyse yapmadığınızı kabul edelim. O zaman ne oldu? O size kötülük etti, derecat kaybetti. Ama siz onun kaybettiği dereceyi kazandınız. Demek ki kötülük etmek görünürde bir dünya olayı. Fizik standartlarda bir olayla karşı karşıyayız. Size kötülük etti birisi. Siz de ona kötülük etmek imkanının sahibisiniz. Bunu yaptığınız zaman kısas gerçekleşmiş olur. Ama siz kazanmış olduğunuz bir şeyi kaybetmiş olursunuz. Kazanmış olduğunuz şey ne? O kişinin size kötülük ederek kazandırdığı dereceleri tekrar kaybetmiş olursunuz. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır olur. Ama onun size kötülük etmesine karşı siz ona tarafsız kalırsanız, o zaman o kötülüğün karşılığında sizin kazandığınız dereceler kaybolmaz. O size kötülük etmiştir ama siz onun karşılığında derecat kazanmışsınızdır. Şimdi üçüncü devreye geçelim. Üçüncü devrede sevgili kardeşlerim, onun kötülüğüne karşı siz derecat kazandınız. Ama ona bir iyilik ettiğiniz için, o kötülüğe rağmen ona iyilik ettiğiniz için bir defa daha derecat kazandınız. O size yaptığı kötülükle derecat kaybetti. Ama siz ona yaptığınız iyilikle ikinci defa derecat kazanmış oldunuz. Sevgili kardeşlerim, bu bir kayıp mı? Madem ki cennet kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması keyfiyetine %100 bir sağlamlıkla bağlıysa, o zaman yapmanız lazım gelen şey açık değil mi sevgili kardeşlerim? Bunun aslı sevmektir. Severseniz mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sevgi yoksa orada mutluluk da Olmaz sevgili kardeşlerim. İnsanları sevmedikçe Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olamazsınız. Ne diyor? Seviniz diyor. Bir. Bu sizinle onun arasındaki bir ilişki. Şimdi ikinci safhayı geçiyoruz. Sevdiriniz diyor. Yani o sevdiğiniz kişiye onun da başkalarını sevmesi gerektiğini ispat etmek mecburiyetindesiniz. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuç doğurur. Çünkü Kur'an'a baktığınız zaman Allah Teala'nın seviniz, sevdiriniz dediği vakasıyla karşı karşıyasınız. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz emriyle de karşı karşıyasınız. O zaman siz Allah ile birliktesiniz. O eğer böyle yapmıyorsa, ikisini de tanıdığınız bu iki kişinin birbirine düşman olması söz konusuysa, o zaman onların arasını bulmakla vazifelisiniz. İkisine de bu sevgisizliğin, nefretin Allah'ın değil, şeytanın işi olduğunu ve şu anda yenik düştüklerini onlara anlatmalısınız. Nefret ediyorlarsa birbirlerinden, o zaman şeytan durumuna hakim demektir. İradenizi kullanmayacak mısınız diye sorun onlara. İki tarafla da konuşun. Sevgi kapılarının açılması gerektiğini anlatın. Ancak severlerse bu mutluluğu yaşayabileceklerini ifade edin sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah'ın emri bu istikamette. Herkes birbirini sevmeli. Sevgi konusunda hepiniz bir gayretin sahibi olmalısınız. Temel hedef budur. İnsanların birbirini sevmeleri. Madem ki emir açık bir, kesin bir şekilde geliyor. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. O zaman hepinizin omuzlarında bu istikamette bir vazife var, bir vebal var. Böyle yaptırmadığınız sürece, bu tarzda davranmadığınız sürece, sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanların aralarında anlaşmazlıklar çıkmışsa, çıkarsa bu anlaşmazlıkları yok etmek istikametinde elinizden gelen gayreti sarf etmelisiniz. Onların birbirine dost olmalarını temin etmek istikametinde bütün gayretinizle çalışmalısınız. Onları seviyorsanız bunu yapmak size zor gelmez. Hele başarırsanız onların da birbirini seven insanlar olarak birbirine yaklaştıklarını görürseniz, birbirlerine ne kadar güzel muamele ettiklerini görürseniz, bundan en büyük mutluluğu alacak olan, hazzı yaşayacak olan sizsiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü bu sizin gayretinize tahakkuk etmiş olan bir olay. Neden hayatımızı hep böyle güzel şeylere adayarak başka insanların mutluluğu için çalışmayalım sevgili kardeşlerim? Kim mutlu olmayı istemez ki? Ama mutluluk bunun arkasındadır. Her zaman gayret etmemiz lazım. İnsanların Özellikle birbirini sevmeyen insanların birbirini sevmesi istikametinde elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Böyle bir gayretin sonunda onların birbirini seven bir hüviyete girmeleri bizim için çok hayırlı bir sonucu ifade etmez mi sevgili kardeşlerim? İki dostunuzun, iki kardeşinizin arasını birleştirdiniz. Onlar incir çekirdeğini doldurmayacak bir sebepten dolayı birbirlerine küsmüşler iken onları barıştırdınız. Bu onlar için bir mutluluk vesilesidir. Ama sizin için iki kat mutluluk vesilesidir. Çünkü A'yı da B'yi de birbirine düşmanken dost hale getiren sizsiniz. İçinizin nasıl bir huzurla dolduğunu görmüşsünüzdür. Böyle bir şeyi gerçekleştirdinizse Allah-u Teala'nın size ne kadar huzur ve mutluluk verdiğini yaşamışsınızdır. İşte sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey birbirine küs olan, anlaşmazlık içinde olan, birbirlerinin aleyhinde şeyler söyleyen kardeşlerimize yaklaşmak ve aracı olmak. İnsanlar kendilerine hep haklı çıkarmak isterler. Bu arada bazı şeyleri de anlatmadan atlarlar. Kendi hataları olan kesimlerde. Öyle de olsa sevgili kardeşlerim, siz araya girip de onları barıştırabilirseniz, o zaman görevinizi yapmış olursunuz. Taraf tutmadan, iki kardeşinizle konuşarak, onları birbirine yeniden bağlamayı, küslüğün sona ermesini sağlayabilirseniz, Allah-u Teala'nın emrettiği bir güzel işlemi gerçekleştirmiş olursunuz. O ister ki, Allah ister ki, hiç kimse kimseyi kırmasın. E böylece onu üzmesin. Tam aksine, onu mutlu edecek davranışlarda bulunsun. Hem

görevinizin ne olduğunu idrak etmiş ve onu gerçekleştirmek üzere elinden gelen bütün gayretleri gösteren birisi. O zaman siz de aynı şarkıyı söylemez misiniz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Bütün insanlar için bunu söylemek mümkün müdür? Mümkündür. Eğer bu söylediğimiz istikamette bir davranış biçimleri dizisi o kişi tahakkuk ettirebiliyorsa, oluşturabiliyorsa, o zaman bu istikamette kendisine düşenleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştiriyor demektir. Mutluluğu yaşaması onun hakkıdır ve yaşayacaktır. Herkese en güzel davranışlarda bulunmak, bütün insanlar için Allah'ın bir nimetidir. Bu güzellikleri etrafına saçan kişi, ne kadar çok insana, ne kadar çok güzel davranışta bulunursa, o kadar çok mutlu olmak imkanının sahibidir. Bu ise hem kendisini hem de mutluluk verdiği insanları mutlu ettiği cihetle Allah'ın en çok istediği şeydir. Mutlu ederek mutlu olmak. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir yarenlikte birlikteyiz. Sizinle bir yarenlik edelim dedik. Şöyle baş başa el ele gönül gönüle bir beraberlik. Muhtevasında sadece sevgi bulunan, nefrete, kine yer vermeyen bir dizayn içinde sadece sevgimizi yenilemek için, bir mutluluğu paylaşmak için bir yarenlik. Söyleyin bakalım şimdi, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, şu mutsuz insanlara acımamak mümkün mü sevgili kardeşlerim? Sadece Allah'ın mutluluk reçetesini bilmedikleri için mutsuz olan milyonlarca insan. Asıl sebebi hiçbir zaman göremeyip hep zahiri standartlara mutsuzluklarının sebebini bağlayan, yeteri miktarda para kazanamadığı için mutsuz olduğunu zanneden, başkaları kendisine kötü davranıyor diye mutsuz olduğunu düşünen, kendisi başkalarını kötü muamele ettiği halde başkalarından gördüğü kötü muamele sebebiyle mutsuz olduğunu zanneden insanlar.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu açık ve kesindir. Ne ekersen onu biçersin. Öyleyse siz öğrendiniz sevgili kardeşlerim. Başkalarını sevmeyi öğrendiniz. Ne oldu? O sevdiğiniz ve bu sevginizi hisseden insanlar, onlar da sizi sevdiler. Ve onlarla beraber olduğunuz sürece mutluluğu yaşadınız. Ya bilmeyen milyonlarca insan mutluluğu çoktan unutmuş olan, her şeyi kendisine dert eden, bütün gün problemlerle boğuşan insanlar, o problemlerden kurtulma yollarının sadece bir dilekle mümkün olduğunu bilmeyenlerdir. Evet sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki sadece bir tek dilek. Allah'a ruhu ulaştırmayı, yani Allah'a mülaki olmayı dilemek. İşte sizi mutsuzluk kervanından alarak mutluluk gemisine bindirecek olan tek anahtar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Evvela şunu kesin olarak bilelim. İnançsız insan yaratıcısına inanmıyorsa, o zaman neye inanacak ki? Bir düşünsün bakalım, nereden hasıl oldu? Zavallı Allah'a inanmayan insanlar, insanın maymundan türediğini söylüyorlar. Peki maymun nereden türemiş? Yani hayat denilen müessese kendi kendine mi oluşmuş? Kendi kendine mi hayat gelmiş dünyada verilen bu gezegene? Ya başka gezegenlerdeki hayatlar? Ya 100 milyar galakside her birinde 100 milyar yıldız. Bir kısmında mutlaka hayat var. Koca bir kainat. O inançsızlara sormaz mıyız? Eğer Allah Teala kainatı oluştururken yani bir tek noktanın büyümesi, kainatı patlayarak kainatı oluşturmak üzere harekete geçmesi istikametinde o bir tek noktanın büyüme hızına dikkat edin. Allah Teala onu öyle bir büyüme hızıyla dizayn etmiş ki eğer bu hızın 0 virgül 15 tane sıfır koyun yanına, en sonuna, en sağına da bir rakamını yazın. Sadece tek bir rakamı. Yani hızın bir saniyenin 15 sıfırlı bir rakamın sıfırdan sonra 15 sıfırlı bir rakamın hızı kadar eksik olması halinde
Dünya kendi içine kapanacaktı. Kainat, affedersiniz, kendi içine bürünüp oluşmayacaktı. Veya gene o kadar bir hızın noksan olması halinde dışa saçılıp parça parça olacaktı. Ne içe büzülme olmuş, ne de dışa savrulmuş. Kainat oluşmuş. Milyarlarca yıldızıyla bir başka gezegenden bakıldığında dünyamızda sadece bir yıldızdır. O milyarlarca yıldızın hiçbirinin diğerine normal standartlarda çarpmaması, ve hepsinin ayrı ayrı parçalar olarak kendi yörüngelerinde birlikte yüzerek hareket etmesi, hepsinin birden gitmesi, yılda 500 milyon kilometre hızla kendi feleklerinde kainatın her parçası dönüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala böyle yaratır. O yaratmasının sırları öğrenildikçe kendisine hayranlığın artacağı bir dizaynı hep ortaya koyar. Biz güneş sistemlerinden bir tanesinde yaşıyoruz. Güneşimizin etrafında gezegenler var. Merkezdeki güneşin etrafında dönmekteler. Ayrı ayrı yörüngelerde birçok yıldız dönüyor. Bunlardan bir tanesi de dünyamız. Dünyaya hayat veren güneştir. Allah'ın yarattığı dünyanın siracı olan, kandili olan güneş. Sevgili kardeşlerim, nasıl Allah'a hayran olmazsınız ki? O Allah, insanı yaratmış, görebilen, işitebilen, hareket edebilen, daha ötesi düşünebilen, bir adım daha ötesi Allah ile konuşabilmek yetkisinin sahibi, yaratıcısıyla konuşabilmek yetkisinin sahibi bir mahluk. Kainatta yaratılan, Allah'ın yarattığı en üstün mahluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Seviyor ki sizleri var etti. Hepimiz sadece var olduğumuz için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bizleri var etmiş. Hepimiz varız. Düşünebiliyoruz. Allah Teala insana da verilen bu mahlukuna kendisiyle konuşabilmek yetkisi vermiş. Tabii o yetkiyi ihraz etmek gerekir. Kazanmak gerekir. Bu kazanmak kişisel gayretin elinde değildir. Kişisel gayret sebeptir, sonuç Allah'ın insanı belli makamlara iletmesidir. Bu ise o kişinin liyakatine bağlı bir olgudur. Herkes ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edebilecek olan bir vasıfta yaratılmıştır.
Ama bir taraftan da nefsi afetlerle donatılmıştır. İşte iki tür insandan bir tanesi nefsinin bütün afetlerini yok edip yerine faziletleri yerleştirmek için yaşar. O kişi ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim edebilecek olan imkanlarla donatılmıştır. Ve o kişi bu imkanları Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kademe kademe kullanabilir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse biz insanlardan, o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sözü var. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Ve insanlardan kim Allah'a yönelirse, Allah onu, sadece onu kendisine ulaştırır. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sakın unutmayın. Hepimiz sadece ve sadece birer mahlukuz. Yani Allah Teala tarafından halk edilen, yaratılan bir yaratıkız. Hepsi bu kadar. Yaratanımız Allah'tır. Öyleyse insan niçin yaratıldığına bakmak mecburiyetindedir. Niçin yaratıldık? Buna verilecek olan en güzel cevap, mutlu olalım diye. Huzuru, saadeti yaşayarak bu dünyadan bir gün ayrılalım diye. Bir insan vardır, Allah'a ulaşmayı dilemez. O yalnız dünya hayatı ile ilgilidir. Dünya hayatında başarılar kazanmaya çalışır. Sanki Allah yokmuş gibi inanç açısından bir şeyler yapmak gereğini duymaz. O kişi Allah katında bir değer kazanamaz. Şu dünyada bir ot gibi yaşar, bir günde ölür gider. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Bunun Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhtevası olmalı. Bir güzelliği yaşayabilirsiniz. Allah'ın dizaynı içerisinde yaşanabilecek olan bir güzellik. Yolculuk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var, bir nefsiniz var. Ruhunuz Allah'tan size üfürülmüştür. O Allah'ın size üfürdüğü ruhunuzu Allah Teala siz ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı emrediyor. Allah'ın ruhunun o ruhun sahibi olan Allah'a iadesi, tevdiği, vuslatı, vasıl olması, ulaştırılması, işte bu öyle bir vetiredir ki insana düşen sadece bir dilektir. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. İnsanlardan her kim bunu söylerse, bu dilek kalpten midir yoksa değil midir? Onu en iyi bilen Allah'tır. Kalbinde gerçekten bu dileği barındıran, kalbinde gerçekten bu dilek bulunan
bütün insanlar için aynı sonuç söz konusudur. Onların ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırılır. Ve Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Gerçekten Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi, dilediği andan itibaren cenneti hak etmiştir. Bu birinci kat cennettir. Eğer böyle bir insan, Allah'a ruhunu mülaki olmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, böyle bir insan eğer mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama bu birinci kat cennettir. Yani en alt kat cennet. Eğer bu kişi biraz daha uzun bir hayatı varsa, mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra ölmüşse, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Unutmayın ki Allah-u Teala bu üçüncü kat cennete kadar olan hak etmeleri bütün insanlara hediye etmeye hazır. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin ve senin bir gayret etmen gerekmiyor. Bütün bu hedefe ulaşmak için gerekli gayretleri, gerekli olayları senin gerçekleştirebilmen için, o hedefleri yakalayabilmen için sen gayret sarf etmeyeceksin. Biz her şeyi yapacağız. Biz, sen bize ulaşmayı dilediğin andan itibaren artık senin üzerinde hükümranız. Bizi vekil tayin etmiş oldun. Biz seni mürşidine ulaştıracağız. Mürşidine ulaşmadan evvel seni öldürdük. Eğer öyle yaparsak, Allah'a ulaşmayı sen kendi iradenle dilediğin için birinci kat cenneti hak ettin. Mürşidine ulaştın, sonra öldün. İkinci kat cenneti hak ettin. Biz senin ruhunu kendimize ulaştırdık. Ondan sonra öldün. O zaman üçüncü kat cennetin sahibisin diyor Allah-u Teala. Ve diyor bu süreç içerisinde mürşidine tabi olduğun andan itibaren sende bir farklılık olacak. Nefsinin kalbi Allah'ın nurlarına açık hale gelecek ve sen Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrettikçe bizim katımızdan senin göğsüne, göğsünden kalbine açtığımız yarıktan geçerek senin kalbine, kalbin içindeki iman kelimesine yapışarak kalbinde seni nefs tezkiyesine ulaştıracak olan bir faaliyeti başlatırız diyor. Böyle hepimizin kalbindeki, başta kalbimize giren %2 rahmetin dışında fazıllar kalbimize girip yerleşmeye başlar. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'ın yolundadır. Allah'a doğru yola çıkan ruhumuzun birinci kata ulaşabilmesi bizim gayretimize bağlıdır. Nefs tezkiyesinde bunu sağlayacak unsur zikir yapmaktır. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini böylece şimdi yaptığımız gibi sesli olarak veya sessiz olarak tekrarlamaktır. İslam'ın 7 tane şartının 7'sini de gerçekleştirmektir. 7 şart İslam'ın 5 şartının dışında 2 şart daha ifade eder. İslam'ın 5 şartı namaz, zekat, hac, kelime-i şehadet ve zekat vermek.
Bu beş şart hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Bu beş şart, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bu beş şartı yapıyorum diye hiç kimse cehennemden kurtulacağını zannetmesin. Hiç kimse cennete gidebileceğini zannetmesin. Böyle bir şey mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim bunu açıklıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bütün insanlar mutluluğu ararlar. Ama mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin dışında ne kadar yer varsa oralarda ararlar. Yani diyelim İslam'ın beş şartını yerine getirdiler. Ama kendilerini Allah'a ulaştıracak olan yegane vasıtayı tatbik etmezler. Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Dilemeyen kişinin hiçbir şekilde manevi tekamülü gerçekleştirmesi mümkün değildir. Manevi tekamül bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Yalnız dileyen kişi için Allah Teala birçok faktör birden gerçekleştirir. Onun önündeki bütün engelleri kaldırır. O kişiyi Allah mürşidine ulaştırır. Mürşit sevgisini o kişiye Allah verir. Mürşidi, müridin talebi üzerine Allah'a ulaşmayı murad eden, dileyen kişinin talebi üzerine Allah mutlaka kendisine gösterir. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu noktadan itibaren o noktada ruhu vücudundan ayrılır. Ve devrin imamının dergahına ulaşır. O dergâhtaki yüzlerce insan ruhuyla birlikte Seyr-i Sülük adlı bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk dikey bir yolculuktur. Allah'a doğru ruhun bir yolculuğudur. Bu yolculukta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına çıkılır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçilir. Allah'ın zatına ulaşılır. O ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fenafillah'tır. Bu mutluluğun mutlak kazancıdır. Mutlak olarak kazanıldığı yerdir. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırana kadar şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Nefs tezkiyesi bu süreç içinde gerçekleştirilir. Yedi tane gök katını aşan ruh, her katta %7 fazıl birikimiyle bunu başarabilir. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber, 7 katta kazandığı %7 fazıl nurları %49 eder. %51 nur o kişinin kalbini donatır. Başlangıçta o kişinin nefsi kapkaranlıktı ve kişi şeytanın elinde bir oyuncaktı. Ama şimdi nefsinin kalbinin %51'i aydınlanmıştır. Üstelik bu noktaya gelinceye kadar kişi 7-8 aylık bir zaman parçasını dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak geçirmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'a gelin beraberce sonsuz hamd edelim, şükredelim ki bizi doğru yola iletmiş, sırat-ı müstakime iletmiş, bizi kendisine ulaştırmış. Allah'ın yolunda olan, bize tabi olan bütün kardeşlerimiz bu mutluluğu yaşarlar. Şimdi beni dinliyorsunuz çoğunuz, bunu yaşadınız. Bu bir mutluluk halesidir. Allah'ın bir hediyesidir, nimetidir. Yani bir hiç karşılığı saadeti yakalamak. Neden bir hiç? Sadece bir dileğiniz yeterli olduğu için bir hiç. Bir dilek. Dudaklarınızdan bir cümle çıkacak. Ya Rabbi, onca ermiş evliya sana nasıl ulaşmışlarsa, sen onları nasıl kendine ulaştırmışsan, onların kalp ruhlarını senin zatına nasıl ulaştırmışsan, zatında nasıl fena fila olmuşlarsa, ben de bir ermiş evliya olmak istiyorum. Bana da aynı şeyi nasip kıl ya Rabbim. Bizim mürşidimiz bunun çok kolay olduğunu söylüyor. Diyor ki sen sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalanını Allah yapacak. Namazı sevmiyorsan namazı sana sevdirecek. Zikri sevmiyorsan zikri sevdirecek. Oruç sana açlık hissi uyandırıyor da seni güçsüz bırakıyorsa, oruç seni açsız, açlık hissine ulaştıramayacak ve güçsüz de bırakamayacak. Bütün güzellikleri yaşayacaksın. Nefsinin kalbinde, her %7 fazla birikiminde ruhun, senden ayrılmış ve ana dergâha gitmiş olan ruhun, devrin imamının dergâhına ulaşmış olan ruhun bir gök katı yükselecek. Her %7 fazla birikiminde nefsinin kalbinde. Bu 7 defa gerçekleştiği zaman %49 eder. Başlangıçtaki %2 nur birikimiyle birlikte ruhun Allah'a ulaşmış olacaktır. İşte bu büyük bir mutluluktur. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen 7-8 aylık bir süre, bazılarında belki biraz daha fazla, bazılarında çok daha az olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, gerçekten dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Ruhunuz, mürşidinize tabi olup vücudundan ayrıldıktan, Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar geçen devre hayatınızın en müstesna devresi olacaktır. Allah'ın muhafazası altında, şeytanın bütün tasallutundan uzak güzellikleri yaşayacaksınız. Enine boyuna bir güzellik halesi içinde. İşte bu bir mazhariyettir. Allah'ın bir nimetidir. Bütün insanlara kapılarını açmış. Kimler bu nimetten faydalanamaz? Sadece bir grup insan. Onlar Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilememekle kalmayan, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemek diye insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir diye, ruhunuz vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz diye engelleyen insanlar, onlar seçilmezler. Onların manevi yolculuğu yapmaları mümkün değildir. Onlar seyri sülük yapmak yetkisinin sahibi. Bu düşüncelerini değiştirmedikçe olamazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kainattaki en çok sevdiği varlık insandır. Bir, insan Allah'tan tek bir şey ister. Sadece insanın mutluluğu.
Allah'ın istediği her şey o kişinin daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmasını sağlayacak olan temel hedeflerdir. Kişi haykırmak ister. Ya Rabbi ben mutluyum. Beni mutlu kıldığın için sana sonsuz hamd teşekkür ederim diye haykırmak, bağırmak, çağırmak gelir içinden. Öyle bir mutluluk muhtevası yaşar. Sevgili kardeşlerim, yaşayanlar biliyor, yaşadınız ve gördünüz. Öyleyse yazık değil mi? Bizim dışımızdaki tasavvufu yaşamayan onca insana yazık değil mi sevgili kardeşlerim? Onlar İslam'ın beş şartıyla cehenneme gideceklerini zannediyorlar. Dünyada rahat yoktur diyorlar zaten. La rahate fi dünya diyorlar. Dünyada rahat yoktur. Oysa ki rahat hem dünyadadır hem cennettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun o dilekten itibaren ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek noktasından itibaren geçecek olan 7-8 aylık bir süre içerisinde nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle ruhunun Allah'a ulaşması sağlanacaktır. Bu mutlaka sağlanır. Neden? Çünkü bu işlemi yapacak olan kişi değildir. Ona yaptıracak olan, onun gerçekleştirmesini ona tesir suretiyle garanti eden, onu yaratan Allah var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu garantiyi elde eder. Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, o kadar güzel dizayn edilmiş ki, Allah'a yaklaştıkça Allah ile dostluğunuz daha üst, daha üst, daha üst boyutlara çıktıkça bunların ne kadar hayati gerçekler olduğunu, insanın ne kadar büyük mutluluklara taşıdığını o zaman göreceksiniz adım adım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olalım. Allah'a ulaşmayı dileyelim. Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmayı dileyelim. Ya da Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi dileyelim. İkisi de aynı şey. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek için ruhunuzun Allah'a ulaşması gerekir. 7 tane gök katını aşacaktır. Bir. Soldan sağa doğru 7 tane alem geçecektir. İki, zikir hücrelerindeki görevini de tamamladıktan sonra Sidretül Müntaha'dan dikey bir yolculukla indi ilahiye çıkacak Allah'ın zatında fenafillah olacaktır. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Dünya mutluluğunun yarısını sağlar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cenneti sağlar. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cenneti sağlar. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cenneti sağlar. Daha ötede zikri günün yarısını aştıktan bir süre sonra nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikiminde fizik vücudunu teslim eder. Daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim eder. Sonra da iradesini Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınır. Bunların hepsi mutluluğun daha üst, daha üst, daha üst boyutlara taşınmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yarenlik, bir gönül sohbeti burada tamamlandı. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve huzurlarından ayrılıyorum inşallah. Tasavvuf adaptan ibarettir. Dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Bunun manası konuşmamak değildir, hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır, kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir, konuşulacaktır. Herkes yarenlik edecektir. Sözümüz onlara ki dergâhlıdırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor hepinizin dinlemesini temin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Dışarıdan gelen bir kardeşimiz bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar. Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Eğer siz bir başkasıyla olan bir konuşmanızda size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam, ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok, birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Ona sorabilirsiniz. Bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmış olmalıyım. Bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah-u Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim, gerekirse bir daha dileyeyim. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sülh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Tasavvuf hayatı bir yardımlaşmadır. İnsanların işten kaçtıkları değil, işe koştukları, her tarafı pırıl pırıl temizledikleri, her şeyi hazır ettikleri, işler aralarında paylaştıkları ve Allah için hizmetten büyük zevkler duydukları bir yeni nizam oluşturacaktır onlar için. Yunus'un dediği hamdım, piştim diyor ama sonra yandım diyor. Pişmesi etrafındaki herkese yardım elini uzatmak, onların emrinde olmak şeklinde başlangıçta tecelli etmiş. Herkese mutluluk vermeye çalışmış. Hiç kimsenin hiçbir işi yapmadığı bir ortam düşünün. Öyle olsaydı eğer, Yunus dergahın bütün işlerini tek başına götürebilecek bir yapının sahibiydi. Ve 15-20 kişinin yapacağı işi rahat bir şekilde devamlı sürdürebiliyordu. Ve bu onu çok büyük ölçüde mutluluğa ulaştırıyordu. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Etrafınızdaki insanları daima kendinizden önde tutun. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Her sahabe, etrafındaki herkes Allah'a benden mutlaka daha yakındır. Ben bu hakikatle hareket etmeliyim diye davranmıştır.
Yahya adamının temeli orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabenin ilişkilerinde yatar. Allah Teala Kur'an'da emir veriyor. Fısıltıyla konuşun diyor. Hanımlar diyor bir perdenin arkasında olsun sizinle konuşurken. Ama fısıltıyla konuşmak Allah'ın temel emri.

Mülk Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Mülk elinde, kudretinde olan o Allah mübarektir ve o her şeye kadirdir. Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Ve O azizdir, gafurdur. Gökleri 7 tabaka, 7 kat olarak yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Haydi, bakışını çevir, tekrar bak. Bir yarık, çatlak görüyor musun? Sonra 2 defa daha bakışını çevir, bak. Bakışın aciz ve yorgun olarak sana geri döner. Ve andolsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için atılacak taşlar kıldık ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık ve Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır ve o ne kötü varış yeri. Oraya cehenneme atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini, gürlemesini işittiler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya her bir grup atılışında onun, cehennemin bekçileri onlara, size nezir, uyarıcı gelmedi mi diye sordu. Onlar, cehenneme atılanlar dediler ki, evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik. Ve eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık dediler. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık ateş ehli Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Muhakkak ki onlar gaybda Rablerine huşu duyarlar. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Ve sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın. Muhakkak ki o Allah, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Yaratan, yarattığını bilmez mi? Ve o, latiftir, habirdir, haberdar olandır. Arzı size zelil kılan, boyun eğdiren O'dur. Artık O'nun omuzlarında, üzerinde, dağlarda, ovalarda dönüp dolaşın ve O'nun rızkından yiyin. Ve neşir, yeniden var olup huzurunda toplanma O'nadır. Gökyüzündeki kişinin Allah'ın o yer sallandığı zaman sizi yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Veya gökyüzünde olan kişinin Allah'ın sizin üzerinize taş yağdıran fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O takdirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz, bileceksiniz. Ve andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu? Onlar üstlerinde sıra sıra süzülerek kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki o her şeyi en iyi görendir. Veya Rahman'dan başka size yardım edecek olan bu askerler kimdir? Kafirler sadece gurur, aldanma içindeler. Ya da eğer Allah rızkını tutarsa keserse, sizi rızıklandıracak olan bu kişiler kimlerdir? Hayır, onlar haddi aşmada ve haktan uzak olmakta ısrarla devam ettiler. Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir? Yoksa sırat-ı mustakim üzerinde düzgün, dimdik, seviyeli yürüyen mi? De ki, sizi inşa eden, yoktan yaratıp var eden ve size işitme, görme ve idrak etme hastalarını veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız. Huzurunda toplanacaksınız. Ve eğer siz sözünüzde sadıksanız, bu azap vaadiniz ne zaman derler.
De ki, bu ilim ancak Allah'ın indindedir. Ve ben sadece Allah'ın azabını açıkça bildiren bir nezirim, uyarıcıyım. Fakat onu, azabı yakın olarak gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri karardı. Ve onlara, bu sizin kendisini davet ettiğiniz ne zaman diye sorduğunuz azaptır denildi. De ki, gördünüz mü? Şayet Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse veya bize rahmet etse, bundan sonra kafirleri elim azaptan kim kurtarır? De ki, o Rahmandır, ona iman ettik, aminu olduk ve ona tevekkül ettik. Artık açıkça dalalette olan kimdir? Yakında bileceksiniz. De ki, gördünüz mü? Şayet sizin suyunuz yerin altına geçse, o zaman size akarsuyu kim getirir? Kalem Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun. Rabbinin nimetiyle sen mecnun değilsin. Ve muhakkak ki senin için elbette kesintisi olmayan mükafat vardır. Ve muhakkak ki sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Artık yakında sen göreceksin ve onlar da görecekler. Sizin hanginiz meftun, şaşkın? Muhakkak ki senin Rabbin, o kim kendi yolundan saptı çok iyi bilir ve o hidayete ermiş olanları da çok iyi bilir. Öyleyse yalanlayanlara itaat etme. Onlar senin müsamaha göstermeni temenni ettiler, istediler. O zaman onlar da müsamaha göstereceklerdi. Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme. Devamlı kusur arayanlara, laf taşıyanlara itaat etme. Hayrı devamlı engelleyenlere, haddi tecavüz eden günahkarlara itaat etme. Kötülük yapan zorbalara, bundan başka haram yiyen günahkarlara itaat etme. Mallara ve oğullara sahip olmaları sebebiyle onlara itaat etme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bunlar evvelkilerin masalları dedi. Biz yakında onun burnu üzerine damga basacağız. Muhakkak ki biz onları belaya uğrattık. Bostan mahsulünü mutlaka sabah erkenden fakirlere göstermeden devşirmek için yeminleşen bostan sahiplerini belaya uğrattığımız gibi. Ve bir istisna yapmıyorlar. Fakat onlar uyuyorken Rabbin tarafından gönderilen bir afet onun bostan mahsullerinin üzerinde dolaştı. Böylece mahsul simsiyah oldu, bahçe kara toprak gibi oldu. Nihayet sabah olunca birbirlerine seslendiler. Eğer devşirecekseniz tarlanıza sabah erken gidin. Bundan sonra aralarında gizlice konuşarak evden ayrıldılar. Sakın bugün oraya, bostana, sizin yanınıza bir yoksul girmesin. Ve yoksulları men etmeye güçleri yetecek diye sabah erkenden gittiler. Fakat onu, bostanın halini görünce, muhakkak ki biz gerçekten dalalette olan kimseleriz dediler. Hayır, biz mahrum olan kimseleriz. Onların en makul düşüneni, ben size eğer Allah'ı tesbih etmiyorsanız olmaz, tesbih etmeniz gerekir demedim mi? Dedi. Bizim Rabbimiz Sübhan'dır, yücedir, her şeyden münezzehtir. Muhakkak ki biz zalim kimseler olduk dediler. Bunun üzerine birbirlerine kınayarak karşılık verdiler. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz haddi aşan kimseler olduk. Rabbimizin bize onun yerine ondan daha hayırlısını bedel olarak vermesi umulur. Muhakkak ki biz Rabbimize rağbet eden kimseleriz. Azap işte böyledir
ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki takva sahipleri için Rablerinin yanında naim cennetleri vardır. İşte böyle Müslümanları teslim olanları mücrimler, suçlular gibi kılar mıyız, bir tutar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi okuyorsunuz? Gerçekten onun içinde, o kitapta beğenip seçtiğiniz şeyler mutlaka sizindir mi yazılı? Yoksa sizin için kıyamete kadar sürecek olan üzerimizde yeminler mi var? Ne hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye. Onlara sor. Onların hangisi bunun savunucusudur? Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse ortaklarını getirsinler, eğer doğru söyleyen kimse iseler. Gerçeklerin açığa çıktığı gün secde etmeye davet olunurlar. Fakat secde etmeye güçleri yetmez. Gözleri korkudan ürpermiş halde onları bir zillet kaplar. Onlar salimken, sağlıklı ve selamette iken secde etmeye davet olunmuşlardı. Artık bu sözü yalanlayan kişileri bana bırak. Yakında onları bilmedikleri bir yerden tedricen yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ve ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim tuzağım çok kuvvetlidir. Yoksa onlardan ücret mi istiyorsun? Böylece onlar ağır bir borç altındalar mı? Veya gayb, bilinmeyen alemler, onların yanında da artık onlar mı yazıyorlar? Artık Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus aleyhisselam gibi olma. O çok hüzünlü, gamlı olarak Rabbine nida etmişti. Eğer onun Rabbinden kendisine bir nimet yetişmeseydi, mutlaka o zemmolunmuş, kınanmış olarak boş araziye atılmış olacaktı. Fakat onun Rabbi kendisini seçti, böylece onu salihlerden kıldı. Ve inkar edenler, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleriyle devirirler. Ve muhakkak ki o gerçekten mecnundur, delidir derler. Ve o Kur'an, alemlere zikirden, öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat, vuku bulması gerçek olan. Hakikat, gerçek olan, vuku bulacağı mutlak olan nedir? Ve hakikat olanın, vuku bulacak olanın ne olduğunu sana bildiren nedir? Kâri'ayı, korkunç olayı, Semud ve Ad kavmi yalanladılar. Fakat bu sebeple Semud kavmi azgın, çok şiddetli bir azapla helak edildi. Ve amma Ad kavmi ise o da bu sebeple şiddetli dondurucu, azgın esen bir fırtına ile helak edildi. Allah onu, fırtınayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Bundan sonra o kavmi orada içi boş hurma ağacı kütükleri gibi yerlere serilmiş görürsün. Artık onlara ait bir bakiye, geriye kalan bir şey var mı? Görüyor musun? Ve Firavun ve ondan öncekiler ve şehirleri altüst olan kimseler o büyük hata ile

Yüzü arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp tek bir çarpışla parçalandığı zaman. İşte izin günü o vakıa büyük olay vuku bulmuştur. Ve sema yarılmıştır. Artık o izin günü zaafa uğramıştır, dengesi bozulmuştur. Ve o melek onun göğün çevresi üzerindedir. Ve izin günü Rabbinin arşını üstlerinde taşıyanların sayısı 8'dir. İzin günü Rabbinize arz olunacaksınız. Sizden size ait hiçbir şey sır olarak gizli kalmaz. O zaman kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise o zaman alınız, kitabımı okuyun der. Muhakkak ki ben hesabıma mülaki olacağımı, hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir. Onlar yüksek bir cennettedirler. Onun olgunlaşmış meyveleri yakınlaşmış, aşağı sarkmış durumdadır. Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle mükafat olarak afiyetle yiyin ve için. Ve kitabı, hayat filmi solundan verilen kimse ise o zaman, keşke bana kitabım verilmeseydi der. Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke o ölünce hayatım bitmiş olsaydı. Malım bana bir fayda vermedi. Benim saltanatım, mal gücüm helak oldu. Onu tutun, sonra da onu bağlayın, kelepçeleyin. Sonra onu alevli ateşe, cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın zira olan bir zincir içinde öylece onu cehenneme sevk edin. Muhakkak ki o azim olan Allah'a inanmıyordu, iman etmiyordu. Ve yoksullara yemek vermeye teşvik etmiyordu. Artık o gün onun burada yakın bir dostu yoktur. Ve kanlı irinden başka bir yemek yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Artık hayır, gördüğünüz şeylere yemin ederim. Ve görmediğiniz şeylere de yemin ederim. Muhakkak ki o gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. Ve bir kahinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Ve eğer bazı sözleri bize karşı uydurmuş olsaydı, elbette onu sağından tutup alırdık, yakalardık. Sonra mutlaka onun can damarını keserdik. Ayrıca sizden hiçbiriniz ondan men edici olamaz, buna mani olamaz. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten muttakiler, takva sahipleri için bir öğüttür. Ve muhakkak ki biz sizden içinizde tekzip edenler olduğunu, yalanlayanları elbette biliyoruz. Ve muhakkak ki o Kur'an kafirlere elbette hasrettir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten hakkul yakindir, kesin olarak hakkı bilmektir. O halde Rabbini azim ismiyle tesbih et. Me'aric Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 44 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Talep sahibi birisi vuku bulacak vakayı, azabı istedi. Kafirler için onu geri çevirecek kimse yoktur. O azap, me'aric, yüksekliklerin, yüksek derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Artık güzel bir sabırla sabret. Muhakkak ki onlar onu kafirler için vuku bulacak azabı uzak bir ihtimal olarak görüyorlar. Ve biz onu yakın olarak görüyoruz. O gün azap günü gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Ve dağlar atılmış rengarenk yün parçaları gibi olacak. Ve o gün hiçbir dost başka bir dostu sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler ve

günahkar olan izin günü azaptan kurtulmak için oğullarını fidye olarak verebilmeyi temenni eder. Kendi eşini ve kardeşini ve kendisini barındıran aşiretini ve yeryüzünde kim varsa hepsini versin de sonra kendisini kurtarsın. Hayır, asla. Muhakkak ki o kurtulmak istediği alev alev yanan ateştir. O ateş baş derisini yakıp kavurucudur. Kim arkasını döner ve imandan yüz çevirirse onu çağırır. Ve mal, servet toplayıp sonra da onu biriktireni. Muhakkak ki insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Kendisine bir şer dokununca feryat edicidir. Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir. Namaz kılanlar hariç. Onlar namazlarına devam edenlerdir. Ve onlar mallarında belirli bir hak bulunanlardır. İsteyenler ve mahrum olanlar için. Ve onlar ki din gününü tasdik ederler. Ve onlar Rablerinin azabından korkanlardır. Muhakkak ki onların Rabbinin azabı gayri memundur, ondan emin olunamaz. Ve onlar ırzlarını muhafaza edenlerdir. Zevcelerine ve ellerinin arasında sahip olduklarına, cariyelerine karşı durumları hariç. Çünkü muhakkak ki onlar kınanmış değildir. Artık kim bunun arkasını ararsa, fazlasını isterse, o takdirde işte onlar haddi aşmış olanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Ve onlar şahitliklerinde kaim olanlardır, şahitliğe doğrulukla devam edenlerdir. Ve onlar namazlarını muhafaza edenlerdir, devamlı kılanlardır. İşte onlar cennetlerde ikram olunan kimselerdir. İnkar edenler, şimdi niçin senin tarafına doğru hızla koşar oldular? Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde. Onlardan hepsi naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla. Muhakkak ki biz onları bildikleri şeyden yarattık. Artık hayır, öyle değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Muhakkak ki biz elbette kadiriz. Öyle ki onlardan daha hayırlısı ile değiştirmeye, onların yerine getirmeye. Ve biz önüne geçilebilecek, engellenebilecek değiliz. Artık onları terk et. Vaad olundukları güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynasınlar. Kabirlerinden süratle çıkacakları gün sanki onlar bir hedefe koşuyor gibidir. Onların bakışları korkulu bir haldedir. Onları bir zillet kaplar. İşte bu onların vaad olundukları gündür. Nuh suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz Hazreti Nuh'u kendi kavmini onlara elim azap gelmeden önce uyar diye Resul olarak gönderdik. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Öyle ki Allah'a kul olmanız, ona karşı takva sahibi olmanız için ve bana itaat edin, tabi olun. Allah da sizin günahlarınızı mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar tehir etsin, ömür versin. Muhakkak ki Allah'ın eceli, onun belirlediği an gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız. Hazreti Nuh Rabbine şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz ruhlarını sana ulaştırmayı dilemeye davet ettim. Fakat benim davetim benden kaçışlarından, uzaklaşmalarından başka bir şeyi artırmadı. Ve muhakkak ki benim onları
senin mağfiret etmen için her davet edişimde duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve görmemek için elbiselerine büründüler ve bu davranışlarında ısrar ettiler ve kibirlenerek büyüklük tasladılar. Sonra muhakkak ki ben onları cehren açıkça davet ettim. Daha sonra da muhakkak ki ben onlara aleni olarak ilan ettim ve onlara sır olarak tek tek çağırarak gizli gizli de bildirdim. Nuh aleyhisselam ve dedim ki, artık Rabbinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki o gaffardır, mağfiret edendir. Üzerinize bol yağmurlu olarak semayı göndersin. Ve size mal ve erkek çocuklar vererek yardım etsin. Ve sizin için cennetler, verimli bahçeler yapsın ve sizin için nehirler akıtsın. Nuh aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Siz niçin Allah'tan bir vakar, azamet, izzet ve kudret ummuyorsunuz? Ve O sizi halden hale, çeşitli hallerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah 7 kat semayı, 7 gök katını nasıl yarattı? Ve ayı onların arasında semalarda bir nur kıldı ve güneşi de bir sirac, çırağı kıldı. Ve Allah sizi yerden, topraktan bir nebat gibi yetiştirdi, yarattı. Sonra sizi oraya toprağa döndürecek ve bir çıkarışla sizi oradan çıkaracak. Ve Allah arzı sizin için geniş bir mekan kıldı. Sizin yolculuk etmeniz için ondan geniş yollar yaptı. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki onlar bana asi oldular, isyan ettiler. Ve malı ve evladı kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimselere tabi oldular, dedi. Ve büyük hileler kurdular. Ve birbirlerine şöyle dediler, sakın kendi ilahlarınızı, putlarınızı bırakmayın. Ve Veddi, Suva'yı, Yagus'u ve Yavuka'yı ve Nesra'yı sakın terk etmeyin. Ve böylece pek çoğunu dalalette bırakmış oldular. Ve Nuh aleyhisselam, zalimlerin dalaletten başka bir şeyini artırma, zalimlerin sapıklıklarını artır. Onlar hatalarından, büyük günahlarından dolayı boğuldular. Sonra ateşe sokuldular. Artık kendileri için Allah'tan başka bir yardımcı bulamadılar. Ve Hazreti Nuh, Rabbim, yeryüzünde kafirlerden dolaşan bir kimse bırakma, dedi. Muhakkak ki eğer sen onları yeryüzünde bırakırsan, senin kullarını dalalete düşürürler ve facir kafirden başka evlat doğurmazlar. Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri ve mümin kadınları ve mümin erkekleri mağfiret et. Zalimlere helakından başka bir şeyi artırma. Cin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an dinlediği, sonra biz gerçekten harika, güzel bir Kur'an işittik dedikleri bana vahyedildi. O Kur'an irşada ulaştırır, artık biz ona iman ettik ve artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız. Ve bizim Rabbimizin şanı çok yücedir. Onun bir sahibe, eş ve oğul edinmediğine iman ettik. Ve o bizim sefih, ahmak olanımızın, iblisin Allah'a karşı asılsız, saçma sapan şeyler söylemiş olduğuna inanıyoruz. Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemediğini zannettik. Ve insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyorlardı. Böylece onların, cinlerin azgınlıklarını artırdılar. Ve onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini zannettiler.
Ve gerçekten biz semaya elbette dokunduk. O zaman onu çok güçlü bekçiler ve şihaplarla, yakıcı ışınlarla doldurulmuş bulduk. Ve gerçekten biz meleklerin sözlerini dinlemek için orada oturma yerlerine otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse onu gözleyen, izleyen bir şihap ateş şulesi bulur. Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzünde olan kimselere bir şer mi murad edildi? Yoksa Rableri onların irşad olmalarını mı diledi? Ve gerçekten biz bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda olan topluluklar olduk. Ve gerçekten biz yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamayacağımızı anladık ve ondan kaçarak da onu asla aciz bırakamayız. Ve gerçekten biz hidayeti işittiğimiz zaman ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse bundan sonra hakkının verilmemesinden ve zulme uğrayacağından korkmaz. Ve gerçekten bizden Allah'a teslim olanlar da var ve bizden kasitun, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Artık kim Allah'a teslim olmuşsa, ruhunu teslim etmişse, işte onlar irşad olmayı, nefsin ve iradenin teslimini arayanlardır, dileyenlerdir. Ve lakin kasitun olanlar, kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar, işte onlar cehenneme odun oldular. Ve eğer onlar tarikat üzere olarak Allah'a yönelselerdi, onları mutlaka bol su, rahmet ile sulardık, bol bol rahmet ulaştırırdık ki onları bu konuda imtihan edelim diye. Ve kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse onu çok şiddetli azaba uğratır. Ve muhakkak ki mescitler Allah içindir. Artık Allah ile beraber başka birine dua etmeyin. Ve muhakkak ki o, Allah'ın kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'a dua etmeye, Kur'an okumaya kalktığı zaman onun etrafında neredeyse üst üste birikip toplanıyorlardı. De ki, ben sadece Rabbime dua ederim ve hiç kimseyi ona ortak etmem. De ki, muhakkak ki ben size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik, sahip değilim. De ki, muhakkak beni hiç kimse Allah'tan bir şeye karşı asla koruyamaz. Ve ben asla ondan, Allah'tan başka sığınacak yer bulamam. Bu sadece Allah'tan olanı tebliğ ve onun risaletidir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne asi olursa, bundan sonra muhakkak ki onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Nihayet vaad olundukları şeyi gördükleri zaman artık kimin yardımcısı daha zayıf ve sayı bakımından daha az yakında bilecekler. De ki, eğer bilseydim size bildirirdim. Vaad olunduğunuz şey yakın mı yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi verir? O Allah gaybı bilendir. Fakat o gaybını hiç kimseye izhar etmez, açıklamaz. Resullerden razı oldukları tasarruf rızasına ulaşmış olanları hariç. O takdirde muhakkak ki o Allah, onların önünden ve arkasından gözetenler sevk eder ki, Rablerinin risaletlerinin tebliğ edilmiş olduğunu bilsinler diye. Ve Allah, onların yanlarında olanları ilmiyle ihata etmiştir, kuşatmıştır. Ve her şeyin adedini sayıp tespit etmiştir. Muzzemmil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey örtünüp gizlenen! Az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk. Onun gecenin yarısı veya ondan yarısından biraz eksilt. Veya onu daha arttır. Ve Kur'an'ı tane tane
güzel bir şekilde oku. Muhakkak ki biz sana yakında ağır bir söz ilka edeceğiz, ulaştıracağız. Muhakkak ki gece kalkışı meşakkatli fakat tesir bakımından daha kuvvetli ve okuyuş bakımından daha sağlamdır. Muhakkak ki senin için gündüzleyin uzun meşguliyet vardır. Ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. O Allah doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Ve onların söyledikleri şeylere sabret. Ve güzel bir ayrılış ile onlardan ayrıl. Nimet sahibi olup yalanlayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Muhakkak ki bizim yanımızda ayaklara bağlanan ağır zincirler ve alevli ateş vardır. Ve boğazı tıkayıp orada kalan yemek ve elim azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığını olmuştur. Muhakkak ki biz size üzerinize şahit olacak bir Resul gönderdik. Firavun'a Resul gönderdiğimiz gibi. Fakat Firavun Resul'e asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik, tutup aldık. Eğer inkar ederseniz, o takdirde çocukların saçlarını korkudan ağartan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Sema onunla o günün şiddetiyle yarılıp çatlamıştır. Onun Allah'ın vaadi yapılmıştır, yerine gelmiştir. Muhakkak ki bu hatırlatmadır, öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine ölmeden önce ruhunu ulaştıran bir yol ittihaz eder, yol edinir.

Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinden daha azında, bazen onun yarısında ve bazen de onun üçte birinde Kur'an okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak için kalktığını biliyor. Ve geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, onu sizin asla hesaplayamayacağınızı, gecenin zaman dilimlerini doğru tayin edemeyeceğinizi bildi. Bu sebeple sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Sizden bir kısmınızın hasta olacağını, diğerlerinin yeryüzünde Allah'ın fazlından rızık isteyerek dolaşacaklarını ve diğer bir kısmının da Allah'ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık ondan, Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Namazı ikame edin, zekatı verin ve Allah için güzel bir şekilde borç verin. Ve nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz, onu Allah'ın indinde daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak bulursunuz. Ve Allah'a istiğfar edin. Tövbe edip Allah'tan mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muddessir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 56 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey esvabına bürünmüş olan veya ey dizarını giymiş olan, kalk artık inzar et, uyar. Ve o senin Rabbin, öyleyse onu tekbir et, yücelt. Ve elbiseni artık onu temiz tut. Ve azap ona sebep olacak şeylerden artık uzak dur. Ve daha çoğunu isteyerek, karşılık bekleyerek iyilik yapma. Ve Rabbin için artık sabret. Artık nakura, sur borusuna üflendiği zaman. İşte o izin günü zor gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına yarattığım kişiyi bana bırak. Ve onu devamlı çoğaltarak mal sahibi yaptım. Ve her zaman yanında olan oğullar verdim. Ve ona bol bol nimetler vererek geniş imkanlar sağladım. Sonra daha da artırmamı ister. Hayır, asla. Muhakkak ki o bizim ayetlerimize karşı inkar etmekte inatçı oldu. Yakında onu sarp bir yokuşa, ateşten bir dağa süreceğim. Muhakkak ki o Kur'an hakkında tefekkür etti, düşündü ve karar verdi. Artık kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl karar verdi? Sonra kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl da karar verdi? Sonra baktı. Sonra da kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Sonra da arkasını döndü ve kibirlendi. Sonunda, bu sadece olsa olsa nakledilen bir büyüdür, dedi. Bu olsa olsa ancak bir insanın sözüdür. Yakında ben onu alevli ateşe yaslayacağım, atacağım. Ve sakarın alevli ateşin ne olduğunu sana bildiren nedir? Yakıp tüketir etinden bakiye bırakmaz ve ölüme de terk etmez, azapları devam eder. Sakar, insanın derilerini yakıp kavurucudur. Onun üzerinde 19 vardır. Ve biz ateş ehlini, cehennem bekçilerini meleklerden başkası kılmadık. Ve onların sayısını kafirler için fitneden başka bir şey kılmadık. Kitap verilenler yakın sahibi olsunlar ve amenu olanların da imanı artsın. Ve kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Ve de kalplerinde maraz, şüphe bulunanlar ve kafirler desinler ki, Allah bu mesele ile ne murad etti, ne demek istedi. İşte böyle Allah dilediğini dalalette bırakır ve dilediğini de hidayete erdirir. Ve Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Ve o
insanlar için zikirden başka bir şey değildir. Hayır, aya yemin olsun. Dönüp gittiği an geceye and olsun. Ağarmaya başladığı zaman sabaha and olsun. Muhakkak ki o cehennem gerçekten büyüklerden, büyük musibetlerden biridir. İnsanlar için bir uyarı olarak. Sizden öne geçmek isteyen veya geride kalmak isteyen kimseler için. Bütün nefsler iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler sebebiyle karşılığı olarak rehinedirler, bağlıdırlar. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler hariç. Onlar cennetlerdedir. Diğerlerine sorarlar. Mücrimlerden, suçlulardan. Sizi sekarın içine, alevli ateşe sevk eden, sürükleyen nedir? Biz namaz kılanlardan olmadık dediler. Ve biz yoksulları doyurmuyorduk. Ve biz batıla dalanlarla beraber batıla, boş şeylere dalıyorduk. Ve biz din gününü yalanlıyorduk. Bize yakın gelene kadar, ölüm anı gelinceye kadar. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda sağlamaz. Buna rağmen onlara ne oluyor da zikirden yüz çevirenler oldular. Sanki onlar ürkmüş yabani merkepler gibidir. Arslandan korkup kaçmıştır. Hayır, onların hepsi kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister. Hayır, bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, muhakkak ki o bir zikirdir, öğüttür. Artık kim dilerse onu zikreder. Allah'ın dilediğinden başkası onu zikredemez. O, onun dilediği kimse takva sahibidir ve mağfiret ehlidir, günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir. Kıyame Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Ve hayır, levvame, kınayan nefse yemin ederim. İnsan öldükten sonra onun kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kadiriz. Hayır, insan önündeki zamanı fısk ve fücur ile geçirmeyi ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. Artık bakışlar dehşetle kamaştığı zaman ve ay karardığı zaman ve güneş ve ay birleştirildiği zaman. İzin günü insan, firar edilecek yer nerede diyecek. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. İzin günü karar kılınan yer, senin Rabbinin huzurudur, Rabbinin katıdır. İzin günü insana takdim ettiği, yaptığı ve tehir edip yapmadığı şeyler haber verilir. Hayır, insan kendi nefsine basirdir, şahittir. Ve mazeretlerini beyan etse bile, ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail aleyhisselam ile beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ın okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı, açıklanması muhakkak ki bize aittir. Hayır, bilakis siz çabuk geçeni, dünya hayatını seviyorsunuz ve ahireti terk ediyorsunuz. İzin günü pırıl pırıl yüzler vardır Rablerine bakan ve izin günü çatılmış, kararmış yüzler vardır. Anlar ki kendisine çok kötü muamele yapılacak. Hayır, can köprücük kemiğine geldiği zaman, can boğaza gelince ölmek üzereyken ve kurtaracak kimdir denir. Ve o dünyadan ayrılacağını, öleceğini anlamıştır. Ve ayakları birbirine dolaşmıştır. İzin günü
sevk senin Rabbinedir. Fakat o tasdik etmedi ve namaz kılmadı. Ve lakin yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra böbürlenerek ehlinin, ailesinin yanına gitti. Sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır, sen hak ettin. Sonra sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır. Sen hak ettin. İnsan başıboş, sorumsuz bırakılacağını mı zannediyor? O, dökülen meniden bir damla değil miydi? Sonra bir embriyo, cenin oldu. Bundan sonra Allah onu halk etti, yarattı. Daha sonra da dizayn etti, düzenledi. Sonra da ondan dişi ve erkek olarak iki eş kıldı. İşte bunları yapan, ölülere hayat vermeye kadir değil midir? İnsan, Dehr Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 31 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın üzerinden henüz anılmaya değer bir şey değilken, anılmaya değer bir varlık olana kadar uzun bir zaman geçmedi mi? İlk defa tek hücre olarak yaratılmasının üzerinden anılmaya değer bir varlık haline gelmesine, doğmasına kadar geçen süre. Muhakkak ki biz insanı iki hücrenin birleşimi olan bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işiten, gören bir varlık kıldık. Muhakkak ki biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o ya Allah'a ulaşmayı diler şükreden olur ya da Allah'a ulaşmayı dilemez küfreden olur. Muhakkak ki biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli ateş hazırladık. Muhakkak ki ebrar olanlar, içinde kafur bulunan kadehlerden içecekler. Allah'ın kulları, içtikleri o pınarı fışkıra fışkıra, gürül gürül akıtırlar. Nezirlerini, adaklarını ifa ederler, yerine getirirler. Ve şerri her yere yayılan günden korkarlar. Ve sevdiği taamı, yemeği, miskinlere, fakir ve yoksullara, yetimlere ve esir olanlara yedirirler. Biz sadece Allah'ın vecihi için sizi doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz. Muhakkak ki biz, yüzlerin asık olduğu, belalı, zor günde Rabbimizden korkuyoruz. Oysa Allah, onları işte böyle bir günün şerrinden korudu. Ve onları pırıl pırıl bir yüze ve surura, sevince kavuşturdu. Ve sabırlarından dolayı onları cennetle ve ipek elbiselerle mükafatlandırdı. Orada tahtlar üzerinde yaslanırlar. Orada güneş, şiddetli sıcak ve şiddetli dondurucu soğuk görmezler. Onun ağaçlarının gölgesi onların üzerine yakındır. Ve onun olgunlaşmış meyveleri emre hazır olarak yaklaştırılmıştır. Ve gümüşten kaplar ve billur kadehler ile onların etrafından dolaşılır. Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir. Ve orada muhtevası zencefil olan kadehler sunulur. Orada selsebil diye isimlendirilen bir pınar vardır. Ve ölümsüz genç delikanlılar onların etrafında dolaşırlar. Sen onları gördüğün zaman saçılmış inciler sanırsın. Ve baktığın zaman orada nimetler, büyük bir mülk ve saltanat görmüş olursun. Onların üstlerinde yeşil ince ipekten ve işlenmiş atlastan elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara temiz, lezzetli içecekler, şaraplar sundu. Muhakkak ki bu sizin mükafatınız oldu. Ve sizin çabalarınız teşekküre layık olmuştur, takdir edilmiştir. Muhakkak ki biz sana Kur'an'ı tenzil ederek ayet ayet indirdik.
Artık Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan kafir veya günahkar olanlara itaat etme. Ve Rabbinin ismini sabah ve akşam zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ona secde et. Ve geceleyin uzun uzun onu tesbih et. İşte onlar muhakkak ki çabuk geçen dünya hayatını seviyorlar. Zor, çetin günü arkalarına atıyorlar, umursamıyorlar. Onları biz yarattık ve bağlarını biz kuvvetlendirdik. Ve dilediğimiz zaman onları emsalleriyle değiştiririz. Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol ittihaz eder, edinir. Ve Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kişiyi rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler onlar için elim azap hazırladı. Mürselat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 50 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ard arda marufla, irfanla gönderilenlere andolsun. Ve de şiddetle estikçe esenlere andolsun. Dağıtıp yayanlara andolsun. Ve de ayırdıkça ayıranlara andolsun. Ve de zikri ilka edenlere andolsun. Bu yeminler, özür olarak mazeret olmaması veya nezir olarak uyarması içindir. Muhakkak ki vaad olunduğunuz şey mutlaka vuku bulacaktır. Öyle ki o zaman yıldızların ışığı giderilmiştir. Ve o zaman gök yarılmıştır. Ve o zaman dağlar dağılmıştır. Ve o zaman Resullere vakit bildirilmiştir. Bunlar hangi gün için tecil edildi, ertelendi? Fasıl, ayırma günü için tecil edildi. O fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? İzin günü, yalanlayanların vay haline. Evvelkileri biz helak etmedik mi? Sonra diğerlerini, arkadan gelenleri de onlara tabi kılarız. Mücrimlere işte böyle yaparız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Sizi biz değersiz bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu sağlam bir yerde kararlı kıldık, yerleştirdik. Bilinen bir süreye kadar. İşte biz böyle takdir ettik. Bunu takdir edenler ne güzel kudret sahibi. İzin günü yalanlayanların vay haline. Biz arzı toplanma yeri kılmadık mı? Canlılara ve ölülere. Ve orada yüksek, sabit dağlar kıldık. Ve sizi tatlı su ile suladık, içecek su verdik. İzin günü yalanlayanların vay haline. O yalanlamış olduğunuz şeye gidin. Üç çatallı olan gölgeye gidiniz. Gölgelendirmez ve yakıcı aleve bir faydası olmaz. Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar. Sanki o kıvılcımlar sarı erkek develer gibidir. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu yalanlayanların konuşamayacakları bir gündür. Ve onlara izin verilmez ki özür beyan etsinler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri bir araya topladık. Haydi, eğer sizin bir tuzağınız varsa hemen bana karşı tuzak kurun. İzin günü yalanlayanların vay haline. Muhakkak ki takva sahipleri gölgelerde ve pınar başlarındadır. Ve canlarının çektiği, iştah duydukları meyveler vardır. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. İzin günü yalanlayanların vay haline.
Yiyin ve biraz da metalanın, faydalanın. Çünkü siz mücrimlersiniz. İzin günü yalanlayanların vay haline. Ve onlara rükû edin denildiği zaman rükû etmezler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bundan başka artık hangi söze inanacaklar?

başarabileceğinize ne kadar inanırsanız o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği çok nadir bir olay, senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız o iman sizin kalbinize bir yerleşse, yerleştirecek olan sizsiniz. Her zaman top sizde. Kalbinizde evet ben Allah-u Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım, mutlaka bu imanla Allah-u Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Allah'a tevekkül etmek budur. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah-u Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için İblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanlığın şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı İblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak, fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah size

Bir defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim tefsiri, yani Kur'an-ı Kerim'in ruhunun anlatılması. Lafzın değil, ruhun açıklamasını yapmak. 24. ayet-i kerime. Zümer suresi 24. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Efemen yetteki bi veçhihi su'el azabi yevmel kıyameti kıyame ve kıyle liz zalimine zuku ma kuntum teksibun e mı fe böylece o halde men kim kimse vetteki yetteki korur ve veçhihi onun veçhini kendi yüzünü fizik vücudunu suya kötü fena el azabi azap yemel kıyameti kıyamet günü vakıyla ve denir ve ezzalimin zalimlere zuku tadın ma şey kuntum siz oldunuz teksibun kesbediyorsunuz kazanıyorsunuz.

Şöyle oluyor sonuç. O halde kıyamet günü onun veçini, yani fizik vücudunu kötü azaptan kim koruyabilir? Ve zalimlere kazanmış olduklarınızı, yani günahlarınızın cezasını tadın denir.

Halde kıyamet günü onun veçini yani fizik vücudunu veç fizik vücut şu vücudumuzun adı Kur'an-ı Kerim'de veç olarak geçiyor. Veç aynı zamanda yüz manasına da geliyor. Zat manasına da geliyor. Öyleyse kıyamet günü azabı tadacak olan yüzümüz değildir. Kıyamet günü azabı tatan bütün fizik vücut olacaktır. Öyleyse azabı tadın dendiğine göre buradaki veç kelimesinden murat fizik vücuttur. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi yani fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Yüzümüzü Allah'a teslim ettik demiyor Allah Teala veç deyince fizik vücudu kastediyor. Bu sebeple ruhun teslimi hidayetin birinci teslimidir. Fizik vücudun teslimi ikinci teslimidir. Nefsin teslimi üçüncü teslimidir. İradenin teslimi dördüncü teslimidir. Öyleyse dört ayrı teslim söz konusu. Bunlardan bir tanesi de veçin teslimidir ki şu fizik vücudumuzun bütünüyle Allah'a teslimini ifade eder. Ve 25. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Kezze bellezine min kablihim fe etâ hümül azabı min haysu la yeşurun. Kezzebe yalanladı ellezine onlar min den. Kablihim onlardan önce fe böylece artık etahüm onlara geldi el azabı azap min haysu bir yerden bir taraftan la yeşurun şuurunda olmazlar farkında olmazlar. Şöyle çıkıyor sonuç. Onlardan öncekiler de yalanladı da böylece azap onlara farkında olmadıkları bir yerden geldi. Allah Teala'nın azabı insanlara nasıl gelir, nereden gelir? İnsanlar bilemezler. Ancak azabı yaşadıkları zaman fark ederler. Azap Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin üzerine ne yazık ki haktır. Allah Teala kimin üzerine dalalet hak olmuşsa onlara azabında hak olduğunu söylüyor. Allah Teala'nın ifade buyurduğu muhtevaya baktığımız zaman diyor ki Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerde dünyaya getiririz Resulü. O kavimlerindeki işlerinden biri olarak manasına geliyor bu. Ve diyor ki Allah Teala o kavimlerdekileri tağuta kul olmaktan kurtarsın da Allah'a kul etsin diye. Böylece bir kısmı hidayete erdi. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. İşte dalaletin üzerine hak olduğu kişiler, onlar azabın sahipleri. Allah Teala'nın burada söylediği hep yalanlamak, Allah'ın ayetlerini tekzip etmek ve Allah'a ulaşmayı netice itibariyle dilememek. Dilememek söz konusuysa azap mutlaka o kişinin üzerine her halükarda geliyor. 26. ayet-i kerime Zümer suresi Bismillahirrahmanirrahim. Fe zekkuhumullahu fe ezakumu ezakuhumullahu hul hizye fil
hayati dünya ve le azabil ahireti. Ekberu, yani ekber. Ekber, ekberu. Lev kânu ya'lemûn. Fe böylece artık ezaka hum onlara tattırdı. Allah Allah, el-hizye, zillet, rezillik, horlanma ve aşağılanma fi içinde de el-hayatet dünya, dünya hayatı böyle ve gerçekten elbette azab-ı azab, el-ahireti ahiret, ekberu daha büyük. Lev eğer şayet kânı oldular, yalimun biliyorlar. Böylece Allah onlara dünya hayatında zilleti, yani horlanma ve aşağılanmayı tattırdı. Ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsaydılar.

Burada Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere dünya hayatında da horlanma, zillet tattırıyor. Ahiretteki azap ise bundan tabii çok daha büyük bir azap. Orada fizik işkence söz konusu. 27. ayet-i kerimesi Zümer suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve lekat darabna linnâsi fî hâzel Kur'ani min kulli meselin leal lehum yete zekkerûn. Ve lekat ve andolsun darabna örnek verdik. Li için ennâsi insanlar. Linnâsi insanlara. Fi içinde hâzâ bu el Kur'ani Kur'an min den kulli her bütün hepsi. Mesele leallehum umulur ki böylece onlar yetezekkerûn tezekkür ederler.

Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik. Öyleyse bütün misaller oradadır. Allah-u Teala'nın söylediği her ayet orada yer almıştır. Bir bütünü ifade eder. Her şey Kur'an-ı Kerim'in içinde beyan edilmiştir. Açık bir şekilde veya kapalı bir şekilde ama mutlaka beyan edilmiştir. Açık şöyle söylüyor Allah-u Teala, biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik buyuruyor. Ayet 28, Zümer Suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Kur'anen, Arabiyen, gayre, zi, ivecin, leallehum, yettekûn. Kur'anen, Kur'an, Arabiyen, Arapça, gayre, dışında, hariç, olmayan, zi, sahip, İvecin eğrilik, kusur, çelişki. Lâlehum, umulur ki böylece onlar, yettekûn, takva sahibi olurlar. Bu, çelişmesi ve eğriliği olmayan Arapça Kur'an'dır. Umulur ki onlar, yani okuyanlar, böylece takva sahibi olurlar. Çelişmesi, İçinde tenakuz olmayan, çelişme olmayan ve aynı zamanda ivecen eğrilik manasına geliyor.

evecin eğrilik, kusur, çelişki. Bu çelişkisi, yani eğriliği ve kusuru olmayan Arapça bir Kur'an'dır. Çelişmesi, eğriliği, virgül, kusuru olmayan Arapça Kur'an'dır. Olur ki onlar böylece takva sahibi olurlar.

Allah'a ulaşmayı dileyen herkes takva sahibi olur. Allah'a yönelen herkes takva sahibi olur. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve ona Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. Öyleyse takva sahibi olmak Allah'a yöneldiğimiz noktada başlayan bir müessese. Zümer suresi 29. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu meselen reculen fihi şüreka'u müteşakisune ve reculen selemen

لي رجل. هل يستوياني مثل؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. ضرب örnek verdi. Allah'ı Allah. Mesela misal örnek. Racülen adam, kişi. Fihi onda. Şürekev şerikler, ortaklar, birbirine bağlı olanlar. Müteşakisune birbirine karşı şaki olanlar, aralarında anlaşamayanlar. Ve racülen ve bir adam. Selemen teslim olan, bağlı olan. Li e racülün bir adam. Hel mi? Nesevi yani ikisi eşit olur. Mesela misal örnek. Elhamdü hamd. Lillahi, Allah için, Allah'a mahsus. Bel, hayır, bilakis ama ekseriyorum, onların çoğu la ya'lemun, bilmezler. Cümle nasıl şekilleniyor? Allah şu meseleyi örnek verdi. Aralarında anlaşamayan birkaç amire bağlı olan kişi ile tek bir amire bağlı olan kişinin durumu bir olur mu? Olur mu?

Allah örnek verdi. Şu meseleyi örnek verdi. Daraballahı örnek verdi meselen. Mesele ve misali. Misal, örnek aynı şey. Mesele de misalin muhtevası. Aralarında anlaşamayan birkaç amire bağlı, yani birkaç amire birden bağlı olan kişiyle tek bir amire bağlı olan kişinin durumu bir olur mu? Hele bu amirler birbirleriyle anlaşamıyorlarsa.

Hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Burada Allah Teala puta tapanların durumunu söylüyor. Adamlar salonu putlarla doldurmuşlar ve karşılarına geçip putlara tapıyorlar. Ve A putlardan birine tapıyor, B bir başkasına, C bir başkasına. Karma karışık bir dizayn içinde her biri başka bir puta ya da gruplar başka başka putlara tapıyorlar. Allah'a tapar gibi putlara tapıyorlar. Putlar da aralarında zaten bir anlaşma sahibi olamazlar. Bunlar neticede ya taş parçaları veya tahta parçaları. Ve tapanlar da aralarında anlaşamazlar. Tapılanlar da aralarında anlaşamazlar. Allah Teala Zümer Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. İnneke muhakkak ki sen meyyit, meyyit ölümlüsün ve innehum ve muhakkak ki onlar meyyitun, meyyitler, ölümlüler. Muhakkak ki sen de meyyitsin, ölümlüsün ve muhakkak ki onlar da meyyit, onlar da ölümlüler. Yani insan olarak yaratılan herkesin mutlaka öleceğini söylüyor Allah Teala. Nasıl Adem Aleyhisselam ölmüşse bütün evvelce yaşayanlar ölmüşse, peki yaşayanlar yok mu? Var. Kim var? Hazreti İsa var. Kim var? Hazreti İdris var. Kim var? Hızır Aleyhisselam var. Onlar yaşıyorlar. İkisi orada cennette ama biri bu dünya üzerinde yaşıyor. Binlerce, on binlerce seneden beri hep hayatta. Otuz birinci ayet-i kerimesine giriyoruz Zümer Suresinin. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme innekum yevmel kıyameti inde rabbikum tahtasimun. Sümme sonra innekum muhakkak ki siz yevmel kıyameti kıyamet günü inde yanında katında huzurunda rabbikum sizin Rabbiniz tahtasimun hasım olacaksınız. Davalı ve davacı olacaksınız. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalı ve davacı olacaksınız. Orada kıyamet gününde herkes birbirini suçlayacak. Senin yüzünden dalalete düştüm, senin yüzünden cehenneme girdim diye insanlar birbirlerini suçlayacaklar. Peki cennete girenler? Onlar da hamdolsun ki biz falancaya tabi olduk da Allah'ın cennetine girdik diye bir mutluluğun içinde yaşayacaklar. Hamdolsun ki biz Allah-u Teala'yı diledik de, Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik de Allah bizi cehenneminden kurtardı. Dalaletten kurtardı, küfürden kurtardı, cehennemden kurtardı, tağuta kul olmaktan kurtardı diye mutluluk şarkıları söyleyecekler. Ama insanların çoğu ne yazık ki aralarında orada da hep davalı ve davacı olacaklar. İnsanları dalalette bırakanlar ve dalalette bırakılanlar olarak iki gruba ayrılmak söz konusu kıyamet günü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu dalalette bırakanlar ve dalalette bırakılanlar grubunu oluşturur. Diğerleri ise Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Onlar hidayettedirler. Dalalette olanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Diğerleri ise gidecekleri yer cennet olanlardır. Davalı ve davacı olanlar kimler?
cehenneme gidenler, cehenneme gitmesine başka insanlara sebebiyet verenlerle, o sebebiyet verenler yüzünden cehenneme gidenler, orada birbirlerinden davalı ve davacı oluyorlar. Ve Zümer Suresi 32. ayet-i kerime. Femen azlemu mimmen kezebe alallahi ve kezebe bi sıdkı iz ca'ehu. Ca'eh. E leyse fi cehenneme mesven lil kafirin. Ve böylece artık men, kim, kimse, azlımı daha zalim, mimmen, o kimseden, ondan, kezzebe, yalan söyledi. Ala üzerine, Allah'ı Allah ve kezzebe ve yalanladı. Bi es-sıdkı, bis-sıdkı, doğruyu, gerçeği, hakikati yalanladı. İz olduğu zaman cahihü ona geldi. Eleyse değil mi? Fi içinde cehenneme cehennem, mesven kalınacak yer. Li için el-kafirin, kafirler. Kafirler için kalınacak yer. Şöyle oluyor. Öyleyse Allah'a karşı yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu, yani Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi?

Ailesi Allah'a karşı yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu, yani Allah'laşmayı yalanlayandan daha zalim kim var? Allah Teala bu ayetin muhtevasını Bakara 159'da açıklıyor. Diyor ki Allah Teala Bakara 159'da, biz insanlara indirdiğimiz kitaplarda beyinelerle, ispat vasıtalarıyla açıklamamıza rağmen onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti yalanlarlar. Hem Allah kitaplar indiriyor, delilleriyle indiriyor ve o kitaplarda bunlar bütün boyutlarıyla açıklanmasına rağmen o insanlar onu gene de yalanlıyorlar. Yalanlamıyorlar. Burada ketmetmek söz konusu. Onu bilerek gizliyorlar. Onu gizlerler diyor, ketmederler diyor Allah Teala ve şöyle bağlıyor ayeti. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde. Demek ki bu hidayeti gizlemek söz konusu, gizlemek, ketmetmek söz konusu, başka insanların dalalette kalmasına sebebiyet verdikleri için omuzlarına lanet alıyorlar. Lanet yükleniyorlar. Vebal yükleniyorlar omuzlarına. Bu kendi günahlarının ötesinde daha başka günahlar, başkalarının günahlarından da yüklendikleri için omuzlarında vebal olanlar bunlar. Allah da onları lanet eder diyor. Lanet edenler de lanet eder diyor Allah-u Teala. Ve 33. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezî câe bis sıdkı ve saddeka bihi ulaike humul muttekûn. Muttekûn. Ve ellezî ve o vellezî cae geldi. Cae bi aslında getirdi. Cae geldi bi ile. İle geldi yani getirdi. Cae bi ile, bi ile. Es-sıdkı, doğru, gerçek, hakikat. Ve saddeka, ve doğruladı ve tasdik etti. Bihi onu. Ülaki, işte onlar. Hum. Onlar. El-muttekûn. Muttakiler, takva sahipleri. Ve Allah Teala bir tarif veriyor Zümer Suresinin 33. ayet-i kerimesinde ve hakikat ile gelen sıdk ile, doğruyla, gerçekle, hakikat ile gelen, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreden kişi, Allah'a ruhu ulaştırmayı emreden kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, yani tasdik ederek Allah'a ulaşmayı dileyenler, bunu kabullenip dileyenler, işte onlar takva sahibidirler diyor Allah Teala. Hakikat ile gelen ve onu tasdik edenler, yani hakikati tasdik ederek, Allah'a ulaşma dileğini tasdik ederek Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse işte onlar takva sahipleridir diyor Allah Teala.
Kimdir takva sahibi? Allah'a yönelenler. Ne diyor Allah Teala onlar takva sahibidir diye? Yine münibine ileyhi ve yettekûhû diyor. Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol diyor. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar da takva sahibi, Allah'ın dostları. Diyor ki Allah Teala o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlar. Amin olanlar da takva sahibi görüyorsunuz. Bunlar cehennemden kurtulanlar. Yunus suresi 62, 63, 64. ayet-i kerimeler cehennemden kurtuluyorlar. Dünya müjdesi de, dünyada da müjde onlar için, mutluluk. Ahirette de mutluluk onlar için, yani kıyametten sonra gidecekleri yerde Allah'ın cenneti. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanlar. 34. ayet-i kerime Zümer suresi. Lehum ma yeşâûne inde rabbihim zâlike cezâul muhsinîn. Lehum onlar için ma şey şeyler, eşavine dilerler. İnde, katında, huzurunda Rabbihim, onların Rabbi. Zalike işte bu. Cezavi, ceza, karşılık, mükafat. El muhsinin, muhsinler. Onlar için diledikleri şeyler Rablerinin katındadır. İşte bu muhsinlerin mükafatlarıdır. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Öyleyse Allah Teala'nın indinde insanların diledikleri şeyler söz konusu. Ve bu diledikleri her şeyin Rablerinin katında mevcut olduğu söz konusu. Onların diledikleri şeyler Rablerinin katındadır. Rablerinin katında onlar cennette olacaklardır. Onlara kavuşacaklardır. Zümer suresinin 35. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Li yükef firallahu anhum esve ellezi amilu ve yeczi yehum ecrehum bi ahsenillezi kânu ya'melûn li yükeffira örtsün, örter Allah'ı Allah anhum onlardan esfe'e en kötü ellezi ki o amilu yaptılar ve yeziyehum ve onların mükafatlandırır. Ecehum onların ecirleri bir ahseni en güzeliyle ellezi ki o kânı oldular yâmilûn yapıyorlar. Diyor ki Allah-u Teala bu ayette Zümer Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde Allah onların yaptıkları en kötü şeyleri, günahları dahi örter. Ve yapmış olduklarının daha güzeliyle onların ecirlerini vererek onları mükafatlandırır.
burada hem furkanları verilmesi, furkanların verilmesi sebebiyle günahların örtülmesini anlatıyor Allah Teala. Hem de mürşide ulaşıp da tabiyetten sonra günahların sevaba çevrilmesini de anlatıyor. Ve yapmış olduklarının daha güzeliyle onların ecirlerini veriyor, günahlarını sevaba çevirerek. Bir defa bir ayrı bir şey daha yapıyor. Normal olarak insanlara derecat kazandıkları zaman 1'e 10 veren Allah Teala onlara 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 100'ü 1'e 700'e kadar çıkarıyor. Yani yapmış olduklarının daha güzeliyle onların ecirlerini veriyor. Başlangıçta 1'e 10'la veriyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mürşitlerine ulaşıp tabiyetleri andan itibaren bu 1'e 10, 1'e 100 oluyor. Ve göğün ikinci katında yükselince ruh 1'e 200 oluyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e kadar yükseliyor. Allah Teala onların günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala. Ve Zümer suresi 36. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Eleysellahu bi kafin abdehu ve yuhav ve fu nuke neke yuhav yuhav ve fu neke billezine min dunihi ve men yudli lillahi fema lehu min hadin. Öyleyse değil mi? Allahu Allah bi kafin kafi abdehu onun kulu. Ve yuhav vifuneke ve seni korkutuyorlar. Bi ellezine onlar ile. Minden dunihi ondan başka. Ve men ve kim kimse yudillu dalalete bırakır Allah'ı Allah fe böylece o takdirde o zaman malehu ellezine onlar ile minden dunihi ondan başka ve men ve kim kimse yudillu dalalete bırakır Allah'ı Allah fe böylece o takdirde o zaman malehu onun için yoktur minden hadin hidayet eden hidayetçi. Zümer suresi 36. ayet-i kerime ve men yudlilillahi fema lehu min hadin. Allah kimi dalalete bırakırsa onlar için bir hidayetçi yoktur. Şimdi bakıyoruz sonuçlara.

Diyor ki Allah Teala bu ayette, Allah kuluna kafi değil mi? Yeterli değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkalarıyla, başka ilahlarla, putlarla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetçi yoktur.

Ve men yüldir ve kim kimse dalalette bırakır Allah'ı Allah fe böyle o takdir o zaman malihu onun için yoktur min den hadin.

Allah kimi dalalete bırakır? Allah'a ulaşmayı dilemeyeni. Dalalette yani kendi haline bırakır, onlarla ilgilenmez Allah Teala. Yani bir başka ifadeyle Allah onları dalalete düşürmez. Allah onları dalalette bırakmaz. Yani Allah onları dalalete düşürüp de onların dalalete kalmasına sebebiyet vermez. Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Ve de dalalettedirler. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesinler. Dilemedikçe insanların hepsi dalalettedirler. Ama Allah Teala, Allah kimi dalalette bırakırsa o zaman onlar için bir hidayetçi, bir mehdi yoktur diyor Allah Teala. Zümer suresinin 37. ayet-i kerimesi.

فَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُدِلٍ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَز۪يزٍ تِقَامٍ Aziz'in zintikam. Zintikam. Ve men ve kim kimse yehdi, hidayete erdirir. Allah ve Allah. Fe böylece artık o zaman ma yoktur. Nehu onun için minden mudillin. Dalalete düşüren. Mudillin. Eleyse ve değil mi? Allah'ı Allah, bi ile e, azizin, aziz yüce ve üstün, zintikamin, intikam sahibi. Ve Allah, kimi hidayete erdirirse, o zaman onun için dalalete düşürebilecek

O zaman onun için talebe düşürebilecek kimse yoktur diyor Allah Teala. O aziz, yüce ve üstün intikam sahibi değil mi diyor Allah Teala.

İki ayet-i kerime birbirinin arkasından geliyor. Birincisinde Allah kimi hidayete erdirirse onun için bir saptırıcı yoktur diyor. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan Allah'tan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa o zaman onun için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Yani Allah dalalette bıraktığı zaman, o kişiyle ilgilenmediği zaman hiç kimse onu hidayete erdiremez. Eğer o kişi hidayete ermeyi istemiyorsa. 36. ayet-i kerime bu. 37. ayet-i kerimede de Allah Teala tersinden hareket ediyor. Allah kimi birincisinde dalalete bırakırsa diyordu. Burada da hidayete erdirirse onun için dalalete düşürebilecek olan o kişiyi dalalete düşürebilecek olan kimse yoktur diyor Allah Teala. Demek ki bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, o dilemediği sürece Allah onu dalalette bırakır. Ve dilemediği sürece de hiç kimse onu hidayete erdiremez. Sadece kendi talebiyle gerçekleşebilir. Ve diğer taraftan da Allah Teala, Allah kimi hidayet üzere kılarsa,

Allah kimi hidayette kılarsa. O zaman onu onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur.

Allah kimi hidayete kılarsa o zaman onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur. Diyor Allah Teala. Ve 38. ayet-i kerime şöyle söylüyor Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. Ve le in se'eltuhum men halakas semavati vel arda leykulunallah kul eferaytum ma ted'une min dunillahi in era deniyallahu biddurrin hel hunne kâşifâtu durrihi ev eradeni bi rahmetin hel hunne mümsikâtu rahmeti kul hasbiyallah aleyhi yetevekkelül mütevekkilûn diyor ki Allah Teala ve le ve mutlaka gerçekten in eğer seheltühüm onlara sordun men kim halaka yarattı es semavati semalar gökler ve el arda ve yeryüzü ve arz yeryüzü arz le elbette mutlaka yekulun ne mutlaka derler

Allah'ı, Allah kul de söyle mi fe böylece artık reyhtüm siz gördünüz ma şeyler tedune siz tapıyorsunuz minden duni dışında başka Allah'ı Allah inşaet eğer erade niye benim için diledi Allah'ı Allah bir durrin darlığı zararı hel mi hünne onlar kâşifatı gideren dürrihi onun zararı ev ya da veya eradeni benim için diledi bi ile i rahmetin rahmet hel mi hünne onlar mümsikat kağıtı tutanlar rahmetihi onun rahmeti kul de söyle hasbiyallahu Allah bana yeter aleyhi ona itevekkülü tevekkül eder el mütevekkülün tevekkül edenler ve eğer gerçekten onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi onun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi onun rahmetini tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? De ki Allah bana yeter. Tevekkül edenler yalnız ona tevekkül ederler. Allah'a tevekkül ederler ve onu vekil ederler, vekil tayin ederler. Öyleyse Allah'a tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler diyor. 39. ayet-i kerime. Burada çok açık bir şekilde Allah'ın yaptıklarına putların engel olamayacaklarını ve putların hiçbir şeye yaramadıkları ifade buyuruluyor. Zümer suresinin 39. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki Kul ya kavmi melu ala mekanetikum inni amil fesefe talemun kul de söyle ya ey kavmi kavmim imelü yapın ala üstünde de mekanetikum bulunduğunuz yer inni muhakkak ki ben amilün yapan fe böylece artık öyleyse sefe yakında talemun bileceksiniz. De ki ey kavmim bulunduğunuz yerde elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz. Siz bana karşı ne yapacaksanız yapın. Ben de Allah'ın bana emrettiklerini yapacağım. Yakında Allah Teala size her şeyi öğretecek. Ve Zümer suresi 40. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Men ye'tihi azabun yuhzihi ve yahillu aleyhi azabun mukim. Men kimi kişi yetihi ona gelir azabın azap yuhzihi onu rezil eder alçaltır ve yahillü ve iner çöker aleyhi ona onun üstüne azabın azap mukimun mukim daimi sürekli mukim oturan kendisini rezil edecek azap kime gelecekse ve mukim sürekli azap onun üstüne iner.

kendisini rezil edecek azap. Kime gelecekse ona ulaşır. Kime gelecekse yani ona ulaşır ve mukim sürekli azap onun üstüne iner ve orada kalır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ederiz ve şükrederiz ki bu muhteva bir defa daha tamamlandı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bizleri bir defa daha bir Allah sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Hem de mutluluğu anlatmak üzere. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği yegane hedef budur. Mutluluk. İnsan dünya mutluluğuna ve cennet mutluluğuna programlanmış olan bir varlıktır. Hanif fıtratı bu demektir. İnsanın kendine düşen görevleri yapması halinde Allah'a açılan bütün kapıların açılacağı, kapalı olan, Allah'a açılan, açılması gereken bütün kapıların açılacağı, şeytanın kapılarının ise kapanacağı bir sonuca kişiyi ulaştırmak ve kişiyi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırmak. Kesintisiz bir suf ve sükun hali. İşte Allah'ın dininden murat budur. Din niçin vardır sevgili kardeşlerim? Din, bütün insanları Allah'ın mutluluğa ulaştırması için bir temel öğretidir. Din, insanları mutluluğa ulaştırabilecek olan yegane vasıtadır. İkinci bir vasıta yok sevgili kardeşlerim. Ve bu şumullü, geniş kapsamlı mutluluk müessesesi sizin her şeyinizle alakalıdır. Ruhunuzla, beçinizle, nefsinizle, aklınızla, iradenizle, her şeyinizle alakalıdır. Her şeyden evvel şunu unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hepimiz sadece birer mahlukuz, yaratıkız, o kadar. Evvela ne olduğumuzu bilelim ve yerimize oturalım. Sadece Allah tarafından yaratılan birer mahlukuz, yaratıkız. Sahibimiz O, bizi yaratan. Öyleyse, sevgili kardeşlerim, neden bu Allah'a inanmayanlara o kadar çok acırım biliyor musunuz? Onlar Allah'a inanmıyorlar. Kendilerinin nelerin sahibi olduğundan haberleri yok. Bir kalpleri olduğunu, kalplerinde ekinnet olduğunu, idraki önleyen bir müessesi olduğunu bilmiyorlar. Gözlerinin görmedikleri bir perdeyle perdeli olduklarını bilmiyorlar. Kulaklarının vakra adlı bir engelle Allah'a ait olan şeyleri duymaktan men edildiğini bilmiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu
kapalı kapılardan hiçbirisi açılmaz. Allah'ın öğretisi, şeytanın öğretisinin bir boş öğreti olduğunu, insanın yapısına ne kadar aykırı olduğu gerçeğini insanlara öğretmek üzere Allah Teala tarafından indirilmiştir. Öyleyse Allah'ın öğretisine dikkatle bakın ki bütün insanların gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar bu insanlar ölüdür? Çünkü Allah Teala bunlara ölüler diyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar bu insanlar ölüdürler. Ve Allah'ın rahim esması onlar üzerinde tesir icra etmez. Öyleyse insanlar var, Allah'ın rahim esması üzerlerinde tesir icra ediyor. İnsanlar var, sadece Allah'ın Rahman esması ile yaşıyorlar ömürleri boyunca. Allah'ın Rahman esması herkesindir. İnsanlar Allah'ın sofrasından yerler içerler, onun havasını teneffüs ederler. O onları dünyaya getirmiştir ve mutlu olsunlar diye dünyaya getirmiştir. Onlarsa mutsuzluğu seçmişlerdir. Seçerler ha. Onlarsa cehennemi seçmişlerdir. Onu da seçebilirler. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insansak, bizi O yaratmışsa, o zaman yarattığı insanı niçin yarattığını merak etmeyecek miyiz? İlk adım gözün açılması, bu araştırmanın neticesine bağlı. Eğer araştırmazsak, o zaman hakikati bilemeyiz, zanna tabi oluruz. Zansa hak değildir. Hakikati içermez. Öyleyse bizim düşündüklerimize, Allah'ın söyledikleri uymayabilir. Ama hepsini reddetmeden önce incelemek mecburiyetinde değil miyiz? Ancak incelediğimiz zaman Allah'ı sevmeye başlarız, Allah'tan hoşlanırız. Birinci safa, Allah'ı sevmeye başlarız. İkinci safa, Allah'a aşık oluruz. Üçüncü safa ve Allah'a hayran oluruz. Dördüncü safa. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yaratık, yaradanına karşı başlangıçta hiçbir şey duymuyor. Duymaması için bütün şartlar hazır. Gözleri kör, kulakları sağır, kalbi dilsiz, kalbi idraksiz. Öyleyse Allah-u Teala niçin yaratmış acaba biz insanları? Böyle idraksız bir şekilde yaşayalım diye mi? Yoksa bu yaratılışın bir sebebi olmalı. Bir takım insanlar bir laflar ediyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Acaba ne söylüyorlar diye merak etmeyecek miyiz? Onların arasında bir sürü sahtekar var. Bu Allah'tan bahsedenler arasında tamam, ama sahtekarların arasında Allah'ın gerçek dostları da var.
inceleyen insanlar sonunda mutlaka hedeflerine ulaşacaklardır. Doğruyu öğreneceklerdir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ve gözlerinin açıldığını ve görmeye başladığını, kulaklarının açıldığını, işitmeye başladığını, kalbindeki ikindetin alıp yerine ifat konulması sebebiyle irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başladığını görecektir. Önünde o güne kadar hiç hissetmediği bir yeni boyut açılacaktır, bir ufuk. Allah'ın ufku. Ve o zaman o kişi her gün biraz daha şükredecektir, hamd edecektir Allah-u Teala'ya. Onu dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirip hayat verdiği için. Öğrendikçe Allah'a karşı sevgisi, tutkusu ve neticede hayranlığı artacaktır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir insanın bir tek hücresinde 23 çift kromozomu var. Her biri DNA sarmalları taşıyor. Ve bir insanda tam 70 trilyon hücre var. Bu hücre yapısı içinde o kadar küçük bir alemde Allah-u Teala öyle bir sonsuz yaratım muhtevası oluşturmuş ki aslında her insan bir kainattır. Sevgili kardeşlerim, hücreleriniz atomlardan oluşmuştur. Atomlar elektron ve karşıt elektron.

Bu sistemlere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mikro alemle makro alem arasında bir fark göremeyeceksiniz. Aynı kudret elinin mikro alemi de makro alemi de yarattığını göreceksiniz. Hayranlığınız artacak. İşte o yaratıcı her şeyinizle sizi yaratmış. İki tane yarım hücre bir bütün oluşturuyor. Ve hücreden 70 trilyon hücre vücuda geliyor. Ve her şeyinizle kainattaki en üstün mahluk oluyorsunuz, insan. Allah'ı idrak etmek yetkisinin en üstünü ve mutluluk adlı simgenin en üst seviyedeki varisi, insan. Mirasçısınız. Mutluluğun mirasçısısınız. Kainatın mirasçısısınız. Bu içinde yaşamakta olduğumuz dünyanın, arzın mirasçısısınız. Onun yaratığı olmaktan bir gün gurur duyacaksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Düşünün ki sizi karşılıksız yarattı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepiniz bir hazinesiniz. Hepiniz trilyardersiniz. Şu gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, çalışan bütün uzuvlarınızla siz bir hazinesiniz. Ne demek istiyorum? Bu hazineden mahrum olan insanların, size bedavadan verilen bu görme hastasının, işitme hastasının, düşünme hastasının, her türlü organınızın çalışma standartlarının sahibi olmayan insanları düşünün. Onlar o sizde şu anda size bedava verilip de çalışmakta olan o sistemlerden kendilerinde olmayana sahip olmak için ellerindeki bütün serveti verebilirler. O servetlerin hepsinin sahibisiniz. Çünkü sizde onların hepsi var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'a ne kadar şükretmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Mutlu olmak için yaratıldınız. Ve Allah-u Teala sizden de, hepinizden, sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Hemen bir kısmınız diyeceksiniz ki, iyi de Allah-u Teala namaz kılmamızı emretmiş, oruç tutmamızı emretmiş, zikir yapmamızı emretmiş, bir sürü angaryalar yüklemiş üstümüze. Ha, onlar mı? Onlar angarya değil sevgili kardeşlerim. Onları yaşayabilecek seviyeye geldiğiniz zaman her birinin doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaksınız. Bir namaz kıldığınız zaman bütün evrenin karşınızda, gözleriniz kapalı olduğu halde perde perde açıldığını gördüğünüz zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz biliyor musunuz? Bir gün kainatı yaratanı göreceksiniz. Hayır, bu baş gözlerinizde değil, buradaki kalbinizdeki gözünüzde. O zaman Allah-u Teala

Ne kadar hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz biliyor musunuz? Sizi ona layık gördüğü için. O size bunları niçin verdi? Karşılıksız ve sadece sizi mutlu etmek için. Yaratıyor ve mutlu ol diyor. Sen diyor mutluluğun ne olduğunu bilmezsin. Ama benim öğrettiğim kişiler var. Onlardan öğreneceksin diyor Allah-u Teala. Böyle dediği için de ona gücenmeyin sakın. Bunu sizin güzelliklere ulaşmanız için yapıyor. Sadece tek bir hedefi var. Hepinizin mutlaka saadete ulaşmasını istiyor. Muradı ne? Muradı bütün kullarının sülh ve sükun içinde bir saadeti yaşamaları. Şu küçücük 50-60 senelik, diyelim 100 senelik bir dünya hayatından sonra kıyametten sonra sonsuz bir cennet hayatı yaşamasını da istiyor. Herkesin cennete girmesini o kadar kolay şartlara bağlamış ki, insan olarak yaratılmanızın size ne kadar büyük bir torpil olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennet. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Hem de üçüncü kat cennete kadar hiçbir karşılıksız Allah-u Teala onu ulaştırmayı garanti etmiş. Sevgili kardeşim, sevmeyen yapar mı bunu? Düşünebiliyor musunuz? Şu dünya üzerinde yarattığı ne varsa hepsini sizin için yaratmış. Biz bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık. Ey insanlar diyor Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Affedersiniz 13. ayet-i kerimesinde. Ne yapmış, ne yapmış? Hiç, emrimize vermiş. Yarattım diyor, hepsi sizin. Sizin için yarattım diyor. Yerleriyle, gökleriyle bir kainatı, herkesin hayata getirildiği yerdeki o gezegenlerin hepsini biz insanlar için yaratmış. Ve yaratmakla kalmamış, emrimize vermiş. Kimlerin emrinde? Emre almayı liyakatle sürdürebilecek olan kişilerin emrinde. Öyleyse o liyakati kazanmanıza bağlı. Sadece bu dünya değil, kainat sizin. Her gece kainatın dilediğiniz noktasına gidebilirsiniz. Allah her şeye kadirdir. Bu yetkiyi size verdiği gün başka bir mutluluğu yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki fizik bedeniniz siz ondan ayrıldığınız zaman uykuya giriyor. Ama siz o anda onun içinde değilsiniz. Sonsuz bir kainat önünüzde açık. Kaybolma ihtimaliniz de yok. Nereye giderseniz gidin. Sonsuz mesafeler bir hiçtir. Sevgili kardeşlerim, neyi düşünürseniz düşünün, onunla, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey sizin emrinize verilmiş. Siz insansınız. Onların hepsine layıksınız. Öyleyse bu layık olmanız nihai bir liyakattir.
Yani her kademenin sonunda elde edeceğiniz hedeflere liyakat kesbedeceksiniz. Onların hepsinin potansiyel liyakati sizde mevcut. Ama onları sırayla kuvveden fiile çıkarmadıkça ne ruhunuzu, ne fizik vücudunuzu, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Edemezseniz daha üst, daha üst, daha üst seviye mutlulukları yaşayamazsınız. İlkel bir saadeti yaşarsınız. Oysa biz size diyoruz ki siz bir insansınız. Öyleyse mutlulukların en üstününü yaşamaya ehil olarak yaratıldınız. Çünkü hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Bu demektir ki siz dört teslimi de gerçekleştirebilirsiniz. Ruhunuzun, beçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimi. Allah'ın iradenize, iradesine bağlanmak. Ve sadece doğrulardan böylece hareket etmeyi başarabilmek. Allah'ın iradesiyle sonsuz mutlulukları yaşamak. Sevgili kardeşlerim, size kucak kucak mutluluk sunuyor Allah-u Teala. Yeter ki siz yaşamak isteyin bu saadeti. Peki bu kadar kolaysa neden insanlar yaşayamıyor? Hah, işte problemimiz de o. Onun için bu mutluluk sohbetini yapıyoruz size. Evvela bu mutluluğa engel olan bir nefsiniz var. Nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, her türlü kötü şey içinde. Böyle bir dizaynda ne olur diyeceksiniz? Bunlar varsa bana ne? Sevgili kardeşlerim, durun bakalım. Biliyor musunuz nefsinizin afetlerinin özelliklerini? Nefsinizin afetleri sizi mutlu kılmak için Allah'ın verdiği bütün emirlere itaat etmek istemez. Onların hepsini asla yapmak istemez. Hiçbir emri yerine getirmek istemez. Yetmez. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak ister nefsinizin afetleri. Ve nefsiniz %100 afetlerle doludur. 100 ünite diyelim, afet nefsiniz bu tarafta. Bu tarafta ise 100 ünite hasletle, yani %100'ü ifade etmek için 100 ünite diyorum. %100 hasletle ruhunuz yaratılmış. Onun özelliklerine, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek, mutlaka gerçekleştirmek bütün emirleri, hedefleri bu. Allah neyi yasak etmişse asla işlememek. İşte ruhunuzun hasletleri bu standartlar içinde. Öyleyse şunu hesaba katacaksınız. Ne zaman Allah'ın emrini yerine getirmiyorsanız, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, arkasından Allah Teala size azap eder. Üzerinizde azap bırakır. Ne zaman Allah Teala'nın emrini yerine getirmiyorsanız veya yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, siz o anda şeytanın emrindesiniz. Hiçbir zaman fark edemezsiniz şeytanın emrinde olduğunuzu. Bu kurnaz yaratık korkunç bir zekaya maliktir. Ve sizin iç sesinizi taklit ederek kendi negatif emellerini sizin düşüncenizmiş gibi size empoze etmeye çalışır. Ve çoğunlukla ona itaat edersiniz.
Çünkü nefsi